0: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.
1: XVII. cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Enbiya ve Hac surelerinin meali yer almaktadır.
2: Enbiya Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanların hesaba çekilecekleri gün iyice yaklaştı. Halbuki onlar gaflet içinde haktan yüz çevirmektedirler. Ne zaman Rablerinden kendilerine yeni bir ihtar gelse, onlar bunu akılları başka yerde, kendileri oyun ve eğlence içindeyken dinlemişlerdir. O zalimler, bu da sizin gibi sadece bir insan değil midir? Şimdi siz göz göre göre büyüye mi kapılıyorsunuz diye gizlice fısıldaşmaktalar. Peygamber dedi ki, benim Rabbim yerde ve gökte konuşulan her sözü bilir. O hakkıyla işitendir, bilendir. Hayır dediler. Bunlar karma karışık düşlerdir. Hayır, onu kendisi uydurmuştur. O olsa olsa şairdir. Böyle değilse bize öncekilere gönderilenin benzeri bir mucize getirsin. Bunlardan önce helak ettiğimiz hiçbir yerin halkı iman etmemişti. Şimdi aynı yolu tutan bunlar mı iman edecekler? Senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz kimseleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız, kitaplar hakkında bilgi sahibi olanlara sorun. Onları yiyip içmez bir beden kılmadık, ölümsüz de değillerdir. Sonra onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Böylece hem onları hem de dilediğimiz kimseleri kurtuluşa erdirdik. Haddi aşanları ise helak ettik. Andolsun size içinde sizin için öğüt bulunan bir kitap indirdik. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Biz halkı zulme sapmış nice ülkeyi yerle bir ettik. Arkasından da başka topluluklar vücuda getirdik. Azabımızı hissettiklerinde bakarsın ki yerlerinden kaçıyorlar. Kaçmayın. İçinde bulunduğunuz refaha ve yurtlarınıza dönün. Herhalde sorgulanacaksınız dendiğinde, vay başımıza gelenlere, gerçekten biz zalim insanlarmışız derler. Biz kendilerini biçilmiş ekine, sönmüş ateşe çevirinceye kadar bu yakınmaları sürüp gider. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. Eğer bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi katımızdan edinirdik. Bunu asla yapmayız. Bilakis biz hakkı batılın başına çarparız da onun işini bitirir. Bir de bakarsınız ki batıl yok olup gitmiştir. Allah'a yakıştırdığınız sıfatlardan dolayı yazıklar olsun size. Göklerde ve yerde olanlar hep ona aittir. Onun huzurunda bulunanlar ona ibadet etme hususunda ne büyüklenirler ne de yorulurlar. Onlar bıkıp usanmaksızın gece gündüz Allah'ı tenzih ederler. Yoksa onlar yeryüzünden bir takım ilahlar edindiler de ölüleri bunlar mı diriltecek? Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı, kesinlikle yerin göğün düzeni bozulurdu. Demek ki arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir. Allah, yaptığından sorumlu tutulamaz. Onlarsa sorguya çekileceklerdir. Yoksa ondan başka bir takım ilahlar mı edindiler? De ki, haydi delilinizi getirin. İşte benimle beraber olanların söylediği, işte benden öncekilerin söylediği. Hayır, onların çoğu hakkı bilmezler. Bunun için de inatla yüz çevirirler. Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona, benden başka ilah yoktur, şu halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Böyleyken bazıları Rahman evlat edindi dediler. Haşa, o bundan münezzehtir. Bilakis o evlat dedikleri lütuf ve ihsana mahzar olmuş kullardır. Onun sözünün önüne geçmezler. Sadece onun emriyle hareket ederler. Allah onların önlerindekini de arkalarındakini de bildiklerini de bilmediklerini de bilir. Onlar Allah'ın razı olduklarından başkasına şefaat edemezler ve Allah korkusundan titrerler. Onlardan biri, ilah o değil, benim diyecek olsa ki demez, biz onu da cehennemle cezalandırırız. Zalimleri böyle cezalandırırız. İnkar edenler, gökler ve yer bitişikken onları ayırdığımızı ve her canlıyı sudan yarattığımızı görmezler mi? Hala inanmayacaklar mı? Yeryüzüne onları sarsmasın diye sağlam dağlar yerleştirdik. Kolayca yollarını bulabilsinler diye orada vadiler, yollar açtık. Gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık. Onlarsa gökyüzünün işaretlerine sırt çevirmektedirler. O, geceyi, gündüzü, güneşi, ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Senden önce de hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen, onlar ebedi mi kalacaklar? Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz. İnkar edenler seni gördükleri zaman, Rahman'ın kitabını inkar edenlerin ta kendileri olarak, ilahlarınızı diline dolayan bu mu diye mutlaka seninle alay ederler. İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. Size ayetlerimi göstereceğim. Benden acele istemeyin. Eğer doğru söylüyorsanız bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diye soruyorlar. İnkar edenler yüzlerinden ve sırtlarından ateşi savamayacakları, kendilerine yardım da edilmeyeceği zamanı bilselerdi, böyle acele etmezlerdi. Bilakis onlara kıyamet ansızın gelecek ve onları şaşkına çevirecek. Artık ne onu geri çevirebilecekler, ne de kendilerine süre verilecektir. Kuşkusuz senden önceki peygamberlerle de alay edilmişti. Ama sonunda o alay konusu ettikleri şey onlarla alay edenlerin tepelerine biniverdi. De ki, azap etmek istediğinde gece gündüz Rahman'a karşı sizi kim koruyabilir? Yine de onlar Rablerini hatırlamaya yanaşmıyorlar. Yoksa kendilerini bize karşı savunacak bir takım ilahları mı var? Onlar ne kendilerini koruyabilirler, ne de tarafımızdan destek görürler. Oysa biz onları da, atalarını da nimetlerimizden faydalandırdık. Hatta bu, ömürleri boyunca sürüp gitti. Şimdi bizim yeryüzünü etrafından nasıl eksiltip durduğumuzu görmüyorlar mı? Şu halde üstün gelen onlar mı? De ki, ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum. Fakat vicdanı sağır olanlar uyarılsalar da bu çağrıyı duymazlar. Andolsun onları Rabbinin azabından bir esinti yoklasa, muhakkak ki vah bize, hakikaten biz kendimize kötülük etmişiz derler. Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan bir hardal tanesi kadar dahi olsa onu getirmez.

biriktirir ortaya koyarız. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Andolsun ki Musa ve Harun'a günahtan sakınan, görmedikleri halde Rablerinden korkan ve kıyametin kaygısını taşıyanlar için bir ayırma ölçütü, bir ışık, bir hatırlatıcı kaynak, kitap verdik. İşte bu Kur'an da bizim indirdiğimiz bereketli bir hatırlatıcı bilgi kaynağıdır. Şimdi siz onu inkar mı ediyorsunuz? Biz daha önce İbrahim'e doğru düşünme yeteneği vermiştik. Biz onu biliyorduk. O babasına ve kavmine, şu kendilerine tapmakta olduğunuz heykeller de ne oluyor diye sormuştu. Onlar da, atalarımızı bunlara tapar bulduk diye cevap vermişlerdi. İbrahim, doğrusu siz de atalarınız da açık bir sapkınlık içindesiniz dedi. Onlar da, bize gerçeği mi getirdin yoksa bizimle oyun mu oynuyorsun diye sordular. İbrahim şöyle cevap verdi. Hayır, sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları O yaratmıştır. Ben de buna şahitlik edenlerdenim. Sonra içinden şöyle geçirdi. Allah'a yemin ederim ki siz ayrılıp gittikten sonra putlarınıza bir oyun oynayacağım. Onlar gidince İbrahim putları paramparça etti. Belki ona başvururlar diye büyük putu bıraktı. Dönüp durumu gören putperestler, bunu ilahlarımıza kim yaptı? Muhakkak o zalimlerden biridir dediler. Bazıları, İbrahim denen bir gencin bunları diline doladığını işitmiştik deyince, o halde onu hemen insanların önüne getirin, belki birileri şahitlik eder dediler. İbrahim getirilince, bunu ilahlarımıza sen mi yaptın diye sordular. İbrahim, hayır dedi. Bu işi şu büyükleri yapmıştır. Eğer konuşabiliyorlarsa onlara sorun dedi. Sonra dönüp birbirine, asıl haktan ayrılanlar sizlersiniz dediler. Biraz sonra yine dönüş yaptılar. Sen bunların konuşmadığını pekala biliyorsun dediler. İbrahim, Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar veremeyen ilahlara mı tapıyorsunuz? Size de Allah'ı bırakıp taptığınız şeylere de yazıklar olsun. Siz aklınızı kullanmaz mısınız? Dedi. Putperestler, eğer bir şey yapacaksanız yakın onu ve böylece ilahlarınıza yardım edin dediler. Biz de ey ateş dedik. İbrahim için serin ve zararsız ol. Ona bir tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları daha çok zarar eden taraf yaptık. Onu da Lut'u da kurtarıp herkes için bereketli kıldığımız yere ulaştırdık. İbrahim'e İshak'ı ve fazladan bir armağan olarak Yakub'u lütfettik. Her birinin salih insan olmasını sağladık. Onları emrimiz uyarınca doğru yolu gösteren önderler kıldık ve kendilerine hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize hep kulluk ettiler. Lut'a da doğru hüküm yeteneği ve ilim verdik. Onu çirkin şeyler yapan kasaba halkından kurtardık. Gerçekten onlar yoldan çıkmış kötü bir topluluktu. Lut'u rahmetimize kabul ettik. Çünkü o iyilerdendi. Nuh'u da hatırla. Daha önce o dua etmişti. Biz de duasını kabul edip kendisini ve yakınlarını büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Onu ayetlerimizi inkar eden kavimden korumuştuk. Gerçekten onlar kötü insanlardı. Bu yüzden hepsini suda boğduk. Davud'u ve Süleyman'ı da an. Bir zamanlar
zarar görmüş bir ekin konusunda hüküm veriyorlardı. Bir topluluğun koyun sürüsü geceleyin başıboş bir vaziyette bu ekinin içine dağılıp ziyan vermişti. Biz de onların hükmüne tanıktık. Süleyman'ın dava konusunu iyi anlamasını sağladık. Her birine de hükmetme yeteneği ve ilim verdik. Kuşları ve tesbih eden dağları da Davud'un buyruğu altına soktuk. Bunları yapan bizdik. Ona sizin için zırh yapmayı öğrettik ki savaş darbelerinden sizi korusun. Artık şükredecek misiniz? Süleyman'ın emrine de onun isteğine göre içinde bereketler yarattığımız yere doğru esmek üzere güçlü rüzgarı verdik. Biz her şeyi biliriz. Şeytanlar, cinler arasından da onun için dalgıçlık ve daha başka işler yapanlar vardı. Biz onları gözetim altında tutuyorduk. Eyyub'u da an. Hani Rabbine, başıma bu dert geldi ama sen merhametlilerin en üstünüsün diye niyaz etmişti. Bunun üzerine biz, tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için anılacak bir örnek olmak üzere onun duasını kabul ettik. Kendisinde dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdik. Ona ayrı efradını, ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha verdik. İsmail'i, İdris'i ve Zülkifl'i de yad et. Hepsi de sabreden kimselerdendi. Onları rahmetimize kabul ettik. Onlar hakikaten iyi kimselerdi. Zünnun'u da, Yunus'u da zikret. Hani öfkeli bir halde geçip gitmiş, bizim kudretimizin kendisine yetmeyeceğini zannetmişti. Sonunda karanlıklar içinde, senden başka hiçbir ilah yoktur, seni tenzih ederim. Gerçekten ben kötü işler yapmışım diyerek yalvardı. Bunun üzerine duasını kabul ettik ve onu sıkıntıdan kurtardık. İşte biz iman etmiş olanları böyle kurtarırız. Zekeriya'yı da an. Hani o Rabbine şöyle niyaz etmişti. Rabbim, geride kalanların en hayırlısı sensin. Yine de sen beni yalnız, çocuksuz bırakma. Biz onun da duasını kabul ettik ve ona Yahya'yı verdik. Eşini de bunun için elverişli kıldık. Onlar hayır işlerinde koşuşurlar, umarak ve korkarak bize yalvarırlardı. Onlar bize karşı derin saygı içindeydiler. İffetini korumuş olan kadını da an. Ona ruhumuzdan üfledik. Onu ve oğlunu cümle alem için bir işaret kıldık. Gerçekten bu tek bir din topluluğu olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. Şu halde bana kulluk edin dedik. Ama insanlar kendi aralarında birliği paramparça ettiler. Oysa hepsi bize dönecektir. Bu durumda her kim mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı işler yaparsa, çabası asla inkar edilmez. Biz onu yazmaktayız. Helak ettiğimiz bir belde için artık dönüş imkansızdır. Onlar geri dönemeyeceklerdir. Nihayet Yecüc ve Mecüc setleri açıldığı ve onlar her tepeden akın ettiği zaman şaşmaz sözün gerçekleşmesi yaklaşmıştır. Bir de bakarsın ki inkarcıların gözleri yerinden fırlamış, gerçekten biz bu konuda gaflet içindeymişiz, daha da ötesi büsbütün zulme batmışız diye yakınmaktadırlar. Şüphe yok ki siz ve Allah'tan başka taptığınız ilahlar cehennem yakıtısınız. Hepiniz oraya gideceksiniz. Onlar ilah olsalardı cehenneme gitmezlerdi. Oysa hepsi orada ebedi kalacaklardır.
Orada onlara sızlanıp inlemek düşer. Onlar orada başka bir şey işitmezler. Daha önce bizden en güzel sonucun vaadini almış olanlara gelince, işte onlar cehennemden uzak tutulurlar. Onlar cehennemin uğultusunu işitmezler. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük dehşet bile onları tasalandırmaz. Melekler onları, işte bu size vaat edilmiş olan mutlu gününüzdür diyerek karşılar. O dehşet günü gökleri yazılı kağıt tomarlarını dürer gibi düreriz. Yaratmaya başlamadan önceki hale döndürürüz. Sözümüz sözdür. Biz bunu mutlaka yaparız. Andolsun zikirden sonra Zebur'da da yeryüzü iyi kullarıma kalacaktır diye yazmıştık. İşte bunda Allah'a kulluk eden topluluk için yeterli açıklama vardır. Ve seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ilahınız bir tek ilahtır diye vahyediliyor. Siz hala teslim olmayacak mısınız? Eğer yüz çevirirlerse de ki, ben gerçeği hepinize aynı şekilde açıkladım. Artık size vaat olunan şey yakın mı uzak mı bilmiyorum. Şüphesiz Allah sözün açıkça söylenenini de bilir, gizli tuttuklarınızı da bilir. Bilmiyorum, belki de azabın ertelenmesi sizi denemek ve bir zamana kadar sizi dünyadan nasiplendirmek içindir. Peygamber şöyle dedi: Rabbim, adaletinle hükmünü ver. Rabbimiz Rahman'dır. Asılsız iddialarınıza karşı yardımına sığınılacak da yalnız O'dur. Hac Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kıyamet sarsıntısı gerçekten büyük bir olaydır. Onu göreceğiniz gün her emzikli kadın emzirdiği çocuğunu unutacak, her gebe kadın karnındaki çocuğu düşürecektir. Ve insanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş gibi göreceksin. Çünkü Allah'ın azabı, kıyametin dehşeti çok çetindir. Hal böyleyken insanlardan öyleleri vardır ki, bilgisi olmaksızın Allah hakkında tartışır ve her asi şeytanın peşine takılır. Şeytan hakkında şöyle yazılmıştır: Her kim şeytanı dost edinirse, o da onu yoldan çıkaracak ve alevli ateşin azabına sürükleyecektir. Ey insanlar! Öldükten sonra dirileceğinizden kuşku duyuyorsanız, şunu unutmayın ki, biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra alaktan, sonra belli belirsiz et parçasından yarattık ki size kudretimizi açıkça gösterelim ve biz dilediğimizin rahimlerde belirli bir vakte kadar kalmasını sağlarız. Sonra sizi bebek olarak çıkarırız ki daha sonra yetişkinlik çağınıza erişesiniz. İçinizden kimi erken vefat ettirilirken, kimi de önceden bildiklerini bilmez hale gelinceye kadar ömrün en düşkün çağına eriştirilir. Öte yandan yeryüzünü kupkuru ve cansız görürsün. Üzerine yağmur indirdiğimizde ise bir de bakarsın canlanıp kabarır ve her cinsten güzel bitkiler çıkarır. Bu böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. O ölüleri diriltir ve onun her şeye gücü yeter. Kıyamet vakti şüphe yok ki gelip çatacaktır ve Allah kabirde yatanları diriltecektir. İnsanlar içinde öyleleri vardır ki bilgisi, kılavuzu ve aydınlatıcı bir kitabı olmadığı halde büyüklük taslayarak başkalarını Allah yolundan saptırmak için Allah hakkında tartışır durur.
onun dünyadaki payı rezil rüsva olmaktır. Kıyamet gününde ise ona yakıcı ateşin azabını tattıracağız. Ona şöyle denilecek: bu senin kendi ellerinle önceden yapıp ettiklerinden dolayıdır. Yoksa Allah kullarına asla zulmetmez. Yine insanlar içinde kimileri vardır ki Allah'a şartlı olarak kulluk eder. Öyle ki kendisine bir iyilik denk gelirse bundan pek memnun olur. Ama başına bir imtihan sıkıntısı gelse hemen yüz çevirir. Böyleleri dünyasını da ahiretini de yitirmiştir ve apaçık hüsran işte budur. Allah'ı bırakıp kendisine ne zarar ne de yarar sağlayabilen şeylere yalvarıp yakarır. Sapkınlığın en uç noktası da işte budur. Bir de o, zararı yararından daha yakın olan varlıklara yalvarıp yakarır. O ne kötü bir dost ve ne kötü bir arkadaştır. Allah, iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. Her kim Allah'ın ona, peygamberine dünyada da ahirette de asla yardım etmeyeceğini düşünüyorsa, bir çaresini bulup göğe uzansın da ona yapılan yardımı kessin. Sonra baksın, bulduğu çare öfkelendiği şeyi ortadan kaldırabilecek mi? İşte böylece biz onu apaçık ayetler olarak indirdik. Kuşkusuz Allah dilediğini doğru yola iletir. Gerçek şu ki iman edenler, Yahudiliği benimseyenler, Sabiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve şirke sapanların her biri hakkındaki hükmünü Allah kıyamet günü verecektir. Şüphesiz Allah her şeye tanıktır. Görmez misin göklerde ve yeryüzünde bulunanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu hep ona secde etmektedir. Niceleri de azabı hak etmiştir. Allah'ın hakir kıldığı kimseyi onurlandırabilecek birisi yoktur. Kuşkusuz Allah dilediğini yapar. Şu ikisi Rableri hakkında çekişip duran iki taraftır. Bunlardan inkarcı olanlar için ateşten giysiler biçilmiştir. Başlarının üstünden de kaynar su dökülecektir. Bununla karınlarının içindekiler ve derileri eritilir. Onlar için bir de demirden sopalar vardır. Istıraptan ötürü oradan çıkmaya her teşebbüs ettiklerinde oraya geri döndürülecekler ve onlara tadın bakalım bu yakıcı azabı denilecek. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlarıysa Allah altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Onlar orada altın bilezik ve incilerle süsleneceklerdir. Orada onların giysileri de ipektir. Onlar sözün güzeline yöneltilmişler ve övgüye en layık olan Allah'ın yoluna iletilmişlerdir. İnkar edenlere, insanları Allah yolundan ve yerli olsun, dışarıdan gelmiş olsun bütün insanlar için ibadet yeri yaptığımız Mescid-i Haram'dan alıkoyanlara ve her kim orada zulmederek haktan saparsa ona elem veren bir azap tattırırız. İbrahim'i Beytullah'ın bulunduğu yere yerleştirdiğimizde de şöyle demiştik: bana hiçbir şeyi ortak koşma. Tavaf edenler, kıyamda duranlar, rükûya ve secdeye varanlar için evimi tertemiz tut. İnsanlara hac ibadetini duyur. Gerek yaya olarak, gerekse yorgun argın develer üzerinde uzak yollardan gelerek sana ulaşsınlar. Böylece kendileri için faydalı olan şeyleri açık seçik görsünler ve Allah'ın onlara rızık olarak verdiği belirlenen günlerde kesecekleri kurbanlık hayvanlar üzerine
onun adını ansınlar. Artık onlardan hem kendiniz yiyin, hem sıkıntı içindeki yoksulları doyurun. Sonra kalan haç fiillerini tamamlayıp temizlensinler. Adaklarını yerine getirsinler. Ve o kadim evi, Kâbe'yi tavaf etsinler. Yapılması gereken işte budur. Kim Allah'ın koyduğu yasaklara saygı gösterirse, bu Rabbi katında kendisi için çok hayırlı olur. Size vahiy ile haramlığı bildirilenlerin dışındaki hayvanları yemeniz helal kılınmıştır. Öyleyse pislikten, yani putlardan uzak durun ve asılsız sözden de kaçının. Bunları Allah'ın birliğine, şirke sapmadan iman etmiş olarak yapın. Allah'a ortak koşan kişi, gökten düşüp parçalanan ve kuşların kapıştığı yahut rüzgarın ücra bir yere sürüklediği nesnelerden farksızdır. Evet, bu böyledir. Kim Allah'a ait nişanelere saygılı davranırsa, bu kalplerin takvalı olmasındandır. Onlarda sizin için belirli süreye kadar yararlar da vardır. Nihayet varacakları yer, o kadim evdir. Biz her ümmete kurban kesmeyi meşru kıldık ki, kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar. Sonuç itibariyle hepinizin mabudu tek bir ilahtır. Şu halde yalnız ona teslimiyet gösterin. Sen de Allah'ın buyruklarına içtenlikle teslimiyet gösteren kimseleri müjdele. Onlar öyle kimselerdir ki Allah anıldığında kalpleri titrer. Başlarına gelen musibetlere sabrederler. Namazlarını özenle kılarlar. Ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcarlar. Biz o büyükbaş hayvanları da Allah'ın size nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda nice yararlar vardır. Onlar kesim için sıraya dizildiklerinde üzerlerine Allah'ın adını anın. Cansız halde yere serildiklerinde ise onlardan hem kendiniz yiyin hem de ihtiyacını gizleyen ve gizlemeyen yoksulları doyurun. İşte onları şükredesiniz diye sizin istifadenize verdik. Onların ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları. Ona ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır. İşte Allah onları sizin istifadenize verdi ki, size doğru yolu göstermesinden ötürü onu tazimle anasınız. İyilik yolunu tutanları müjdele. Biliniz ki Allah iman edenleri korur. Şu da muhakkak ki Allah hiçbir haini, hiçbir nankörü sevmez. Saldırıya uğrayanlara zulme maruz kaldıkları için savaş izni verildi. Allah onları muzaffer kılmaya elbette kadirdir. Onlar sırf Rabbimiz Allah'tır dediklerinden dolayı haksız yere yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla diğer kısmını engellemesi olmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler ki oralarda Allah'ın adı çokça anılır, yıkılır giderdi. Allah kendi dinine yardım edenlere muhakkak yardım edecektir. Kuşkusuz Allah güçlüdür, mutlak galiptir. Onlar öyle kimselerdir ki, kendilerine bir yerde egemenlik versek, namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederler ve kötülükten alıkoymaya çalışırlar. İşlerin sonu Allah'a varır. Şayet seni yalancılıkla itham ediyorlarsa, bilesin ki senden önce Nuh, Ad ve Semud kavimleri, İbrahim'in kavmi, Lut'un kavmi ve Medyen halkı da peygamberlerinin bildirdiklerini yalan saymışlardı. Aynı şekilde Musa da yalancılıkla itham edilmişti. Bense o inkarcılara biraz süre tanıdım ve sonra onları kıskıvrak yakaladım. Hatlerini bildirişim nasıldı bir bilsen.
Nitekim

zulme dalmışken helak ettiğimiz nice beldeler var ki, evlerinin duvarları, çatıları üzerine yıkılmış, ıpıssız kalmıştır. Şimdi oralarda kullanılamaz hale gelmiş nice kuyular, harap olmuş nice görkemli köşk var. Yeryüzünde hiç dolaşmıyorlar mı ki, ibret almış kalplere yahut işitmiş kulaklara sahip olsunlar? Şu bir gerçek ki, gözler körleşmez. Fakat göğüslerdeki kalpler körleşir. Onlar senden azabın çabuk gelmesini istiyorlar. Allah vaadinden asla dönmez. Bilinmeli ki Rabbinin katındaki bir gün sizin saymakta olduklarınızın bin yılı gibidir. Nice beldeler var ki ahalisi zulme dalmış olduğu halde onlara biraz süre verdim. Sonra da onları kıskıvrak yakaladım. Dönüş yalnız banadır. De ki, ey insanlar, ben sizin için sadece apaçık bir uyarıcıyım. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar için bağışlanma ve çok değerli nimetler vardır. Ayetlerimize karşı birbiriyle yarışırcasına çaba harcayanlarsa cehennemliktir. Senden önce hiçbir Rasul ve Nebi göndermedik ki, o bir temennide bulunduğunda şeytan ille de onun arzularına bir şeyler katmaya kalkışmasın. Fakat Allah, şeytanın katmaya çalıştığını iptal eder. Sonra Allah, kendi ayetlerini onun kalbine sağlam olarak yerleştirir. Allah, hakkıyla bilmekte, hikmetle yönetmektedir. Bunu Allah, şeytanın kattığı, kalplerinde hastalık bulunanlar ve yürekleri katılaşmış olanlar için sınama vesilesi kılmak için yapar. Şüphesiz zalimler derin bir ayrılığa düşmüşlerdir. Bu bir de kendilerine ilim verilenlerin onun Rabbin tarafından gelmiş kesin gerçek olduğunu anlamaları, ona iman etmeleri ve böylece bütün kalpleriyle ona bağlanmaları için yapar. Muhakkak ki Allah, iman edenleri dosdoğru bir yola iletir. İnkar edenlerse, kıyamet kendilerine ansızın gelinceye veya sonu olmayan günün azabı kendilerini yakalayıncaya kadar Kur'an hakkında hep şüphe içinde kalacaklardır. O gün hükümranlık yalnız Allah'ındır. Onlar arasında hükmünü verir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapmış olanlar, nimetlerle dolu cennetlerde olacaklardır. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlara ise alçaltıcı bir azap vardır. Allah yolunda hicret ettikten sonra öldürülen yahut ölenlere gelince, Allah onları pek güzel bir nimetle ödüllendirecektir. Allah, rızık verenlerin elbette en hayırlısıdır. Allah mutlaka onları hoşnut olacakları bir yere koyacaktır. Kuşkusuz Allah, hakkıyla bilendir, halimdir. Böyledir. Her kim kendisine yapılana misliyle karşılık verir, sonra yine haksız bir saldırıya uğrarsa, Allah ona mutlaka yardım eder. Allah, çok bağışlayıcı, çok yarlığayıcıdır. İşte böyle. Allah geceyi gündüze, gündüzü de geceye katar. Allah her şeyi işitir ve görür. Böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Onun dışında yalvarıp taptıklarıysa batılın ta kendisidir. Ve şüphe yok ki yüce olan, ulu olan yalnız Allah'tır. Görmüyor musun ki Allah gökten su indiriyor da yeryüzü yemyeşil oluveriyor. Kuşkusuz Allah latiftir, her şeyden haberdardır. Göklerde ve yerde ne varsa hep O'nundur. Şüphe yok ki kimseye muhtaç olmayan, her türlü övgüye layık

0: hak olan yalnız Allah'tır. Görmüyor musun ki Allah yeryüzündekileri ve onun emriyle denizde akıp giden gemileri sizin hizmetinize verdi. Kendi izni olmadıkça yerkürenin üzerine düşmemesi için göğü tutan da O'dur. Şüphesiz Allah insanlara çok şefkatli, çok merhametlidir. Size hayat veren, sonra sizi öldürecek ve sonra sizi diriltecek olan da O'dur. İnsan gerçekten pek nankördür. Biz her ümmet için uyacakları dini kurallar koymuşuzdur. Boşuna bu konuda seninle tartışmasınlar ve sen Rabbinin yoluna çağrıda bulunmaya devam et. Sen Hakk'a götüren doğru bir yol üzerindesin. Şayet seninle yine tartışmaya çalışırlarsa şöyle de: yapıp ettiklerinizi en iyi bilen Allah'tır. Hakkında ihtilaf edip durduğunuz hususlarda kıyamet günü Allah aranızda hükmünü verecektir. Bilmez misin ki Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Bunların hepsi bir kitapta kayıtlıdır. Kuşkusuz bu Allah için çok kolaydır. Onlar Allah'ı bırakıp onun kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği ve hiç bilgi sahibi olmadıkları varlıklara tapıyorlar. O zalimlerin asla yardımcıları olmayacaktır. Kendilerine ayetlerimiz açık açık okunduğunda inkarcıların yüzlerindeki hoşnutsuzluğu hemen fark edersin. Kendilerine ayetlerimizi okuyanlara neredeyse saldıracaklar. Onlara de ki, şimdi size bundan daha vahim olanı haber vereyim mi? Cehennem. Allah onu inkar edenler için belirledi. Ne kötü bir sondur o. Ey insanlar! Size bir misal verilmekte. Dinleyin onu. Allah'tan başka kendilerine yalvarıp yakardıklarınız var ya, hepsi bunun için bir araya gelseler bile bir sinek yaratamazlar. Hatta sinek onlardan bir şey kapsa, onu dahi ondan kurtaramazlar. İsteyen de aciz, kendinden istenen de. Onlar Allah'ı gereği gibi tanımadılar. Şüphesiz Allah çok güçlüdür, mutlak galiptir. Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah her şeyi işitmektedir, görmektedir. Onların önlerindekini de, arkalarındakini de bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Rükû edin, secdeye kapanın, Rabbinize ibadet edin. Dünya ve ahiret için faydalı işler yapın ki kurtuluşa eresiniz. Allah yolunda gerektiği gibi cihat edin. Sizi O seçti ve size din konusunda hiçbir güçlük yüklemedi. Ceddiniz İbrahim'in dininde olduğu gibi. O size hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslümanlar adını verdi ki peygamber size şahitlik etsin, siz de insanlara şahitlik edesiniz. Haydi namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sımsıkı bağlanın. Sizin Mevlanız O'dur. O ne güzel Mevla'dır ve ne iyi yardımcıdır.
1: Enbiya ve Hac surelerinin yer aldığı 17. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: İbrahim Bildir.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gerçekleşecek olay, kıyamet, nedir o büyük olay? O büyük olayın ne olduğunu sen nereden bileceksin? Semud ve Ad, kapılarını çalacak felaketi yalan saymışlardı. Semud kavmi çok şiddetli bir depremle helak edildi. Ad halkı ise dehşetli bir kasırga ile yok ediliverdi. Allah o kasırgayı ard arda 7 gece 8 gün onların üzerine gönderdi. Öyle ki orada bulunsaydın o kavmi devrilmiş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün. Şimdi onlardan geriye kalan bir şey görüyor musun? Firavun, ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen şehirler halkı hep o günahı işlediler. Rablerinin elçisine karşı geldiler. O da onları amansız bir şekilde yakalayıp cezalandırdı. Bir zamanlar sular coştuğu vakit sizi gemide kuşkusuz biz taşıdık. Bunu sizin için ibretli bir ders olsun ve kulaklardan hiç

çıkmasın diye yaptık. Sûra bir defa üflendiğinde yeryüzü ve dağlar yerlerinden sökülüp birbirine bir çarpışta darmadağın edildiğinde işte o gün olacak olur. Gök yarılır. O gün bütün bunların düzeni çökmüştür. Melekler göklerin etrafındadır. O gün Rabbinin arşını bunların da üstünde olan 8 melek yüklenir. O gün hesaba çekilirsiniz. Size ait hiçbir sır gizli kalmaz. Kitabı sağ tarafından verilen kimse der ki, alın kitabımı okuyun. Doğrusu ben hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum. Artık o hoşnut olacağı bir hayat içindedir. Meyveleri kolayca devşirilebilir, yüce bir cennettedir. Onlara, geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık olarak, afiyetle yiyin, için denir. Kitabı sol tarafından verilene gelince, o keşke der, bana kitabım verilmeseydi de, hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke ölümüm her şeyi bitirseydi. Malım bana hiç fayda sağlamadı. Güç ve saltanatım elimden çıkıp gitti. Ve şöyle emredilir. Onu yakalayıp bağlayın. Sonra onu alevli ateşe atın. Sonra da diğerleriyle birlikte onu 70 arşın uzunluğunda bir zincire dizin. Çünkü o ulu Allah'a iman etmezdi. Yoksulu doyurmaya teşvik etmezdi. Bu sebeple bugün burada onun candan bir dostu yoktur. Yananların akıntısından başka yiyeceği de yoktur. Onu da günahkarlardan başkası yemez. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Kur'an'ın temel konuları.
2: Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 18. cüzden 3 konuyu yine sizlerle buluşturacağız. İdeal sıfatlar taşıyan her mümin bu dünyayı değiştirme potansiyeline sahiptir. Müminlerin en yüksek sıfatı ahlak ve haya sahibi olmalarıdır. Kur'an bu şekilde ideal bir insan profiliyle toplumda farklılık ve farkındalık oluşturmaktadır. Kurtuluşa eren müminlerin sıfatları. 18. cüzde Mü'minun suresinin başında cennetlerin en güzeli Firdevs cennetine girecek müminlerin vasıfları kısaca zikredilir. Bu vasıflara göre ideal müminler namazlarını huşu içinde kılarlar, boş faydasız şeyleri terk ederler, çünkü zaman onlar için önemlidir. Zekat verirler, namuslarını korurlar, emanete riayet ederler. Sonra Allah'ın verdiği nimetler ve bu nimetleri inkar edenlerin sonları anlatılır. Müslümanlardan da aynı hataya düşmemeleri istenir. Az evvel 18. cüzün ilk konusunu, kurtuluşa eren müminlerin sıfatlarını sizlerle paylaştık. Şimdi ikinci konudayız. İkinci konumuzsa ahlak ve haya müminlerin en temel sıfatıdır. Cüzdeki diğer sure ise Nur suresidir. Bu sure önceki Mü'minun suresinin tamamlayıcısı konumundadır. Buna göre ideal mümin ahlaki seviyesi yüksek olan, başörtüsü ve tesettürü Allah'ın emri olarak kabul eden, başkalarının ırzına dil uzatmayan, dedikoduların peşinde koşmayan ve dilini koruyan kişidir. Bu surede iki büyük tehlikeye dikkat çekilir. Zina ve iftira. Bunlara karşı ceza, boykot ve ahlaki eğitim yöntemleri anlatılır. Bu surede ideal müminin sıfatları ahlaki açıdan şöyle açıklanır. Zinadan kaçarlar, başkasına iftirada bulunmazlar, günah işlediklerinde hemen tövbe ederler ve bir daha o günahı işlemezler. Hazreti Peygamber'e ve eşlerine karşı saygılıdırlar. Tesettüre dikkat ederler. Karşı cinsi gördüklerinde gözlerini indirirler ve harama bakmazlar. Evliliğe teşvik ederler. Sabah akşam Allah'ı zikrederler ve farzları yerine getirirler. Çocuklarını doğru eğitirler. Ticaretleri onları ibadetten alıkoymaz. Evlere girince selam verirler ve eşlerine iyi davranırlar. Evet, 18. cüzde 3. konuya geçiyoruz. Kur'an, insanlarda bir farkındalık oluşturmaya çalışır. 18. cüzün sonundaysa Furkan suresinin giriş kısmı bulunmaktadır. İlk ayette Kur'an'ın misyonunun alemler için bir uyarıcı olduğu hatırlatılır. Sonra farklı şeylere dikkat çekilir. Bununla bir farklılık ve farkındalık oluşturulmaya çalışılır. Her şeyi yaratan Allah ile hiçbir şey yaratamayan aciz putlar bir değildir. İyiler için cennet, kötüler, zalimler için cehennem söz konusudur. Ayrıca Kur'an'ı kabul edenler ve reddedenler, peygamberler ve ümmetleri, gündüz ve gece, yağmur ve kıtlık, kuraklık, tatlı su ve tuzlu su, baki ve fani, gökler ve yerler anlatılır. Kur'an'ın bu şekilde Furkan olma özelliğiyle sizde bir farklılık ve farkındalık oluşturur. Görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Sekizinci cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Mü'minun ve Nur sureleriyle Furkan suresi 1 ila 20. ayetler yer almaktadır.

الآخرة عن الصراط لناكبون صدق الله العظيم.

في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminler kesinlikle kurtuluşa ermiştir. Ki onlar namazlarında derin bir saygı hali yaşarlar. Anlamsız, yararsız söz ve davranışlardan uzak dururlar. Zekatı verirler, iffetlerini korurlar. Sadece eşleriyle veya ellerinin altında olanlarla, cariyelerle yetinirler. Bundan dolayı da kınanacak değillerdir. Ama her kim bunun ötesine geçmek isterse, işte haddi aşanlar onlardır.

Yine o müminler emanetlerine ve ahitlerine sadakat gösterirler. Namazlarını titizlikle eda ederler. İşte varis olacaklar bunlardır. Firdevs cennetine varis olacaklar ve orada onlar ebedi kalacaklardır. Gerçek şu ki biz insanı çamurdan alınmış bir özden yaratıyoruz. Sonra onu sağlam bir korunakta nutfe haline getiriyoruz. Ardından nutfeyi yani döllenmiş yumurtayı alakaya yani rahimde asılıp beslenen embriyoya çeviriyor, alakayı şekilsiz et görünümünde yapıyor, bu etten kemikler yaratıyor, daha sonra da kemiklere adele giydiriyoruz. Nihayet onu bambaşka bir varlık halinde inşa ediyoruz. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah çok yücedir. Sonra siz bunun ardından mutlaka öleceksiniz. Sonra da kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz. Andolsun biz üstünüzde 7 yol yarattık. Biz yaratılanlardan habersiz değiliz. Gökten uygun ölçüde su indirir, onu arzda tutarız. Kuşkusuz bizim onu gidermeye de gücümüz yeter. O su sayesinde sizin için çok sayıda meyvelerin bulunduğu, yiyip beslendiğiniz hurma bahçeleri, üzüm bağları, keza Sina Dağı'nda yetişen, hem yağ hem de yiyenlerin ekmeğine katık veren bir ağaç, yani zeytin ağacı meydana getiririz. Sizin için hayvanlarda da alınacak dersler vardır. Size onların karınlarında oluşan nesneden içiriyoruz. Onlardan sağladığınız başka birçok fayda da var. Onlardan yiyecek sağlıyorsunuz. Onların üzerinde ve gemilerde taşınıyorsunuz. Andolsun ki Nuh'u da kavmine gönderdik de, ey kavmim dedi, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. İsyan etmekten sakınmıyor musunuz? Kavminin inkara sapmış ileri gelenleri dediler ki, bu adam size üstünlük kurmak isteyen sadece sizin gibi sıradan bir insandır. Eğer Allah elçi göndermek isteseydi herhalde bir melek gönderirdi. Biz geçmiş atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bu adam olsa olsa cin çarpmış biridir. Bir süre onu gözetim altında tutun. Nuh, Rabbim, bunların beni yalancılıkla suçlamalarına karşı bana yardım et, dedi. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik. Bizim gözetimimiz altında ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Buyruğumuz geldiğinde sular coşup yükselmeye başlayınca, her cinsten birer çift hayvanla kendileri aleyhinde hüküm kesinleşmiş olanların dışındaki aileni gemiye al. Ama o haksızlığa sapmış olanlar konusunda sakın bana bir şey söyleme. Onlar kesinlikle boğulacaklar. Yanındakilerle birlikte sen de gemiye yerleştiğinde bizi bu zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun. Yine de ki, Rabbim, beni bereketli bir yere indir. En uygun şekilde indirip yerleştiren sensin. Kuşkusuz bu anlatılanlarda ibretler vardır. Muhakkak ki biz bunlarla insanları sınarız. Sonra onların ardından başka bir nesil meydana getirdik. Bunların arasından da kendilerine, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. İsyan etmekten sakınmıyor musunuz? Diyen bir elçi gönderdik. Bu elçinin kavminden olup da inkara sapan, ahirete ulaşmayı yalan sayan, dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz hatırlı kişiler halka şöyle dediler. Bu da olsa olsa sizin gibi sıradan bir insan. Sizin yediğinizden yemekte, içtiğinizden içmektedir. Sizin gibi sıradan bir insana uyacak olursanız, o zaman herhalde kaybedenlerden olursunuz. O size, ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken, tekrar hayat alanına çıkarılacağınızı mı söylüyor? Bu size söylenenler gerçek olmaktan çok çok uzak.
Gerçek olan sadece şu yaşadığımız dünya hayatıdır. Ölür ve yaşarız. Bir daha da diriltilecek değiliz. O, Allah hakkında sadece yalanlar düzüp koşan bir adamdır. Biz ona inanmıyoruz. O peygamber şöyle dedi: Rabbim, bunların beni yalancılıkla suçlamalarına karşı bana yardım et. Allah buyurdu ki, pek yakında onlar mutlaka pişman olacaklar. Nitekim kaçınılmaz bir akıbet olarak onları o korkunç ses yakalayıverdi. Böylece sel süprüntüsüne çevirdik onları. Zalimlerin canı cehenneme. Sonra onların ardından başka başka nesiller getirdik. Hiçbir ümmet kendi ecelinin ne önüne geçebilir ne de ondan sonraya kalabilir. Sonra birbiri ardından elçilerimizi gönderdik. Her bir ümmete kendi peygamberi geldikçe hep onu yalancılıkla suçladılar. Biz de onları birbiri peşinden tarihe gömdük. Onları ibret hikayelerine dönüştürdük. İnanmayanların cehenneme kadar yolu var. Sonra Musa ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun önde gelen adamlarına gönderdik. Fakat onlar büyüklük tasladılar. Zaten onlar herkese tepeden bakan bir topluluktu. Nitekim şöyle dediler: Soydaşları bize kölelik ederken bizden farklı olmayan bu iki adama mı inanacağız? Böylece onları yalancılıkla itham ettiler. Sonuçta helak edilenler arasına onlar da katıldı. Gerçek şu ki, belki İsrailoğulları yollarını düzeltirler diye Musa'ya kitabı vermiştik. Meryem oğluyla annesini de bir mucize yaptık. İkisini de kalmaya elverişli, kaynak suyu bulunan yüksekçe bir yere yerleştirdik. Ey peygamberler! Tertemiz nimetlerden yiyip için güzel işler yapın. Kuşkusuz ben yaptıklarınızı eksiksiz bilmekteyim. Biliniz ki sizin şu ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Onun için yolumdan çıkmaktan sakının. Ama insanlar aralarındaki inanç bağlarını keserek gruplara ayrıldılar. Her kesim kendi inancını beğenmektedir. Şimdi sen onları bir süre için gaflet ve dalaletleri içinde kendi hallerine bırak. Sanıyorlar mı ki onlara mal ve evlatlar verirken yalnızca iyilikleri için çırpınıyoruz? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar. Rablerine olan derin saygılarından dolayı sorumlu davrananlar, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine ortak tanımayanlar, verdiklerini Rablerine dönecekleri inancından dolayı kalpleri ürpererek verenler, işte bunlar iyiliklere koşup bu uğurda yarışırlar. Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden fazlasıyla yükümlü kılmayız. Katımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır. Onlara haksızlık edilmez. Hayır, o inkarcıların kalpleri bu hususta tam bir bilgisizlik karanlığı içindedir. Onların bunlar dışında da hep yapıp durdukları nice kötü işleri vardır. İçlerinden refah ve bolluk içinde olanları sonunda cezalandırmaya başladığımızda bakarsın ki feryadı basarlar. Bugün boşuna sızlanmayın. Çünkü siz bizden yardım göremeyeceksiniz. Zira ayetlerimiz size okunurdu da arkanızı dönüp giderdiniz. Gece sohbetleri yaparken büyüklük taslayarak onun hakkında hezeyanlar savururdunuz. Onlar bu söz Kur'an üzerinde hiç düşünmezler mi? Yoksa kendilerine daha önce atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Yahut kendi peygamberlerini daha tanımadılar da o yüzden mi onu inkar ediyorlar? Veya onda bir çeşit cinnet bulunduğunu mu söylüyorlar? Bilakis o kendilerine gerçeği getirmiştir.
Ama onların çoğu gerçeği sevmiyorlar.

Eğer hak onların keyfi arzularına uysaydı, muhakkak ki gökler, yer ve bunlarda bulunanların düzeni bozulurdu. Hayır, biz onlara şan ve şereflerini getirdik. Fakat onlar kendi şereflerine sırt çevirmektedirler. Sen onlardan bir karşılık mı istiyorsun ki? İstemezsin. Çünkü Rabbinin vereceği karşılık daha hayırlıdır. O, rızık verenlerin en üstünüdür. Gerçek şu ki, sen onları dosdoğru bir yola çağırıyorsun. Ahirete inanmayanlarsa ısrarla yoldan sapmaktalar. Onlara merhamet edip de içine düştükleri sıkıntıyı gidersek, yine de büyüklük taslayarak körü körüne taşkınlıklarını sürdürürler. Andolsun biz onları ağır sıkıntılara soktuk da yine Rablerine boyun eğmediler. Hala da ona yakarmıyorlar. En sonunda üzerlerine çok şiddetli bir azap kapısı açtığımızda, bir de görürsün ki, onlar bu durumda tam bir şaşkınlık ve ümitsizlik içine düşmüşlerdir. Sizi gözler, kulaklar ve akıllarla donatan O'dur. Ne de az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp yayan da O'dur. Nihayet O'nun huzurunda toplanacaksınız. Yaşatan da öldüren de O'dur. Geceyle gündüzün yer değiştirmesi de O'nun eseridir. Artık aklınızı kullanmayacak mısınız? Buna rağmen onlar hala eskilerin dediklerine benzer şeyler söylüyorlar. Diyorlar ki, sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken mi, yeniden mi diriltilecekmişiz? Doğrusu daha önce de hem bize hem atalarımıza böyle bir vaatte bulunulmuştu. Ama bu geçmiştekilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, biliyorsanız söyleyin, bu dünya ve onda bulunanlar kime aittir? Allah'a diyecekler. O halde düşünmez misiniz de. Peki, yedi göğün Rabbi, yüce arşın Rabbi kimdir diye sor. Bunların Rabbi Allah'tır diyecekler. O halde Allah'a saygınız yok mu? De. Biliyorsanız söyleyin, bütünüyle varlığın yönetimi elinde olan, kendisi her şeyi koruyup kollayan, fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir? De. Hepsi Allah'a aittir diyecekler. O zaman nasıl olup da böyle büyülenmiş gibi davranıyorsunuz? De. Doğrusu biz onlara hakkı bildirdik. Onlarsa kesinlikle yalancıdırlar. Allah asla çocuk edinmemiştir. Onunla beraber başka bir ilah da yoktur. Aksi takdirde her ilah kendi yarattıklarını alıp bir tarafa çekilir ve mutlaka o ilahlardan biri diğerine baskın gelmeye çalışırdı. Doğrusu Allah o müşriklerin yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir. Allah görünmez alemi de, duyularla algılanan alemi de bilmektedir. O, putperestlerin kendisine ortak saydığı şeylerden çok uzaktır. De ki, Rabbim, eğer onların tehdit edildiği hali bana göstereceksen, bu durumda beni zalimler topluluğunun içinde bulundurma Rabbim. Resulüm, onları tehdit ettiğimiz durumu sana göstermeye elbette kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sav. Onların yakıştırdıkları şeyleri biz çok iyi biliyoruz. Ve de ki, Rabbim, şeytanların gizli kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım Rabbim. Nihayet, onlardan birine ölüm gelip çatınca, Rabbim, beni gönder de geride bıraktığım dünyada iyi şeyler yapayım, der. Hayır, onun söylediği bu söz boş laftan ibarettir. Önlerinde yeniden diriltilecekleri güne kadar bir berzah vardır. Sura üflen.

Dinde artık ne aralarında akrabalık bağları kalacak ne de birbirlerine soru sorabilecekler. O zaman kimlerin tartıları ağır gelirse işte bunlar kurtuluşa ermiş olacaklar. Tartıları hafif gelenlerse kendilerini ziyan etmiş olanlardır. Onlar cehennemde ebedi kalacaklar. Ateş yüzlerine vuracak. Orada dudakları çekilmiş, dişleri görünür bir halde bulunacaklar. Size ayetlerim okunurdu da onları yalanlardınız değil mi? Derler ki, Rabbimiz, kötü yanımıza yenildik. Biz bir sapkınlar topluluğu olduk. Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer çıkar da bir daha eskiye dönersek, artık belli ki biz zalim insanlarız. Allah buyurur ki, yıkılın karşımdan ve artık bana bir şey söylemeyin. Kullarım arasında Rabbimiz, biz iman ettik, bizi affet, bize acı. Sen merhametlilerin en üstünüsün diyen bir kesim de şüphesiz vardı. Ama siz ey müşrikler, işte onları alaya aldınız. Sonunda bu tutumunuz size beni hatırlatmayı unutturdu. Hep gülerdiniz onlara. Bugün de ben onlara sabretmelerinin karşılığını veriyorum. Onlar hakikaten muratlarına ermişlerdir. Allah, yeryüzünde kaç yıl kaldınız diye sorar. Bir gün veya günün bir bölümü kadar kaldık. İşte saymakla görevli olanlara sor derler. Allah buyurur. Pek kısa bir süre kaldınız. Keşke bunu dünyadayken bilmiş olsaydınız. Sizi sırf boş yere yarattığımızı ve sizin artık huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Gerçek egemenliğin sahibi olan Allah yüceler yücesidir. Ondan başka ilah yoktur. O şerefli arşın sahibidir. Her kim Allah'la birlikte başka bir ilaha taparsa, ki bu hususta hiçbir kanıtı olamaz, muhakkak surette o kişinin hesabı Rabbinin katında görülecektir. Şu bir gerçektir ki, inkarcılar iflah olamayacak. Resulüm, de ki, bağışla ve acı Rabbim. Nur Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu, ayetlerini kesin olarak belirleyip indirdiğimiz bir suredir. Düşünesiniz diye onun içinde apaçık ayetler gönderdik. Zina eden kadınla zina eden erkeğin her birine 100 sopa vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dinini uygulama hususunda o ikisine karşı merhamet duygusuna kapılmayın. Müminlerden bir topluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun. Zina eden erkek ancak zinakar veya müşrik bir kadınla evlenir. Zina eden kadınla da ancak zinakar veya müşrik bir erkek evlenir. Bu müminlere haram kılınmıştır. İffetli kadınlara iftira atan, sonra da 4 şahit getiremeyen kimselere 80 sopa vurun ve artık onların şahitliklerini asla kabul etmeyin. İşte onlar yoldan çıkanların ta kendileridir. Bundan sonra tövbe edip hallerini düzeltenler müstesna. Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgeyicidir. Eşlerine zina suçlamasında bulunup da kendilerinden başka tanıkları olmayanların her birinin tanıklığı 4 kere doğru söylediğine Allah'ı tanık göstermesi, 5. olarak da eğer yalan söyleyenlerdense Allah'ın lanetine uğramasını söylemesidir. İftiraya uğrayan kadının 4 kere kocasının yalan söyleyenlerden olduğuna Allah'ı tanık göstermesi, kendisini ceza görmekten kurtarır. Kadının 5. tanıklık ifadesi, eğer kocası doğru söyleyenlerdense
kendisinin Allah'ın gazabına uğramayı dilemesi olacaktır. Allah'ın size lütfu ve rahmeti ulaşmasaydı ve Allah tövbeleri devamlı kabul eden hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı, haliniz nice olurdu? O iftirayı atanlar içinizden bir gruptur. Bunun sizin için kötü olduğunu sanmayın. Aksine bu hakkınızda hayırlıdır. Onların her biri işlediği günahı yüklenecektir. İçlerinden günahın büyüklüğünü üstlenen içinse büyük bir azap vardır. Bunu işittiğiniz zaman mümin erkekler ve kadınların birbiri hakkında hüsnü zan beslemeleri ve bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Bu iddialarına 4 şahit getirseler ya, bu sayıda şahit getiremiyorlarsa onlar Allah nezdinde yalancıların ta kendileridir. Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve rahmeti hep sizinle olmasaydı, içine daldığınız günah yüzünden size büyük bir azap gelecekti. Çünkü siz iftirayı dilden dile yayıyor, hakkında bilgi sahibi olmadığınız bir şeyi ağızlarınızla söylüyordunuz. Bunu da önemsiz sayıyordunuz. Halbuki Allah katında o büyük bir şeydir. O kulağınıza geldiğinde, bunu konuşmak bize yakışmaz. Fesübhanallah, bu apaçık bir iftiradır deseydiniz ya. Eğer gerçek müminlerseniz Allah size bir daha asla böyle bir şey yapmamanızı öğütlüyor. Allah size ayetleri açıklıyor. Allah ilim ve hikmet sahibidir. Müminler arasında ahlaksızlığın yaygınlaşmasını isteyenlere dünyada ve ahirette can yakıcı bir ceza vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Ya Allah'ın size lütfu ve rahmeti ulaşmasaydı, ya Allah çok şefkatli, çok merhametli olmasaydı? Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytana ayak uydurursa bilsin ki, o edepsizliği ve kötülüğü emreder. Allah'ın lütfu ve rahmeti sizinle olmasaydı, içinizden hiçbir kimse günahtan asla arınamazdı. Fakat Allah dilediğini arındırır. Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. İçinizden yardımsever ve zengin olanlar, akrabaya, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere artık bir şey vermeyeceğiz diye yemin etmesinler. Bağışlasınlar, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgiyicidir. İmanlı, saf ve namuslu kadınlara iftira atanlar, dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlara büyük bir ceza vardır. O ceza gününde dilleri, elleri ve ayakları yapıp ettikleri hususlarda aleyhlerine tanıklık edecektir. O gün Allah onlara hak ettikleri cezayı tas tamam verecektir. Ve onlar Allah'ın apaçık gerçek olduğunu anlayacaklardır. Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara layıktır. Temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara yakışır. Onlar iftiracıların kendileri hakkında söylediklerinden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlama, değerli bir nasip vardır. Eğer o evlerde bir kimse bulamazsanız, size izin verilmedikçe oralara girmeyin. Size kabul edemiyoruz, dönün denirse hemen dönün. Bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. İçinde kimsenin oturmadığı ve kendinize ait eşya bulunan evlere girmenizde sizin için bir sakınca yoktur. Allah açıkladığınızı da bilir,
gizlediğinizi de. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Bu onlar için daha arındırıcıdır. Allah onların bütün yaptıklarından haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Dışarıda kalanlardan başka ziynetlerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerinden bağlasınlar. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, başka kadınlar, hizmetlerinde bulunan köleleri ve cariyeleri, cinsel arzusu bulunmayan erkek hizmetçiler, kadınların cinselliklerinin farkında olmayan çocuklar dışında kimseye süslerini göstermesinler. Yürürken gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah'a tövbe edin. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. İçinizden evli olmayanları, köle ve cariyeleriniz arasından da elverişli olanları evlendirin. Yoksulluk içindeyseler, Allah lütfuyla onları ihtiyaçtan kurtarır. Allah'ın hazinesi geniştir, her şeyi bilmektedir. Evlenme imkanı bulamayanlar, Allah lütfundan ihtiyaçlarını giderinceye kadar iffetlerini korusunlar. Bedelini ödeyerek hür olmak isteyen köle ve cariyelerinizin kendilerinde hayır görürseniz tekliflerini kabul edin. Allah'ın size verdiği maldan da onlara verin. Namuslu yaşamak isterlerse dünya hayatının geçici menfaatini elde etmek için cariyelerinizi fuhuş yapmaya zorlamayın. Kim onları zorlarsa bilsinler ki böyle zorlanmalarından sonra onlara Allah rahmet ve mağfiretiyle muamele edecektir. Bilinsin ki Allah onların zorlamaları sebebiyle bağışlayıcıdır, esirgiyicidir. Size gerektiği gibi açıklayan ayetler, sizden önce gelip geçenlerden misaller ve kötülükten sakınanlar için öğütler indirdik. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali içinde kandil bulunan bir kandilliktir. Kandil bir cam içindedir. Cam inciyi andıran bir yıldızdır. Bu kandil doğuya ve batıya da ait olmayan, yağı neredeyse ateş dokunmasa bile ışık veren mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Nur üstüne nur. Allah nuruna dilediğini kavuşturur. Allah insanlar için misaller veriyor. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Allah'ın yapılmasına ve içinde isminin anılmasına izin verdiği evlerde sabah akşam Allah'ı tenzih ederek anarlar. Ticaretinde, satımında kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı hakkıyla kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoymadığı, gözlerin ve gönüllerin dehşetle sarsılacağı bir günden korkan kişiler anarlar ki Allah kendilerini yaptıklarından daha güzeliyle ödüllendirsin, daha fazlasını da lütfundan versin. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. İnkar edenlerin yapıp ettikleri, susamış kimsenin geniş düzlüklerde görüp su zannettiği serap gibidir. Sonunda gelip ona ulaşınca orada bir şey bulamaz. Ama Allah'ı yanında bulur. O da eksiksiz olarak hesabını görüverir. Allah'ın hesabı pek çabuktur. Yahut dalga, üstünde yine dalga, onun üstünde de bulutla, kara bulut gibi bir dalgayla kaplı büyük bir denizdeki karanlıklar gibidir. Birbiri üzerinde karanlıklar. Neredeyse elini çıkarsa onu göremeyecek. Allah bir kimseye ışık vermezse, onun aydınlıktan asla nasibi yoktur. Görmez misin ki,
Göklerde ve yerde olanlar, havada kanatlarını açarak süzülen kuşlar Allah'ı tesbih ederler. Hepsi duasını ve tesbihini bilmekte, Allah da onların bütün yaptıklarını bilmektedir. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. Dönüş de Allah'adır. Görmez misin ki Allah bulutları yürütür, sonra onları birleştirir, sonra onları üst üste binip yoğunlaşmış bulut kümesi haline getirir. Bu sırada bulut aralıklarından çıkan şimşeği görürsün. Gökten, oradaki bulut dağlarından dolu yağdırır da bunu dilediğine isabet ettirir, dilediğinden de onu uzaklaştırır. Bu arada şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör edecek. Allah geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir. Gören ve düşünenler için bunlardan alınacak ibretler vardır. Allah, hareket eden her canlıyı bir sudan yarattı. Bunlardan kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimi de dört ayak üzerinde yol alır. Allah dilediğini yaratıyor. Allah her şeye kadirdir. Kuşkusuz açıkladıklarını da tam anlamıyla açıklayan ayetler indirdik. Allah dilediğini doğru yola iletir. Allah'a da Resul'e de inandık ve boyun eğdik diyorlar. Bunu söyledikten sonra da içlerinden bir grup yan çiziyor. Bunlar asla inanmış kimseler değildir. Aralarındaki anlaşmazlıklar hakkında karar versin diye Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında bir de bakıyorsun, içlerinden bir grup buna karşı çıkmış. Haklı çıkacaklarını bilirlerse koşarak ona geliyorlar. Bunların kalplerinde çürüklük mü var? Yoksa şüpheye mi düştüler? Ya da Allah'ın ve Resulünün kendilerine haksızlık etmesinden mi korkuyorlar? Hayır. Asıl haksızlık edenler kendileridir. Aralarındaki anlaşmazlıkları çözüme bağlasın diye, Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında müminlerin sözü, dinledik ve boyun eğdik demekten ibarettir. İşte kurtuluşa erenler de bunlardır. Allah'a ve Resulüne itaat eden, Allah'a itaatsizlikten korkan, ona saygısızlıktan korunanlar var ya, işte asıl kazananlar bunlardır. Emir verirsen mutlaka çıkacaklarına dair büyük bir yemin ettiler. De ki, boşuna yemin etmeyin. İtaat belli bir şeydir. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Yine de ey müşrikler, söz dinlemezseniz onun, peygamberin sorumluluğu ona, sizin sorumluluğunuz da size aittir. Ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Resul'e düşen yalnızca apaçık bildirip anlatmaktır. Allah, içinizden iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimselere vaat etti ki, kendilerinden öncekilere verdiği gibi onlara da yeryüzünde hakimiyet verecek, onlar için hoşnutluğuna vesile kıldığı dinlerinin yerleşip yayılmasını sağlayacak, şu anki korkularını güvenliğe çevirecektir. Çünkü onlar bana hiçbir şeyi ortak koşmaksızın kulluk etmektedirler. Bütün bunlardan sonra kim inkara saparsa, yoldan çıkmış kimseler işte bunlardır. Namazı hakkıyla kılın, zekatı verin ve Resul'e itaat edin ki esirgenesiniz. İnkarcıların yeryüzünde Allah'ı aciz bırakabileceklerini zannetme. Onların gideceği yer ateştir. Bu gerçekten kötü bir son. Ey iman edenler! Hizmetinizde bulunanlarla içinizden henüz ergenlik çağına gelmemiş olanlar, yanınıza gelmek için sizden üç vakitte izin alsınlar. Sabah namazından önce, öğle sıcağından dolayı istirahate çekilirken elbisenizi çıkardığınızda
ve yatsı namazından sonra. Bunlar örtülmesi gereken yerlerinizin açık bulunabileceği üç vakittir. Bunlar dışında ne size ne de onlara bir sakınca vardır. Bunlar sıkça yanınıza girip çıkan, birbirinizle iç içe olduğunuz kimselerdir. Allah size ayetleri işte böyle açıklar. Allah her şeyi bilir, yerli yerinde yapar. Çocuklarınız ergenlik çağına gelince, onlardan önceki ergenler nasıl izin alıyorlarsa, onlar da öyle izin alsınlar. Allah ayetlerini işte size böyle açıklıyor. O her şeyi bilir, yerli yerinde yapar. Evlenmekten umudunu kesmiş yaşlı kadınların, açılıp saçılmadan giysilerini çıkarmalarında onlar için bir sakınca yoktur. Bununla beraber iffetlerini korumaya özen göstermeleri kendileri için daha hayırlıdır. Allah her şeyi işitip bilmektedir. Gözleri görmeyen için bir sakınca yoktur. Topal için bir sakınca yoktur. Hasta için de bir sakınca yoktur. Sizin için de kendi evlerinizden, babalarınızın evlerinden, annelerinizin evlerinden, erkek kardeşlerinizin evlerinden, kız kardeşlerinizin evlerinden, amcalarınızın evlerinden, halalarınızın evlerinden, dayılarınızın evlerinden, teyzelerinizin evlerinden, anahtarı elinizde bulunan evlerden ve arkadaşınızdan yiyip içmenizde bir sakınca yoktur. Birlikte veya ayrı ayrı yemenizde sizin için bir günah yoktur. Evlere girdiğinizde Allah katından mübarek ve güzel bir selamlamayla kendinize, birbirinize selam verin. Düşünesiniz diye Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman edenlerdir. Ve onunla ortak bir iş için toplanmışken kendisinden izin almadan çekip gitmeyenlerdir. Senden izin isteyenler, evet işte onlar Allah'a ve Resulüne hakkıyla iman edenlerdir. Bazı özel işlerinden dolayı senden izin istediklerinde onlardan dilediğine izin ver ve Allah'tan onların bağışlanmasını dile. Kuşkusuz Allah çok bağışlar, çok esirger. Resulün çağrısını aranızda birinizin diğerini çağırması gibi görmeyin. Aranızdan gizlice sıvışıp gidenleri Allah elbette bilir. Onun emrine aykırı davrananlar başlarına ya bir belanın gelmesinden yahut can yakan bir cezaya çarpılmaktan korksunlar. Evet, göklerde ve yerde olan her şey şüphesiz Allah'a aittir. O şu andaki durumunuzu da, ona götürüldükleri zamanki durumu da iyi bilir. O zaman kendilerine de yapıp ettiklerini bir bir haber verecektir. Allah her şeyi bilmektedir. Furkan Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alemlere uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah aşkındır, cömerttir. O, göklerin ve yerin egemenliği kendisine ait olan, çocuk edinmeyen, egemenliğinde ortağı bulunmayan, her şeyi yaratan, yarattığına belli bir ölçüye göre düzen veren Allah'tır. Oysa onlar Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratamayan, aksine kendileri yaratılmış bulunan, bizzat kendilerine bile bir zarar ya da faydaları dokunmayan, ölüm, hayat ve ölümden sonra yeniden dirilişte ellerinde olmayan sahte ilahlar edindiler. İnkar edenler, bu Kur'an onun uydurduğu, birilerinin de bu konuda kendisine yardım ettiği bir düzmeceden ibarettir, dediler. Böylece onlar açık bir haksızlık ve iftirada bulunmuş oldular. Yine dediler ki, bunlar onun başkalarına yazdırdığı sabah akşam kendisine okunan eskilerin masallarıdır. De ki, onu
göklerin ve yerin sırlarını bilen Allah indirdi. Doğrusu o çok bağışlayıcı, çok merhametli.

0: Gör işte senin hakkında ne tür yakıştırmalarda bulundular. Bu şekilde yoldan çıkmış bulunuyorlar. Artık bir daha da doğru yolu bulamayacaklar. Allah öyle aşkın ve cömerttir ki, eğer isterse sana bundan daha hayırlısını, içinden ırmaklar aktığı şirin bahçeler verir. Senin için saraylar yapar. Fakat onlar kıyameti yalanladılar. Biz de kıyameti yalanlayanlar için alevli bir ateş hazırladık. O ateş uzak bir yerden kendilerine görününce homurdanmasını ve uğultusunu işitirler. Zincirlerle sımsıkı bağlı olarak onun dar bir yerine atılınca oracıkta yok olmayı isterler. Bugün boşuna bir defada yok olmayı istemeyin. Defalarca yok olmak için yalvarın. De ki, bu mu daha iyidir, yoksa Allah'a saygılı olanlara vaat edilen ebedi cennet mi? İşte bunlar için cennet bir ödül ve nihai durak olacaktır. Orada kendileri için sonsuza kadar istedikleri her şey vardır. Bu Rabbinin gerçekleşmesi istenen bir vaadidir. O gün Allah onları ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri bir araya toplayacak. Sonra bu kullarımı siz mi saptırdınız yoksa kendileri mi yoldan çıktılar diye soracak. Onlar seni tenzih ederiz. Senden başka dostlar edinmek bize yaraşmaz. Sen bunları ve atalarını nimetler içinde yüzdürdün. Nihayet onlar da seni anmayı unuttular ve böylece uçurumu boylayan bir topluluk oldular, diyecekler. İşte ey müşrikler, bu taptığınız şeyler sizin söylediklerinizin yalan olduğunu ortaya koydu. Artık ne cezanızı savabilirsiniz, ne de kendinize bir yardım sağlayabilirsiniz. İçinizden kim haksızlık yoluna sapmışsa, ona büyük bir azap tattırırız. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler, çarşıda pazarda dolaşırlardı. Biz kiminizi kiminiz için imtihan vesilesi yaptık ki, bakalım sabredecek misiniz? Rabbin her şeyi görüp gözetmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Mü'minun ve Nur sureleriyle Furkan suresi 1-20. Ayetlerin yer aldığı 18. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet: Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren: Timur Çayır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Ferruh Muştuer. Nisa suresi 142 ila 149. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Münafıklar Allah'a oyun etmeye kalkışıyorlar. Halbuki Allah onların oyunlarını kendi başlarına çevirmektedir. Onlar namaza kalktıklarında üşenerek kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da pek az hatıra getirirler. Arada bocalayıp duruyorlar. Ne onlara ne bunlara. Allah'ın şaşırttığı kimseye asla bir yol bulamazsın. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp kafirleri dost edinmeyin. Allah'a aleyhinizde apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Ancak tövbe edip hallerini düzeltenler, Allah'a sımsıkı bağlanıp dinlerini yalnızca ona özgü kılanlar başkadır. İşte bunlar müminlerle beraberdirler ve Allah müminlere ileride büyük bir mükafat verecektir. Eğer siz iman eder ve şükrederseniz, Allah size niçin azap etsin? Allah şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir. Allah kötü sözün açığa vurulmasını sevmez. Ancak haksızlığa uğrayan başka. Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Bir iyiliği açıklar veya gizlerseniz yahut bir kötülüğü affederseniz şüphesiz Allah da ziyadesiyle affedicidir. O her şeye kadirdir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette güzel ahlak.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresinin 13. ayetinde şöyle buyuruyor.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır. Azim olan Allah doğru söyledi. Bir gün sevgili peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem, insanların cennete girmelerine en fazla vesile olan şey nedir diye soruldu. Peygamber Efendimiz bu soruya, Allah'a karşı takvalı olmak ve güzel ahlaktır cevabını verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu cevabıyla takva ve güzel ahlakın bir mümin için ne kadar önemli olduğunu işaret ediyordu. Takva, Allah'ı sevmektir. Ona saygı duymaktır. Her halimizle ona itaatsizlik etmekten sakınmak ve korunmaktır. Onun rızasına ulaşmayı ümit etmektir. Azabına uğramaktan endişe içinde olmaktır. Takva, Cenab-ı Hakk'ın emir ve buyruklarına uymak, onları gücümüz yettiğince içtenlikle yerine getirmek ve yasak ettiği şeylerden sakınmak demektir. Gizli açık her durumda kulun Yüce Mevla'ya karşı edebini koruyup onun rızasını ve sevgisini kazanmasıdır. Takva, ebedi mutluluk yurdu olan cennetin anahtarıdır. İnsanoğlunun şu fani dünyadan göçüp giderken yanında götürebileceği servetinin adıdır. Rabbimiz bu hususa Kur'an-ı Kerim'de şöyle işaret eder. Ahiret için azık toplayın. Kuşkusuz azığın en hayırlısı takvadır. Ey akıl sahipleri! Bana karşı gelmekten sakının. Takva kurtuluş yoludur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere en büyük vasiyetidir. Çünkü takva her iyiliği içine alan ve her kötülükten korunmayı sağlayan ilahi bir düsturdur. Müminler ancak takvayla her iyiliğe ve yardıma ulaşır. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Allah'ın yardımı takva sahibi olanlar ve iyi olup iyilik yapanlarladır. Takva, Allah ve Resulünün hoşnutluğunu kazanmanın bir ölçütüdür. Bu hoşnutluğu elde eden mümin, günahlardan sakınıp hep iyi olmaya ve iyilikte bulunmaya devam eder. Nefsinin doyumsuz arzularına, şeytanın aldatmasına kanıp hem dünyasını hem de ahiretini heba etmez. Söylediği her sözün, yaptığı her işin hesabını bir gün Rabbine vereceğini asla unutmaz. Bu bilinçle de daima iyinin, hayırlı ve faydalı işlerin peşinde koşar.
2: Kırk ayette güzel ahlak.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
4: Aşr-ı Şerif. İshak Danış. Tevbe Suresi 17 ila 27. ayet-i kerimeler.
5: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillah.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müşrikler inkârlarına bizzat kendileri tanıklık edip dururken Allah'ın mescitlerini onarıp şenlendiremezler. Onlar yapıp ettikleri boşa giden kimselerdir ve onlar ebedi olarak ateşte kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekatını veren ve yalnız Allah'tan korkup çekinen kimseler imar edebilirler. İşte bunların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Hacılara su verme ve Mescid-i Haram'ın imar ve bakım işini üstlenen kimseyi Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah yolunda cihad eden kimseyle bir mi tutuyorsunuz? Bunlar Allah katında bir değildirler. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. İnanan, hicret eden, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerin Allah katındaki mertebeleri pek büyüktür. Muradına erecek olanlar da onlardır. Rableri onları kendi rahmeti, hoşnutluğu ve cennetleriyle müjdeliyor. Onlar için orada kesintisiz nimetler vardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Kuşkusuz en büyük ödül Allah katında olandır. Ey iman edenler! Şayet inkârı imana tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi dahi dayanıp güvenilecek dostlar edinmeyin. İçinizden kimler onları dost edinirse, işte kendilerine kötülük edenler bunlardır. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, durgunluğa uğramasından endişe ettiğiniz ticaretiniz ve hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, peygamberinden,

onun yolunda cihattan daha sevimliyse, artık Allah buyruğunu kıyameti gerçekleştirinceye kadar bekleyin. Allah günaha saplanmış kimseleri hidayete erdirmez. Allah birçok yerde, bu arada Huneyn Savaşı'nda gerçekten size yardım etmiştir. O gün sayıca çokluğunuza güvenmiştiniz. Fakat bunun size hiçbir yararı olmamıştı. O yer geniş olmasına rağmen size dar gelmiş, nihayet geriye çekilmeye başlamıştınız. Bunun üzerine Allah, peygamberinin ve müminlerin üzerine kendi katından bir güven duygusu indirdi. Bir de göremediğiniz askerler gönderdi ve böylece inkar edenlerin cezasını verdi. İşte bu, inkarcıların hak ettiği karşılıktır. Artık bunun ardından Allah, dilediğinin de tövbesini kabul eder. Çünkü Allah bağışlayıcıdır, esirgeyicidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Hadi Duran. Kaf Suresi 38 ila 45. ayeti kerimeler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve laqad halaqna

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökleri ve yeri 6 günde yarattık da en küçük bir yorgunluk çekmedik. Resulüm, sen onların söylediklerini sabırla karşıla. Güneş doğmadan ve batmadan önce Rabbini övgü ve tesbih ile an. Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da onu tenzih eyle. Seslenenin yakın bir yerden seslendiği gün için dinlemede ol. O dirilten sesi gerçekten işittikleri gün, işte o ebedi hayata çıkış günüdür. Biz, ancak biz hayat verir ve öldürürüz. Dönüş de elbet bizedir. Yer küre kendilerinden ayrılıp paramparça olduğu gün, göz açıp kapayıncaya kadar o seslenene yöneleceklerdir. Bu bizim için çok kolay bir toplamadır. Onların ne dediklerini biz daha iyi biliyoruz. Sen onları zorlamakla görevli değilsin. Ceza uyarımızdan kaygı duyanlara, Kur'an'ı durmadan oku.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kur'an'da Kur'an.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Kur'an gerçek kesin bilgidir. Şüphesiz Allah en doğruyu söyler. Hakka Suresi 51. Ayet.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Yakup Çabuk. Fetih Suresi.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin geçmiş gelecek bütün günahını Allah'ın bağışlaması, sana nimetini eksiksiz vermesi, seni dosdoğru yolda yürütmesi ve Allah'ın sana güçlü bir şekilde yardım etmesi için sana apaçık bir fetih ihsan ettik. İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine huzur ve güven aşılayan da O'dur. Göklerin ve yerin askerleri yalnız Allah'a aittir ve Allah her şeyi bilmekte, yerinde yapmaktadır. Böyle yapmıştır ki mümin erkekleri ve mümin kadınları orada devamlı kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koysun ve onların kötü fiillerinin üstünü örtsün. Bu Allah katında onlar için büyük bir kazançtır. Erkek olsun, kadın olsun, Allah hakkında kötü zan besleyen münafıkları ve müşrikleri de cezalandırsın. Kötülük ve bela çemberi asıl onların boyunlarına geçmiştir. Allah onlara gazap etmiş, kendilerini lanetlemiş ve onlar için cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir. Göklerin ve yerin askerleri yalnızca Allah'a aittir. O sonsuz güç ve hikmet sahibidir. Kuşkusuz seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik ki, ey insanlar, Allah'a ve peygamberine iman edesiniz, onu destekleyip büyüklüğü karşısında eğilesiniz ve akşam sabah onu tenzih ederek anasınız. Sana yeminle bağlılık sözü

Onlara şöyle de: size bir zarar gelmesini isterse veya size iyilik etmeyi murad ederse, sizin için Allah'a karşı herhangi bir şey yapmaya kimin gücü yeter? Hayır, Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. Tam aksine siz, Resulün ve müminlerin artık ailelerine hiç dönemeyeceklerini sandınız. Bu gönlünüze hoş geldi. Kötü zanna kapıldınız ve kaybedenler siz oldunuz. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse bilsin ki, biz kâfirler için kavurucu bir ateş hazırladık. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Bununla beraber O, ziyadesiyle bağışlamakta ve çok esirgemektedir. Ele geçirmek üzere ganimetlere doğru hareket ettiğinizde, savaştan geri duranlar, "Bırakın bizi, size katılalım," diyecekler. Onlar Allah'ın hükmünü değiştirmek istiyorlar. De ki, "Asla bizim peşimize takılamayacaksınız. Allah sizin için daha önce böyle buyurdu." Bunun üzerine de, "Hayır, bizi kıskanıyorsunuz," diyecekler. Oysa onlar işin hakikatini kavramakta güçlük çekiyorlar. Arkada kalan bu Arap kabilelerine de ki, "Yakında çetin güç sahibi bir topluluğa karşı çağrılacaksınız. Ya kendileriyle savaşacaksınız yahut Müslüman olacaklar. Bu çağrıya uyarsanız Allah size güzel bir karşılık verecek. Daha önce olduğu gibi geri durursanız sizi acı bir şekilde cezalandıracak. Gözü görmeyene zorlama yoktur. Topala zorlama yoktur. Hastaya zorlama yoktur. Kim Allah ve Resulünün sözlerini dinlerse, onları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de yüz çevirirse, onu acı bir şekilde cezalandırır. O ağacın altında sana bağlılık sözü verdikleri sırada, o müminlerden Allah razı olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur ve güven vermiş, pek yakın bir fetihle ve elde edecekleri birçok ganimetle de kendilerini ödüllendirmiştir. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Allah elde edeceğiniz birçok ganimeti size vaat etmiş ve başarıyı şimdi vermiş, insanların ellerini de üzerinizden çekmiştir ki, bunlar aynı zamanda iman edenlere bir kanıt olsun ve Allah sizi dosdoğru yola iletsin. Henüz elde edemediğiniz başkaları da var. Kuşkusuz bunlar Allah'ın bilgisi ve gücü dahilindedir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Eğer kâfirler size karşı savaşsalardı, arkalarını dönüp kaçacaklar, bu durumda bir koruyucu, bir yardımcı da bulamayacaklardı. Bu Allah'ın öteden beri uygulanıp gelen kanunudur. Allah'ın kanununda bir değişiklik bulamazsın. Mekke Vadisi'nde, size onları yenmeyi nasip ettikten sonra, onların ellerini sizin üzerinizden, sizin ellerinizi de onların üzerinden çeken de O'dur. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. İnkâra sapan, sizi Mescid-i Haram'a sokmayan, yolda engellenmiş kurbanları yerine ulaşmaktan alıkoyanlar da başkaları değil, onlardır. Eğer Mekke'de kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkekler ve mümin kadınlar olmasaydı, bunları bilmeden ezmeniz ve bu yüzden üzüntü ve zarara uğramanız ihtimali bulunmasaydı, Allah ellerinizi onların üzerinden çekmezdi. Dilediklerini rahmetine daldırmak için Allah böyle yapmıştır. Eğer birbirinden ayrılsalardı, inkâra sapmış olanlarına acı bir şekilde azap edecektik. İnkâra sapmış olanlar, o zaman kalplerini o gurura, cahiliye dönemine ait büyüklenme duygusuna kaptırmışlardı. Allah da Resulünün ve müminlerin gönüllerine huzur ve güven duygusu verdi. Onları takva sözüne bağlı kıldı. Zaten onlar bu sözü hak etmişlerdi. Onlar buna layıktı. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Allah Resulüne gerçeğe uygun rüyasında doğruyu bildirmiştir. Allah izin verirse hiçbir şeyden korkmaksızın umrenizi yaptıktan sonra ya saçlarınızı kazıtarak veya kısmen kestirerek güven duygusu içinde Mescid-i Haram'a muhakkak gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilmektedir ve bundan başka hemen gerçekleşecek

0: bir fetih de takdir buyurmuştur. Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye, Resulünü doğru yol rehberi ve hak dinle gönderen O'dur. Buna tanık olarak da Allah yeter. O, Allah'ın elçisi Muhammed'dir. Onunla beraber olanlar da kafirlere karşı sert, kendi aralarında merhametlidirler. Onları Allah'ın lütuf ve rızasına talip olarak hep rükuda ve secdede görürsün. Secdenin tesiriyle yüzlerine simaları oturmuştur. Tevrat'ta onlar için yapılan benzetme budur. İncil'deki misalleri ise bir ekindir. Çiftçileri sevindirmek üzere filiz verir, onu güçlendirir. Kalınlaşır ve kendi sapları üzerinde durur. Onlar müminler yüzünden, kafirler öfkeden kahrolsunlar diye böyle olmuştur. Onlar arasından iman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara Allah bir bağışlama ve büyük bir ödül vaat etmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Fetih Suresi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Sefa Taşkesenlioğlu. Ankebut Suresi 1 ila 9. ayetler.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. İnsanlar denenip sınavdan geçirilmeden, sadece iman ettik demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Andolsun ki biz onlardan öncekileri de sınamıştık. Allah elbette doğru olanları ortaya çıkaracaktır. Keza o yalancıları da mutlaka ortaya çıkaracaktır. Yoksa kötülük yapan o kişiler bizden kaçıp kurtulabileceklerini mi sandılar? Ne kadar yanlış düşünüyorlar. Kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse, bilsin ki Allah'ın belirlediği sürenin sonu mutlaka gelecektir. O her şeyi bilir, her şeyi işitir. Her kim elinden gelen çabayı gösterirse, yalnız kendi iyiliği için çabalamış olur. Çünkü Allah'ın hiç kimsenin hiçbir şeyine ihtiyacı yoktur. Biz iman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanların önceki kötülüklerini mutlaka sileriz ve onları yaptıklarının daha güzeliyle ödüllendiririz. Biz insana, anne babasına iyi davranmasını emrettik. Ama onlar hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa onların sözüne uyma. Sonunda dönüşünüz yalnız bana olacaktır. İşte o zaman vaktiyle yapmış olduğunuz her şeyi önünüze koyacağım. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara gelince, onları katımızda mutlaka iyiler arasına alacağız. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım.
1: Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
0: Toplumsal hayatın içinde kadının yeri. Erkek olsun, kadın olsun, her kim iman etmiş olarak dünya ve ahiret için yararlı iyi işler yaparsa, işte onlar da cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. Nisa suresi 124. ayet. Hucurat suresi 13. ayette bir erkek ve dişiden yarattığı insanlar arasındaki farkın Allah'a yakınlık ve onun kurallarını benimsemekle ilgili olduğunu bildiren Yüce Allah, Nisa suresi 124. ayette de kadın ve erkeği iman ve salih amel ortak paydasında bütünlemiştir. Ayet, Allah'ın kullarını cinsiyetleriyle değil, yaratıcıya iman ve bunun somut göstergesi olan güzel işler üzerinden değerlendirdiğini göstermesi bakımından dikkat çekicidir. İnsana değer katan, kendi iradesiyle ortaya koyduğu fiilleridir. Ayette geçen salih amel kavramı, kulun Rabbi ile ilişkisindeki itaatidir ve bunun karşılığı cennettir. Üstelik hiç kimse bu konuda zulme uğramayacaktır. Zulmün en az halini ifade eden nekir kelimesi, hurma çekirdeğindeki çizgi anlamında olup, Allah'ın kullarının hakkını en ince detayına kadar gözeteceğine işaret etmektedir. İnsan, belli bir sosyal çevre içinde yaratılmıştır. Anne, baba ve ailenin diğer bireylerinden oluşan bu çevre, zamanla genişleyerek insanın maddi manevi ihtiyaçlarını giderdiği bir ortama dönüşür. Sosyal hayat, insanların bir arada yaşadıkları, paylaşımda bulundukları, birlikte üretip birlikte sorun çözdükleri bir ortamdır ve her ferdin üzerine düşeni yerine getirmesiyle düzene kavuşur. Bugün modern olarak isimlendirilen dünyada bile göz ardı edilen adalet, sorumluluk bilinci, eşit haklara sahip olma ve benzeri durumların 15 asır önceki dünyada nasıl ele alındığını tarih kaynakları bize bildirmektedir. Görülen o ki, sadece Arap Yarımadası'nda değil, civar bölgelerde de haklı haksız ayrımı yapılmamış, güçlü olan söz sahibi olmuştur. Kur'an ilk olarak daha önce ilahi bir dine muhatap olmamış, puta tapıcılığı benimsemiş ve toplumsal kurallarını güçlünün haklılığı üzerine inşa etmiş bir halka indirilmiştir. Fakirin, zayıfın ve özellikle de kadının değer görmediği bu toplumu değiştirmek, dönüştürmek, nüzulü 23 seneye yayılmış ayetler ve Hazreti Peygamber'in örnekliğiyle gerçekleşmiş, devrim niteliğindeki esaslar zaman içinde yavaş da olsa yerleşmeye başlamıştır. İslam'dan önce varlığı ikinci sınıf statüsünde sayılan kadın, İslam'la birlikte haklarını öğrenmiş ve bunları elde etme konusunda bizzat Peygamberimiz tarafından desteklenmiştir. Hazreti Peygamber'in Medine'ye hicretinden sonra toplumda dini ve siyasi birliği sağlama amacına yönelik gerçekleştirdiği biat faaliyeti, hem erkekleri hem de kadınları kapsamıştır. Yönetime dahil olma sayılabilecek bir şekilde kendisine söz hakkı verilen kadınlar, başta Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak üzere hırsızlık ve zina yapmayacaklarına, birbirlerine iftira etmeyeceklerine, çocuklarını öldürmeyeceklerine, dine ve akla uygun konularda peygambere karşı gelmeyeceklerine söz vermişlerdir. Bu durum, kadının Hazreti Peygamber döneminde yönetime katkı sağlayacak kadar sosyal hayatın içinde olduğunun bir örneğidir.

0: Hazreti Peygamber döneminde kadınlar ticarette aktif olarak yer almışlardır. O dönemde kadınların tercih ettikleri meslekler arasında terzilik, attarlık, dericilik, dokumacılık ve benzeri sayılabilir. Bununla birlikte Şifa el-Adeviye gibi idari kabiliyeti yüksek bir hanım, Peygamberimiz tarafından çarşı pazarda denetleyici olarak atanmış, kendisine alıcı-satıcı arasında çıkan meseleleri karara bağlayacak yetki verilmiştir. Medine döneminde gerçekleşen savaşlarda ateş hattının gerisinde hizmet veren pek çok hanım sahabe vardır. Bu hanımlar yaralıları tedavi etme, su taşıma gibi cephe gerisi görevlerin yanında ihtiyaç halinde cephenin içinde yer alma ve düşmanla çarpışma gibi durumlarla karşılaşmışlardır. Ümmü Atiye'nin peygamberle birlikte 7 gazveye katıldım. Onların geride bıraktıkları yüklerine bakıyor, yemek pişiriyor, yaralıları tedavi edip hastalara bakıyordum sözleri, asr-ı saadette yaşayan hanımların savaş gibi olağan dışı durumlarda bile aktif roller üstlendiklerinin delilidir. Sevgili Peygamberimizin ilim öğrenmek her Müslüman üzerine farzdır hadisi, ilk Müslümanlar tarafından eğitim ve öğretim faaliyetinin hanımlara da zorunlu olduğu şeklinde yorumlanmış, hanım sahabiler özellikle Medine'de ilim tahsili konusunda aktif hale gelmişlerdir. Din hakkında bilmediklerini öğrenmek üzere Hazreti Peygamber'in sohbetlerine katılmak için kendisine müracaat ettiklerinde onlara özel vakit ayıran Efendimiz, bazen de mescitte erkek sahabilerle birlikte hanımlara vaaz etmiştir. Okuryazarlığıyla tanınan Şifa binti Abdillah, Hazreti Peygamber'in talebi üzerine eşlerine okuma yazma öğretmiş, Hazreti Aişe başta olmak üzere pek çok hanım, hadis ve fıkıh ilimleri tahsil ederek adlarından sıkça söz ettirmişlerdir. Mescitlerin cemaatle namaz dışında pek çok fonksiyonunun olduğu ilk dönemlerde, hanımların mescide gelmelerini teşvik eden Peygamberimiz, Allah'ın kadın kullarının Allah'ın mescitlerine gelmelerine engel olmayın buyurmuştur. Eşinin mescide gitmesine karşı çıkan ve bunu açıkça dile getiren Hazreti Ömer'e karşı eşi Atike binti Zeyd, sabah ve yatsı namazları dahil olmak üzere namazlarını mescitte kılmaya devam etmiştir. Hanımlar bayram sevincini toplumun diğer fertleriyle birlikte bayram namazına katılarak mescitlerde yaşamışlardır. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri iç çekerek arzulamayın. Erkeklerin kazandıklarından nasibi vardır. Kadınların da kazandıklarından nasibi vardır ayeti, Hazreti Peygamber'in eşi Ümmü Seleme'nin biraz merak, biraz sitem içeren erkekler cihada katılıyor, biz katılamıyoruz sözleri üzerine nazil olmuştur. Ayet, Allah'ın kendilerine verdiği üstünlükler nedeniyle kadınlar erkekleri, erkekler kadınları kıskanmasın demek isterken, yaratılıştaki farklılıkların bir hikmeti olduğunu dile getirmektedir. Unutulmamalıdır ki dinde nimet-külfet dengesi vardır ve Allah bize hangi gücü takdir etmişse o kadar sorumluluk yüklemiştir. Bütün bunlar bizi insanlık nimetinin öncelendiği bir dinin mensupları olarak değerimizi takdir etmeye yönlendirmeli, yürüdüğümüz yoldan hesaba çekileceğimizin bilinciyle Allah'ı razı edecek işlerin peşinden koşmalıyız. Sonuçta yaptıklarımızın karşılığı hem dünya hem de ahirette bize dönecektir.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif, Mustafa Orhan.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz Musa'ya da kitabı vermiştik. Onda da ihtilafa düşüldü. Eğer Rabbin tarafından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı, işleri bitirilirdi. Onlar kitap hakkında derin bir şüphe içindedirler. Şüphesiz Rabbin onların her birine yaptıklarının karşılığını tam olarak verecektir. Rabbin onların yapmakta olduklarından haberdardır. Senin yanında hak yola dönenlerle birlikte sana buyurulduğu gibi dosdoğru ol. Siz de azıp sapmayın. Allah yaptıklarınızı çok iyi görmektedir. Zalimlerin yanında olmayın. Sonra ateş sizi de yakar. Allah'tan başka dostlarınız olmadığına göre bir yerden yardım da göremezsiniz. Gündüzün iki tarafında, gecenin de gündüze yakın saatlerinde namaz kılın. Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri yok eder. İşte bu, öğüt almak isteyenler için bir hatırlatmadır. Sabret, Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Cihat budur. Mü'min Suresi 7-9. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arşı yüklenenler ile onun çevresinde bulunanlar Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ona iman ederler ve müminlerin bağışlanmasını dilerler. Ey Rabbimiz, sen rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Tövbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz, onları ve atalarından, eşlerinden ve nesillerinden olup da iyi yolda bulunanları kendilerine vaat ettiğin adn cennetlerine kabul buyur. Kuşkusuz sen sınırsız izzet ve hikmet sahibisin. Onları kötü sonuçlardan koru. O gün sen kimi kötü sonuçlardan korumuşsan onu rahmetine mazhar kılmışsın demektir. İşte en büyük kurtuluş da budur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize, hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da. Özün Sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Sadakallahu'l-Azim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde, doğrusu biz Allah'a aitiz ve kuşkusuz ona döneceğiz derler. İşte Rablerinin lütufları ve rahmeti bunlar içindir. Ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Ahmet Demir. Enam Suresi 1-8. Ayet-i Kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Böyleyken inkar edenler başka şeyleri Rablerine denk tutuyorlar. O öyle bir Rab'dır ki sizi çamurdan yaratmış, sonra her birinize bir ecel tayin etmiştir. Kıyametin kopması için belirlenmiş bir ecel de onun katındadır. Siz ise hala şüphe ediyorsunuz. Halbuki o göklerde de Allah'tır, yerde de. Sizin gizlinizi de bilir, açığa vurduğunuzu da. Sizin daha ne kazanacağınızı da bilir. Onlara Rablerinin ayetlerinden hiçbir ayet gelmez ki ondan yüz çevirmesinler. Nitekim Hak, Kur'an kendilerine gelince onu yalanladılar. Fakat alay ettikleri şeyin haberleri kendilerine ileride gelecektir. Onlardan önce nice nesilleri helak ettiğimizi görmediler mi? Yeryüzünde size vermediğimiz imkan ve iktidarı onlara vermiştik. Onlara bol bol yağmur yağdırmıştık. Topraklarından nehirler akıttık. Sonra da günahları sebebiyle onları helak ettik ve arkalarından başka bir nesil var ettik. Ey Muhammed! Eğer sana kağıda yazılı bir kitap indirseydik, onlar da elleriyle ona dokunsalardı, yine o inkar edenler, bu apaçık büyüden başka bir şey değildir, diyeceklerdi. Bir de dediler ki, ona açıktan göreceğimiz bir melek indirilse ya, eğer öyle bir melek indirseydik, artık iş bitirilmiş olurdu. Sonra da kendilerine göz açtırılmazdı. Hemen helak edilirlerdi. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Halil Tenger. Ala

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Yüce Rabbinin adını tenzih ederek an, yaratıp uygun şekil veren, ölçülü ve amaçlı yapan, yol gösteren, yeşil bitkileri çıkartan, sonra onları kapkara bitki kalıntısı haline getiren Rabbinin. Sana okutacağız ve Allah dilemedikçe unutmayacaksın. O açık olanı da bilir, gizli olanı da. Sana kolaylık ve huzurun yollarını açacağız. O halde öğüt ver, o mutlaka fayda sağlar. Allah'tan korkan öğüt alacaktır. Ebedi mutluluktan nasibi olmayan da ondan uzak durur. İşte en büyük ateşe girecek olan odur. Sonra orada ne ölür ne de yaşar. Doğrusu arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kurtuluşa ermiştir. Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Bunlar önceki kitaplarda, İbrahim ve Musa'nın kitaplarında da vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat Rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette güzel ahlak.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 45. ayette şöyle buyuruyor.

0: derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. Azim olan Allah doğru söyledi. Huşu, Allah Teala'nın büyüklüğü karşısında insanın acizliğini ifade etmesidir. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda alçak gönüllülük ve teslimiyet içerisinde bulunmasıdır. Zihnen, bedenen, kalben, kısaca bütün varlığıyla Rabbimize yönelmesidir. Ona hürmet ve itaat etmesidir. Huşu, insanın Allah'a imanını ve ona eşsiz bağlılığını, saygı, ağırbaşlılık ve edep dolu bir duruş sergileyerek ifade etmesidir. Huşunun mekanı kalptir. Huşu kalpte filizlendikten sonra bütün bedene yansır. İnsanın konuşmasını, yemesini, içmesini, yürüyüşünü, giyinişini, ibadetini, kısacası bütün hal ve tavırlarını etkiler. Huşunun özünde, ibadet ederken kalbi ve zihni Allah'a sevgi ve hürmet üzerine yoğunlaştırmak vardır. Ona itaat ve teslimiyet vardır. Bu yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. O sadece sizin kalplerinize ve davranışlarınıza bakar buyurmuştur. Özellikle namaz ve hac gibi bedenen yerine getirilen ibadetler, huşu ile yapıldığında kalbi huzur ve sükunet kaplar. Mümin için o ibadetler zahmet olmaktan çıkar, adeta rahmete dönüşür. Huşu sadece ibadetlere özel değildir. Hayatın her anında Allah Teala'nın huzurunda Müslümanların takınması gereken bir kulluk tavrıdır. Bir edep davranışıdır. Bu hali muhafaza etmek için insanın ihsan, yani sen onu görmesen de onun seni gördüğünü bilerek Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etme bilincini hayatın her anında canlı tutması demektir. Dünyada bunu gerçekleştirebilen kullarına Cenab-ı Hak ahirette mağfiret ve çeşitli mükafatlar vaat eder. Mümin duasında, tesbihlerinde, tevbe ve istiğfarında, kısacası Rabbi ile her buluşmasında huşuyu koruması gereken en değerli hal olarak bilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Müslümanların huşu halini bir ömre yaymalarını arzulamış ve şöyle dua etmiştir. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım.
1: Kırk ayette güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Süleyman Talha Çuhadar. Taha Suresi 1 ila 14. ayetler.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Taha, biz Kur'an'ı sana mutsuz olasın diye indirmedik. Ancak Allah korkusu taşıyanlar için öğüt olsun diye indirdik. O yeri ve yüce gökleri yaratan Allah katından peyderpey gönderilmiştir. Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir. Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi O'nundur. Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de, O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah, O'ndan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'na aittir. Musa ile ilgili bilgi sana erişti mi? Hani o bir ateş görmüş ve ailesine şöyle demişti: "Siz bekleyin, şu uzakta bir ateş bulunduğunu fark ettim. Belki ondan

size bir kor parçası getiririm veya ateşin başında bir kılavuz bulurum. Onun yanına geldiğinde kendisine, "Ey Musa!" diye seslenildi. "İyi bil ki ben, evet yalnız ben senin Rabbinim. Artık pabuçlarını çıkar. Çünkü şu anda kutsal vadide Tuva'dasın. Ben seni seçtim. Şimdi vahyedilecek olana kulak ver. Kuşkusuz ben, yalnız ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. O halde bana kulluk et, beni hatırında tutmak için namaz kıl. Azim olan Allah doğru söyledi."

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.
2: El-Mu'id. Mahlukatı yok ettikten sonra yeniden yaratan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Varlığın başlangıcı kendisine bağlı olan Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Mübdi esmasıyla anlam bütünlüğü bulunan Mu'id esması, geri döndürme, tekrar etme anlamındaki avd kökünden türemiş olup yeniden yaratma anlamına gelir. Allah'ın Mu'id oluşu, varlığı sürekli olarak yeniden ve yeniden yaratarak düzen üzerine tutuşuyla, ilk kez başlattığı yaratmayı tekrar ettirmesiyle tecelli eder. Yaratmayı ilk kez başlatan, sonra onu tekrar eden yalnızca O'dur. Bu, onun için pek kolaydır. Buyuran Rabbimiz, insanın zihninde yoktan var etmenin ne kadar büyük bir olay olduğunu bildiğinden, kendisi için bir güçlük olmadığını ifade etmiştir. Tabiatta her şey sürekli bir değişim içinde olup, ilahi sıfatların tecellileri sonucu daimi bir yaratma ve yok etme mekanizmasına tabidir. Gerçekten varlıklar yeniden ve yeniden nasıl yaratılır, nasıl işler bu döngü? Gelin bunun üzerine biraz düşünelim. Dünya canlılık ifade eder. Canlılık demek hayat döngüsünün devam etmesi demektir. Bu yalnızca varlıkların ruhlarının olmasıyla değil, o ruhun o beden içerisinde devam edebilmesi için vücudun ayakta kalması da demektir. Canlılığını yitiren her şey kurur, yok olur ama dünyanın döngüsünde kuruyup yok olan her şeyin yerine yenisi yaratılmaya devam eder. Bu yüzden dünya bizim için bir canlılık ifade eder. Her sabah doğan güneş sürekli yeniden yaratılır aslında. Her bahar açan çiçekler, her hareket eden bulutun getirdiği yağmur, her sabah gözlerimizi açıp yeniden başladığımız hayata ayak uyduran bedenimiz. Bir hücremiz ölse ve yerine yenisi yaratılmasa vücudumuzda çürüme başlar. Bir sabah doğmasa güneş, yağmamaya başlasa yağmur, kurumaya başlar hayat. Döngü bozulur, canlılığın gittiğini görürüz o zaman. Bunu görmeden de Rabbimiz varlığı her an hayatta tuttuğunu anlamayı nasip etsin bize. Yaratmanın bir lahza durması kurutur alemi. Rabbimiz kurumaya yüz tutmuş kalplerimizi canlandırsın, hikmetini fark edenlerden eylesin bizi. Aslında Mu'id esması, insanla ahiret arasında bağ kuran bir esmadır. İnsanın ilk kez varoluşu üzerinden yeniden var olmasının zor olmayacağını ispat etmiştir bize Rabbimiz. Zihnimiz ölümün yok oluş olduğuna inanırken, Rabbimiz bu esmayla bir kapı açmış ve bize o zorlandığımız düşünceyi kolaylaştırmıştır aslında. Bir kez yoktan yaratılan bir daha yaratılamaz mı? Bunu düşünmek bile insana ufuk açar. Bunu ilk düşünen elbette biz değiliz. Bizden önceki topluluklar da bu düşünce denizinde uzun zaman yüzmüşlerdir ve cevaplarını her seferinde Rablerinin ayetlerinde bulmuşlardır. Şimdi sıra bize geldi. Nefsimizle her boğuştuğumuzda, ya ahiret yoksa sorusu içimize dolduğunda, Rabbin bizi nasıl yarattığını hatırlasak, bir zamanlar bizim şimdi üzerinde gezdiğimiz topraklarda ne insanlar vardı? Çok daha güçlü, çok daha güzel, kudretli, zengin, makam sahibi. Kimler gelip geçti bizim bilmediğimiz? Onlar da bizim geleceğimizi bilmiyorlardı. Kendi atalarımız bile soylarından bir gün bizim geleceğimizden habersizlerdi. Şimdi bizim genlerini taşıdığımız, kaşımızın, gözümüzün, huyumuzun benzediği büyük büyük dedelerimiz, ninelerimiz bizim bir gün dünyaya geleceğimizden habersizlerdi. Adımızın esamesi yokken Rabbimiz bizi yaratmayı tercih etti. Bugün buradaysak Rabbimiz bizi bu dünya üzerinde bir fark oluşturacağımız, dünyaya bir hayır katacağımız, birileriyle girdiğimiz ilişkilerde hayra öncülük edeceğimiz için yarattı. Yaratmayabilirdi de ama tercih edildik. Bilerek ve istenerek Allah'ın irade buyurmasıyla buradayız. Hiçbir şey tesadüf değil. Bizim varlığımız da tesadüf değil. Bir amaca binaen buradayız ve ilk kez yaratıldığımızda nasıl öncemizde hiçbir şey yoktuysa, yeniden yaratılmamız da hiçbir maddeye ve sebebe bağlı olmadan gerçekleşebilir demek ki. Yeniden yaratılacak şey yeni bir cisim olacak bizim için. Ruhumuz hiçbir zaman yok olmayacak ve Rabbimiz bizi kurumuş kemiklerden bir sebebe binaen yeniden cisme bürüyecek. Bir hesap var çünkü. Hiçbir yaptığı yanına kalmayacak insanın. İyi kötü ne varsa bir hesapla hesaplanacak. Bir amacı olmalı bu dünyanın. Bir amacı olmalı yeniden yaratılmanın. İşte Muid esmasıyla Rabbimiz bize bunu hatırlatıyor. Yoktan yaratan Rabbim yeniden yaratacak ve bu kez gözümüzü bambaşka bir yerde açacağız. Yaptıklarımız önümüze dökülecek ve tek tek, aksamadan, gözden kaçırmadan hepsini neden yaptığımız sorulacak. Neden sorusunun en çok yankılandığı vakit mahşer vakti olacak. Rabbimiz bizi dile getirmekten mahcup olacağımız nedenlerde amel etmekten sakındırsın. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Rabbim ayetlerinde tekrar ve tekrar vaat ediyor ki, bir hesap ve ceza günü olacağı muhakkaktır. Bugünden kimsenin kaçışı yoktur. O halde benim bunu algılamam gerek. Ne kadar inkar etsem de, unutmaya çalışsam da, olacaktan kaçma şansım yok. Benim Rabbim hasiptir. Her şeyin hesabını tek tek tutar ve tek tek sormaya da muktedirdir. Zerre kaçmaz ilminden. Benim Rabbim Muid'dir. Ölerek bittiğini düşündüğüm hayatı bana yeniden verecek ve verdiği her şeye karşılık ne yaptığımı bana soracak. Ben her bir nedenimin makul olmasına uğraşırım. Bir nedenim olmalı benim. Yaptığım her işte, söylediğim her sözde, hayatımda bir neden olmalı. Neden? Rabbimin huzuruna vardığımda, bana Rabbim sorduğunda, sen razı ol diye Rabbim diyebilmeliyim. Şimdi, burada, durduğum yerde, her amelimde Rabbim razı olsun diye düşündün mü? Düşünmedim çoğu kez. Düşünemedim, Rabbim beni affetsin. Ama niyet edebilirim şimdi. Her nefes yeniden yaratılıştır benim için. Her kurumuş toprağın yeşermesi umuttur bana. Benim ümidimi kestiğim yüreğimden Rabbim kendi sevgisini yeşertsin diye dua ederim. Sıkı sıkı sarılırım nedenime. Ne yaparsam Rabbim razı olur diye sormaya ahd ederim. Dilerim ki Rabbim beni razı olduğu hale eriştirir. Varlığı yoktan var ederken, hiçbir zorluk çekmeyen, onları yeniden yaratmaya da muktedir olan Ya Muid. Beni de yeniden yaratacağına inandım, iman ettim. Sen beni yeniden yarattığın gün mahcup olan kullarından eyleme. Bütün derdim rızandır. Beni rızanı kazanan kulların arasına al. Hesabımı kolay eyle. Amin.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Muhammed Said Cengiz. Lokman Suresi 12 ila 19. ayeti kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki vaktiyle Lokman'a şu hikmeti vermiştik. Allah'a şükret. Ona şükreden kendi iyiliği için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilmelidir ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Lokman oğluna öğüt verirken ona şöyle dedi. Sevgili oğlum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ona ortak koşmak kesinlikle çok büyük bir haksızlıktır. Biz insana anne babasıyla ilgili öğütler verdik. Annesi güçten kuvvetten düşerek onu karnında taşımıştır. Çocuğun sütten kesilmesi 2 yıl içinde olur. Bunun için ey insan, hem bana hem anne babana minnet duymalısın. Sonunda dönüş yalnız banadır. Eğer anne baban hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, bu durumda onlara uyma ama yine de onlara dünyada iyi davran. Yüzünü ve özünü bana çevirenlerin yolunu izle. Sonunda dönüşünü

söz yalnız banadır. O zaman yapıp ettiklerinizin sonucunu size bildireceğim. Lokman, sevgili oğlum dedi. Yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa, bir kayanın içinde saklansa veya göklerde yahut yerin dibinde bulunsa yine de Allah onu açığa çıkarır. Kuşkusuz Allah her şeyi bütün gizlilikleriyle bilir. O her şeyden haberdardır. Yavrucuğum, namazını özenle kıl, iyi olanı emret, kötü olana karşı koy, başına gelene sabret. İşte bunlar kararlılık gerektiren işlerdendir. Gurura kapılarak insanlara burun kıvırma. Ortalıkta çalım satarak yürüme. Unutma ki Allah gurura kapılıp kendini beğenen hiç kimseyi sevmez. Yürüyüşünde ölçülü ol. Sesini yükseltme. Çünkü seslerin en çirkini eşeğin anırmasıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
0: Aşr-ı Şerif Muhammed Sizcan Zümer Suresi 73-75 ve Mü'min Suresi 1-3. Ayet-i Kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: "Size selam olsun. Tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin." Onlar şöyle derler: "Hamd bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz yere konmak üzere bu yurda varis kılan Allah'a mahsustur. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş. Melekleri de Rablerini hamd ile tesbih edip yücelterek arşın etrafını kuşatmış halde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur" denilmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha Mim. Kitabın indirilişi, aziz ve alim olan, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, hem cezalandırması şiddetli, hem lütfu bol olan Allah'ın katındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş yalnız O'nadır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

144. Gün Allah'ın Yardımı. Ayet-i Kerime Meali. De ki, karanın ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır? Ona açık gizli yalvararak, eğer bizi buradan kurtarırsa, andolsun şükredenlerden olacağız diye dua edersiniz. En'am Suresi 63. Ayet. Hadis-i Şerif. Ebu Ümame anlatıyor. Resulullah öyle çok dua ederdi ki, bir kısmını ezberleyemezdik. Ey Allah'ın Resulü, çok dua ediyorsun, bir kısmını ezberleyemiyoruz dedik. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Size bütün bunları kapsayan bir dua öğreteyim mi? Şöyle dersiniz. Allah'ım, senden Peygamberin Muhammed'in dilediği güzelliklerden biz de isteriz ve Peygamberin Muhammed'in sana sığındığı kötülüklerden biz de sana sığınırız. Yardım edecek olan sensin. Sonunda sana ulaşacağız. Allah'ın yardımı olmaksızın kudret ve kuvvete ermek mümkün değildir. Fetva. Kiralanan bir tarladan kuraklık, dolu, sel ve benzeri nedenlerle ürün alınamadığı durumlarda tarla sahibine yine de kira ödenmesi gerekir mi? Kiralanan bir araziden kuraklık, dolu, sel baskını, çekirge istilası gibi bir afet sebebiyle ürün alınamazsa, Şafii mezhebine göre kira feshedilemeyeceği gibi ücretten indirim de yapılmaz. Hanefi mezhebinde ise suyun kesilmesi nedeniyle sulanan araziden veya değirmenden faydalanılamaması örneklerinde olduğu gibi, kiralanan maldan ürün alınmasına engel, tabii bir afet olması durumunda kiracı ücret ödemez. Çünkü yararlanma imkanı olmamıştır. Arazi ekildikten sonra ekini çekirge yese veya başka bir afet arız olsa, afet anına kadarki sürenin kirası ödenir. Afet anından sonra ise eğer araziyi tekrar ekerek başka bir ürün alma imkanı bulunursa kalan sürenin kirası da ödenir. Tekrar ekilip ürün alma imkanı bulunmazsa kalan sürenin kirası ödenmez. Hikmetli Söz. Akrabalık bağlarını yaşatın. Bunu yaparsanız kökleriniz çürümez, dallarınız kırılmaz. Eski büyükleriniz unutulmaz, yeni nesilleriniz de aralarında ülfet ve dayanışma olacak.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. İsmail Coşar. Âl-i İmran Suresi 92 ila 101. ayetler.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Tevrat indirilmeden önce İsrail'in kendisine haram kıldıkları dışında yiyeceklerin her türlüsü İsrail oğullarına helal idi. De ki, doğru söylüyorsanız Tevrat'ı getirip okuyun. Artık bundan sonra kim Allah'a karşı yalan uydurursa, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki, Allah doğruyu söylemiştir. Öyleyse hanif olan İbrahim'in dinine uyunuz. O müşriklerden değildi. Gerçek şu ki insanlar için yapılmış olan ilk ev, alemlere bir hidayet ve bir bereket kaynağı olan Mekke'deki evdir. Orada apaçık deliller, İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Gitmeye gücü yetenin o evi ziyaret etmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse bilmelidir ki, Allah bütün alemlerden müstagnidir. De ki, ey ehli kitap, Allah yaptıklarınızı görüp dururken, niçin Allah'ın ayetlerini inkar edersiniz? De ki, ey ehli kitap, gerçeği görüp bildiğiniz halde, niçin Allah'ın yolunu eğri göstermeye yeltenerek, müminleri Allah yolundan çevirmeye kalkışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden bir grubun sözünü dinlerseniz, sizi imanınızdan çevirip yeniden küfre döndürürler. Size Allah'ın ayetleri okunup dururken, üstelik Allah Resulü de aranızda bulunurken nasıl inkara saparsınız? Her kim Allah'a bağlanırsa kesinlikle doğru yola iletilmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Sefa Taşkesenlioğlu. Ahzab Suresi 38 ila 48. Ayetler.

şeyleri yerine getirmesi konusunda peygambere bir darlık yoktur. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri kesinleşmiş bir hükümdür. Daha önce gelip geçen o peygamberler Allah'ın vahiylerini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Onu sabah akşam tesbih edin. O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden, melekleri de sizin için bağışlanma dileyendir. Allah müminlere çok merhamet edendir. Allah'a kavuşacakları gün müminlere yönelik esenlik dileği selamdır. Allah onlara bol bir mükafat hazırlamıştır. Ey peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Müminlere kendileri için Allah'tan büyük bir lütuf olduğunu müjdele. Kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerine aldırma ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Kamu spotu. 1-1-2
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hastalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.
7: Özün sözü.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Ellezina iza asabathum musibatun qalu inna lillah. Qalu inna lillahi wa inna ileyhi raji'un. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde, doğrusu biz Allah'a aitiz ve kuşkusuz ona döneceğiz derler. İşte Rablerinin lütufları ve rahmeti bunlar içindir. Ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır.
9: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Dünya Hayatı. Bismillahirrahmanirrahim. Ahiret de Allah'ındır, dünya da. Necm Suresi 25. Ayet. Melekler müminlere, biz dünya hayatında da, ahirette de sizin dostunuzuz derler. Fussilet Suresi 31. Ayet. Size verilen her şey, dünya hayatının geçici zevklerinden ibarettir. Allah katında olanlarsa daha iyi ve daha kalıcıdır. Bunlar iman eden ve Rablerine dayanıp güvenenler içindir. Şura Suresi 36. Ayet. Ey insanlar! Bilin ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir gösteriş, aranızda bir övünme, çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki bitirdikleri çiftçileri imrendirir, sonra kurumaya yüz tutar, bir de bakarsın ki sararmıştır. Ardından da çer çöp haline gelmiştir. Ahirette ise ya çetin bir azap yahut Allah'ın bağışlaması ve hoşnutluğu vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir. Hadid Suresi 20. Ayet. Biz kimlerin daha güzel amel edeceğini deneyelim diye yeryüzündeki her şeyi oranın süsü yaptık. Kehf Suresi 7. Ayet. Hiçbir kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret mükafatını isterse ona da ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız. Ali İmran Suresi 145. Ayet. Kim dünya hayatı ve onun ziynetini istiyorsa, orada onlara işlerinin karşılığını eksiksiz veririz. Orada onlar hiçbir zarara uğratılmazlar. Onlar ahirette paylarına ateşten başka bir şey düşmeyen kimselerdir. Dünyada ürettikleri boşa gitmiştir. Yapıp ettikleri de geçersizdir. Hud Suresi 15-16. Ayetler. Kim bu geçici dünyayı isterse, burada istediğimiz kimseye dilediğimiz şeyleri veririz. Sonra da onu cehenneme göndeririz. Oraya kınanmış ve kovulmuş olarak girer. Kim de ahireti ister ve bir mümin olarak ahiret için ona yaraşır bir çabayla çalışırsa, işte böylelerinin çabaları karşılık görecektir. İsra Suresi 18-19. Ayetler. Allah da onlara hem dünya nimetini hem de ahiretin güzel mükafatını verdi. Allah iyilik yapanları ve güzel davrananları sever. Ali İmran Suresi 148. Ayet. Dünya hayatı gökten indirdiğimiz bir su misalidir ki insanların ve hayvanların yediği yer bitkileri o su sayesinde gürleşip birbirine girer. Yeryüzü bu güzelliğe kavuşup süslendiğinde ve sahipleri bu güzelliklerin artık kendi ellerinde olduğunu düşündükleri sırada oraya bir gece vakti yahut güpegündüz emrimiz ulaşır da onu sanki dün yokmuş gibi kökünden biçilmiş hale getiririz. Düşünenler için ayetlerimizi işte böyle açıklıyoruz. Yunus Suresi 24. Ayet. Kadınlara, evlatlara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, soylu atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere düşkünlük insanlara çok sevimli ve çekici gelmiştir. İşte bunlar dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak asıl güzel yer ancak Allah'ın katındadır. Ali İmran Suresi 14. ayet. İnsanlardan öyleleri vardır ki, ey Rabbimiz, bize sadece bu dünyada ver diye dua ederler. Böyle bir kimsenin ahiretten hiç nasibi yoktur. İnsanlardan öyleleri de vardır ki, ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru derler. Bakara suresi 200 ila 201. ayetler. Bu dünyada kör olan ahirette de kördür. Yolunu daha da şaşırmıştır. İsra suresi 72. ayet. Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. O aldatma ustası da Allah hakkında sizi kandırmasın. Fatır suresi 5. ayet. Konunun kavramsal bağlamı. Kur'an-ı Kerim'de dünya hayatı, el hayatü dünya şeklinde bir tamlama içerisinde ifade edilmiştir. Bu bağlamda dünya hayatı daima ahiret hayatının zıddıdır. Bu nedenle ayetlerdeki dünya hayatına ilişkin açıklamalar ancak onun ahiret karşısındaki konumu bağlamında anlaşılabilir. Kur'an, dünya hayatının insan için geçici bir imtihan yeri ve zamanı olarak var edildiğini bildirir. Hayatı ve ölümü, kimin daha iyi davranacağını sınamak için var etmiştir. Ebedi hayat olan ahiret hayatının kazanılması ya da kaybedilmesi bu dünyada gerçekleşir. Allah Teala, insanın buradaki sınavını kazanmasını istediğinden, peygamberler göndermiş, böylece bu zorlu imtihanı nasıl kazanacağının yolunu ona göstermiştir. Ayetlerdeki dünya hayatının geçiciliğine ilişkin vurgular, insanın yaratılış itibarıyla dünyadaki nimetlere eğilimli olması ile ilgilidir. Söz konusu ayetler değerlendirilirken, Kur'an'ın ilk muhataplarının dünyadan başka bir hayata ve hesaba inanmamış olmaları ve bazen Müslümanların da dünyaya eğilim göstermeleri dikkate alınmalıdır. Ölümün mevt karşıtı olan hayat kelimesi hayaye kökünden gelmektedir. Hayat kökünden sıfat olan hay kelimesi diri, canlı ve zinde anlamlarında kullanılmaktadır. Ayrıca hay Allah'ın isimlerinden biridir ve hayat sahibi demektir. Dünya kelimesi iki farklı kökene dayandırılmıştır. İlkine göre dünya, dünüv kökünden türeyen edna kelimesinin dişili olup en yakın, daha yakın anlamlarına gelmektedir. Buna göre bu hayata dünya denmesi, dünyanın ahirete göre daha yakın olmasındandır. Diğerine göre ise dünya sözcüğü denaet kökünden türemiştir. Buna göre de dünya en alçak, çok düşük, basit, iğreti, adi anlamlarına gelen bir sıfattır. Bu durumda el hayatü dünya tamlaması, el hayatül ahira tamlamasının karşıtıdır. Bu da dünya hayatının ahirete nispetle değersiz bir hayat olduğu anlamına gelmektedir. Kur'an'da dünya, ed dünyadan başka el arz, yer, el acile, geçici dünya, el ula, ilk hayat ve eddar, yurt kelimeleriyle de ifade edilmektedir. Yine dünya kelimesi, dünyadaki nimetleri ve insana çekici gelen şeyleri kapsayacak şekilde şu kelime ve tamlamalar bağlamında da kullanılmaktadır. Tekâsür, çokluk yarışı, tefahur, övünme, zine, gösteriş, lehv, eğlence, laib, oyun, hubbuş şehevat, nefsani arzular. Dünya hayatı bir sınavdır. Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu deneyerek göstermek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O, mutlak güç sahibidir ve çok bağışlayıcıdır. Mülk Suresi 2. Ayet. Mekkeliler için hayatın anlamı, mal ve mülk edinme, evlat gibi dünya güzelliklerine sahip olup onlarla gurur duymaktı. Kendi aralarında yarışır, varlıklarıyla övünürlerdi. Onları mutlu eden dünya nimetlerinden sınırsızca tatmak isterlerdi. Ticaret için dizdikleri kervanları, yaz gelince yeşererek güzelleşen, sonra da meyve veren bahçeleri, verimli hurmalıkları, sabah otluğa gidip akşam salınarak dönen hayvanları onlar için vazgeçilmezdi. Hele ki erkek evlat sahibi olmaları, eşleri, altınları, gümüşleri, atları, kılıçları ve mızrakları onlara bir başka güven duygusu aşılıyordu. İnsanlar akın akın Mekke'ye gelip tavaf için Kabe'yi doldurduklarında Kureyş daha da güçleniyor, itibar kazanıyor ve kibirleniyordu. Çünkü Kabe onlarındı. Allah'ın komşuları ve evinin hizmetçileri onlardı. Onlar Kabe halkı, Allah'ın milletiydiler. Bu nedenle diğer bütün kabileler büyüklüklerini kabul ederek onlara saygı gösteriyordu. Bir de şefaatçi gördükleri putları vardı. Yeryüzünde şerefli bir mevkide, Allah katında üstün bir mertebedeydiler. Bu sayede onlar hem kendilerini hem de bütün varlıklarını güven altına aldıklarını düşünüyorlardı. Oynadıkları hayat oyunu onlara sonraki hayatı, yani dirilmeyi, hesabı, eşsiz ödülü ve cezayı unutturmuştu. Her şey yolunda giderken birden içlerinden birisi onları eleştirmeye başlamıştı. Bu olacak iş değildi. Allah'tan gelen bir elçi olduğunu söylüyordu. Aslında böyle biri kendi önderlerinden olmalıydı. Kutlu atalarından miras alarak yaşattıkları düzenlerini güçlendirmeliydi. Onun Allah'tan getirdiği ayetler, kazanmak için bütün hayatlarını harcadıkları dünya nimetlerinin aslında bir oyun, eğlence ve imtihandan ibaret olduğunu söylüyordu. Yine o ayetler, dünya hayatını yağmurla yeşeren ve çiftçileri imrendiren güzellikteki bitkilere benzetiyordu. Bu güzel ekinlerin bir süre sonra kurumaya yüz tutacağını ve sonra sararacağını söylüyordu. Onun bu çağrısını kabul etmeleri mümkün değildi. Onlar bir de şöyle demekteydiler: bu dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur. Ölürüz, yaşarız. Bizi öldürense zamandan başkası değildir. Halbuki onların bu konuda bir bilgileri yoktur. Zannetmekten başka bir şey yaptıkları yok. Onlar oynadıkları oyuna öyle dalmışlardı ki bunları düşünmeyi hiç akıl edemiyorlardı. Yeryüzü bu güzelliğe kavuşup süslendiğinde ve sahipleri bu güzelliklerin artık kendi ellerinde olduğunu düşündükleri sırada oraya bir gece vakti yahut cüpe gündüz emrimiz ulaşır da onu sanki dün yokmuş gibi kökünden biçilmiş hale getiririz. Mekke'nin gözü dünyadan başkasını görmeyen insanların katı tutumlar sergiledikleri bir ortamda Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem inen Kur'an-ı Kerim insanın iki hayat için yaratıldığını ilk günden itibaren ilan etmişti. Geçici dünya hayatı ve ebedi kalınacak olan ahiret hayatı. Sonsuz ahiret hayatını kazanma veya kaybetme dünya hayatında gerçekleşir. Yüce Allah, iman edip salih amel işleyenlere dünya nimeti yanında ahiret nimetinin en güzelini vereceğini söylemiştir. Öte yandan Kur'an'da dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir debdebe ve şatafat alemi, insanların karşılıklı övünmesinden çok mal ve

evlat sahibi olma yarışından ibaret bir zaman dilimi olarak tanımlanmıştır. Yine dünya hayatı, gökten indirilen suya ve bu suyla yeryüzünde yeşererek birbirine karışan bitkilere, arkasından bu bitkilerin kurumasıyla rüzgarın savurduğu çer çöpe benzetilir. Kur'an'a göre insanlardan kimin daha iyi davranışlar sergileyeceğine dair imtihan, nimetlerle donatılmış olan bu dünyada gerçekleşmektedir. İnsanın yararlanacağı sayısız nimetler yaratılmış, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'tan bir lütuf olarak bu dünya hayatında bizlerin istifadesine sunulmuştur. Mesela Allah Celle Celaluhu, içinde dinlensin diye geceyi, işlerini görsün diye gündüzü insana bir nimet olarak vermiştir. Sınavın gerçekleştiği dünya ortamı, Allah'ın eşsiz yüceliğine işaret eden varlıklarla doludur. Dünyada insanoğlu için var edilmiş her nimet, dünyanın zinetleri olarak bir taraftan insanı kendine çağırırken, diğer taraftan da insana Allah'ı hatırlatır. Gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip onunla insana rızık olarak her türden ürünü çıkaran şüphesiz ki Allah'tır. Denizde yüzüp gitmeleri için gemileri insanın kullanımına veren, nehirleri onun için faydalı şekilde yaratan da O'dur. Bu, O'nun lütuf ve cömertliğiyle verdiklerinden almamız ve şükretmemiz içindir. Güneş ve ay da bu nimetlerdendir. Dünya, hem yeryüzünün güzellikleriyle, hem de gökyüzündeki yıldızların güzelliğiyle bezenmiştir. İşte dünya, Cenab-ı Hakk'ın insana olan sevgisinin ve merhametinin bir göstergesi olup, aynı zamanda insanın sınav verdiği yerdir. Yüce Allah, peygamberler göndererek bu dünyadaki yaşayışlarıyla ahirette sonsuz mutluluğa ulaşmaları için kullarına yardım etmiştir. Bu destek sayesinde insanlardan bazıları Rablerinden dünya ve ahiret iyiliği isteyerek buradaki hayatı özü iyilik olan işler yaparak yaşarlar. Yüce Allah yaptıkları sebebiyle bir felaket yaşamamaları için kullarından Kur'an'ı rehber edinmelerini ister. Allah Teala'nın dünyada kulları için yarattığı güzellikleri, temiz ve iyi rızıkları hiç kimsenin haram kılma hakkı yoktur. Aksine bunlar, dünya hayatında müminlere yaraşır, kıyamet gününde ise yalnız onlara mahsus olacaktır. Kur'an'da, Allah'ın sana verdiğinden ahiret yurdunu kazanmaya bak ve dünyadan nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de insanlara iyilikte bulun, buyurulur. Bu da, dünyadaki nimetlerden yararlanmanın meşru olduğunu gösterir. Ne var ki insan, bitmez tükenmez arzularından ve şeytandan sakındırılmasına rağmen, dünyadaki güzelliklerin peşine takılır. Ahireti ve hesabı unutur. Şeytan da, yakıcı ateşin mahkumlarından olsunlar diye, kendisine uyup, yalnız dünya güzelliklerinin peşine düşenlere çağrılar yapar. Şeytanın yaldızlı kandırmacalarına uyup, bu dünya hayatının aldattığı kimseler hep var olmuştur. Nitekim Mekke'deki müşrikler dünya hayatına aldanmış, hesap vereceklerini hepten unutmuşlardı. Dünya hayatında sınanmak için yaratılmış olan insan hem iyiliğe hem de kötülüğe eğilimlidir. Bu yüzden insan bu dünyada ya Rabbine boyun eğerek takva bilinciyle ya da sorumluluklarını unutarak cahilce yaşar. Sonuçta kişinin hayatındaki tutumu ve tercihleri onun ahiret hayatını belirler. Kim dünya hayatında Allah'ın buyruklarını unutur, şirke ve günahlara dalarsa, ebedi olarak kalmak üzere cehennem azabıyla cezalandırılacaktır. Her kim de dünya hayatını Yüce Allah'a samimi bir imanla, iyi ve yararlı işlerle donatırsa, onlar da ebediyen kalmak üzere cennetle ödüllendirileceklerdir. Allah Teala, insana gören göz ve işiten kulaklar vermiştir. Doğruyla yanlışın ne olduğu da ona bildirilmiştir. Böylece insan gördüklerinden ve işittiklerinden ibret alıp almamakla, yine şükreden biri olup olmamakla sınanmaktadır. İnsan, dünyanın aldatıcı güzellikleriyle de imtihan edilmektedir.

0: Ayrıca insanlar malları ve canları konusunda denenmekte, zorluklara göğüs gerip sabır göstermekle ve Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yerine getirmekle sınanmışlardır. Dolayısıyla insan sadece iman ettim demekle bırakılacağını ve sınavdan geçirilmeyeceğini sanmamalıdır. Mümine yaraşan sabırla hareket etmek ve her koşulda Allah'ı anmak ve ona yakın olmaktır. Kimi zaman korku ve açlıkla, kimi zaman da mal, can ve ürünlerde yaşanan kayıpla sınandığında başarılı olması için böyle davranması şarttır. Nitekim Peygamberimizin ashabı bu tür ağır imtihanlarla hicretten önce de sonra da karşı karşıya kaldılar. Yüce Allah müminleri denemiş ve içlerinden cihad edenleri, zorluklara göğüs gerenleri ortaya çıkarmıştır. Böylece onların samimiyeti ve sadakati Allah yolunda cihatla sınanıp ortaya çıkarılmıştır. Yine onlar malları ve çocuklarıyla da sınanmışlardı. Bütün bunlara karşılık onlar başlarına bir musibet geldiğinde, "Doğrusu biz Allah'a aitiz ve kuşkusuz ona döneceğiz," dediler. Her daim onun lütfuna ve rahmetine sığındılar. Allah Teala da hem dünya hayatında hem de meleklerin ve peygamberlerin şahitlik edeceği hesap gününde onlara mutlaka yardım edeceğine söz verdi. Dünyadaki bu zorlu imtihanda kazananlar olduğu gibi ne yazık ki kaybedenler de vardır. Kur'an'da bunlardan birisi konuştuğunda dünya hayatı konusundaki sözleri dinleyenlerin hoşuna giden fakat aslında azılı bir düşman olan Ahnes bin Şerik örneğiyle anlatılmıştır. Bu adam Medine'de Allah'ın elçisine gelmiş ve Allah'a iman ettiğini bildirmişti. Üstelik çekinmeden doğru söylediğine Allah'ı tanık göstermişti. Oysa inen ayet onun azılı bir düşman olduğunu haber verdi. Tek amaçları dünya hayatında çıkar elde etmek olan bu gibi iki yüzlüler, dünyada hakimiyeti ele alacak olsalar, ülkede bozgunculuk çıkarıp ürünleri ve nesilleri yok etmeye çalışırlar. Allah'tan korkmaları için uyarıldıklarında gururları onları günaha sürükler. Bunlar bu dünyada kaybedenler olarak öbür dünyada ateşin başına getirilir. Onlara size ait iyi ve güzel şeyleri dünya hayatınızda tükettiniz ve onlardan yararlandınız. Şimdi ise yeryüzünde haksızca büyüklük taslamanıza ve yoldan çıkmanıza karşılık olarak aşağılayıcı cezayı çekeceksiniz denilir. İşte inkarcılar dünya hayatında az bir geçimlik ve menfaat elde etmişlerdir. Hakkın ve hakikatin yoluna uymaktan kaçınmaları, isyan etmeleri ve kötülük işlemelerine karşılıksa onları ahirette sıkıntılı bir hayat beklemektedir. Yüce Allah'ı unutarak hayatı sadece bu dünyadan ibaret sanan insanlara Kur'an'da Mekkeli müşrikler örnek gösterilmiştir. Onlar gerçek olanın sadece buradaki hayat olduğunu ve ölümden sonra yeniden diriltilmeyeceklerini söylüyorlardı. Diğer taraftan öyle insanlar da vardır ki Hazreti Peygamber ve ona tabi olan müminlerle örneklenmişlerdir. Onlar kendilerini bu dünyada Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya adamışlardır. Her canın mutlaka ölümü tadacağına, iyi ve kötü durumlarla imtihan edildiklerine ve sonunda Allah'a varacaklarına iman etmektedirler. Bunlar, "Rabbimiz Allah'tır" deyip, dünya hayatını ilahi buyruklar doğrultusunda yaşayanlardır. Üzerlerine meleklerin, "Korkmayın, kederlenmeyin, size vaad olunan cennetle sevinin" müjdesiyle ineceklerini bilirler. Çünkü Allah'ın ahiret hayatında olduğu gibi dünya hayatında da inananların koruyucusu ve dostu olduğuna inanırlar. Onlar Allah'ın varlığına ve birliğine inanan, iyi ve yararlı işler yapan, onun emirlerine teslimiyetini ortaya koyan ve bu davete çağıran insanlardır. Tabidir ki bu sıfatlara öncelikle Hazreti Peygamber sahiptir. Onun yolundan giden ve aynı sıfatlara sahip olan her bir Müslüman da bu kapsama dahildir. Cenab-ı Hak, dünya ve ahiret hayatı arasında doğru dengeyi kurarak yaşayan kişilerin tutumundan hoşnut olmakta ve onları överek örnek göstermektedir. Bunlar kendilerini Allah Teala'nın hoşnutluğunu kazanmaya adayan kimselerdir. Yüce Allah'ın bahşettiği nimetlerden yerler, içerler, ancak israf edenleri Allah'ın sevmediğini bildiklerinden savurganlığa ve israfa kaçmazlar. Allah Teala nimet olarak yarattığı dünyanın elbise gibi ziynetlerini, helal rızık gibi temiz ve faydalı şeylerini yasak kılmamıştır. Aksine açık ve gizli kötülükleri, günahları, ilahi sınırları aşmayı, Allah'a ortak koşmayı ve onun hakkında bilmediği şeyleri söylemeyi haram kılmıştır. Müminler öyle insanlardır ki, Rablerinden bu dünyada da, öteki dünyada da, iyilik ve cehennem azabından korunmayı dilerler. Çünkü onlar, mal mülk ve çoluk çocuk gibi dünya nimetlerinin geçici olduğunu bilirler. Kalıcı olan iyi ve yararlı işlerin, Rablerinin katında karşılık bulacağı bilinciyle yaşarlar. Diğer taraftan da, dünya ile ilişkilerinde varlığın gerçek sahibinin Allah Celle Celaluhu olduğuna samimiyetle inanırlar. Onun mülkü dilediğine verdiğini, dilediğinden aldığını, dilediğini yücelttiğini, dilediğini de alçalttığını unutmazlar. Çünkü her türlü hayır ve iyilik onun elindedir ve onun kudreti her şeyi kapsar. Allah Teala, dünya hayatındaki imtihanın bazen çok çetin olduğunu müminlere çeşitli şekillerde göstermiştir. Bu çetin sınavlardan biri Uhud Savaşı'nda yaşanmıştı. Bu sınav sahabeye içlerinden cihad edenler ve sabredenler ayırt edilmeden cennete giremeyeceklerini hatırlatmıştı. Zaten onlara öncekilerin çektikleriyle karşılaşmadan cennete gireceklerini sanmamaları gerektiği de söylenmişti. Nitekim Uhud Savaşı'nda müminler sınavın gereklerine uyulmadığında sınavı nasıl kaybedip dünyada bir bozgunla, ahirette de ceza ile karşılaşacaklarını gördüler. Bu imtihan dünyasında temel ilke şudur: erkek olsun, kadın olsun, konumu ve makamı ne olursa olsun, kim mümin olarak iyi ve yararlı işler yaparak hayatını yaşarsa, Allah da ona güzel bir hayat yaşatacak ve sevabını amellerinin karşılığından daha güzeliyle verecektir. Şüphesiz ki öte dünyada iyilik bulacak olanlar, bu dünya hayatında iman edip iyi ve güzel ameller yapanlardır.
1: Hayat Rehberi Kur'an. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Adem Akbaş. Necm Suresi 26 ila 32. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde nice melekler vardır ki, Allah dilediği ve razı olduğu kulları için izin vermedikçe, onların bile şefaati hiçbir fayda sağlamaz. Ahirete inanmayanlar, meleklere dişi varlıkların isimlerini veriyorlar. Oysa onların bu konuda bir bildikleri yok. Sadece zanna uyuyorlar. Zan ise asla gerçek bilginin yerini tutamaz. O halde bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka arzusu olmayan kişilerden sen de yüz çevir. İşte bildikleri bu kadar. Şüphesiz kendi yolundan sapanı en iyi bilen Rabbindir. Doğru yolu bulanı da en iyi bilen O'dur. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Sonunda O, kötülük yapanlara işlediklerinin cezasını verecek, iyilik yapanları ufak tefek kusurlar hariç büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanları ise daha güzeliyle ödüllendirecektir. Şüphesiz Rabbinin bağışlaması çok geniştir. Sizi topraktan yarattığı zamanki halinizi de, annelerinizin karınlarında cenin olarak bulunuşunuzu da en iyi bilen O'dur. Şu halde kendinizi temize çıkarmayın. Kimin günahtan sakındığını en iyi bilen O'dur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Metin Çakar. Mü'minun Suresi 112 ila 118. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, yeryüzünde kaç yıl kaldınız diye sorar. Bir gün veya günün bir bölümü kadar kaldık. İşte saymakla görevli olanlara sor, derler. Allah buyurur, pek kısa bir süre kaldınız. Keşke bunu dünyadayken bilmiş olsaydınız. Sizi sırf boş yere yarattığımızı ve sizin artık huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Gerçek egemenliğin sahibi olan Allah, yüceler yücesidir. Ondan başka ilah yoktur. O, şerefli arşın sahibidir. Her kim Allah ile birlikte başka bir ilaha taparsa, ki bu hususta hiçbir kanıtı olamaz, muhakkak surette o kişinin hesabı Rabbinin katında görülecektir. Şu bir gerçektir ki, inkârcılar iflah olmayacak. Resulüm, de ki, bağışla ve acı Rabbim, sen merhametlilerin üstünüsün. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Allah bize şah damarımızdan daha yakındır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. Kaf suresi 16. ayet. Yakın ve uzak ifadelerini duyduğumuzda hemen hepimizin belleğinde onlarla ilgili bir anlam canlanır. Bu tür ifadeler çoğunlukla zaman ve mekanla ilgili kavramlar olarak zihin dünyamızı meşgul eder. Maddi olan ve bir mekanda yer tutan varlıklar birbirlerine göre daha yakın veya uzakta bulunurlar. Masanın bize uzaklığı, yakınlığı gibi. Oysa insan zihninin tasavvur edebileceği her türlü madde ve mekandan münezzeh olan Yüce Rabbimiz, yarattığı varlıklara habli verid, şah damarından benzetmesiyle kendi nefsinden daha yakın olduğunu ifade etmektedir. Habli verid,

insanın beynine kan taşıyan ve hayati önem taşıyan ana damarlardır. Onların işlevsiz hale gelmesi halinde beyin fonksiyonlarını tamamen kaybeder, hayat durur. Tabii ki bu mesaj yakınlığın odağındaki varlık olan insanadır. Bu itibarla habli veritsiz yaşayamayan insanın kendisini uzak hissettiği Rahman'dan yoksun olarak yaşaması da düşünülemez. Aynı şekilde geçmiş ve gelecek gibi kavramlara yüklediğimiz anlamlarla ifade ettiğimiz zamandan da münezzeh olan Rabbimiz, her bir varlığa onun nefsinden daha yakındır. Bu itibarla yakın ve uzak kavramları maddi ve manevi yönden bakış açımızın oturduğu zemine ve algı gücümüze göre farklı anlamlar ifade etmektedir. Görünen o ki, Rahman ve Rahim olan Allah'ın yarattıklarına yakınlığı ve mahlukatın ondan uzaklığı, zaman ve mekan ölçüleriyle izah edilemez. Ayette yer alan yakın olma, mesafe ve mekanla bir ilgi kurulduğunda, bizleri yaratan Yüce Rabbimizle ilintilendirilmesi imkansızdır. Allah'ın kuluna, onun hayatiyetinde çok önemli bir görevi yerine getiren şah damarlarından daha yakın oluşu, şüphesiz onun her türlü ihtiyaçlarını bizzat görmesi, hücrelerindeki her türlü icraatı kudret ve ilmiyle yapması, insanın kendi nefsinden daha merhametli olması gibi manalar taşır. Kulun Allah'a yaklaşması ise, onun razı olduğu bir kul olma vadisinde attığı adımlarla daha yakından ilgilidir. Şüphesiz inancımızdaki güç, amelimizdeki ihlas ve samimiyet, bizleri Mevlamıza yakınlaştıran temel vasıtalardır. İnancımıza göre bizleri yoktan var eden Yüce Rabbimiz, gizli açık her türlü duygu ve eylemimizden haberdardır. O, bizim kalbimizin derinliklerinde dua ve niyaz, sevgi ve nefret, kin ve haset adına gizlediklerimizi de, açığa vurduklarımızı da çok iyi işitendir, bilendir. Varlıkta ve darlıkta, sevinçte ve kederde, gece ve gündüzde ona yönelişimizden haberdardır. Açık bir ifadeyle o, bizi bizden iyi bilendir, bize bizden yakındır. O, alimdir, basirdir, semidir. Nitekim gönül dostu, büyük aşık Yunus Emre, sensin bize bizden yakın, görünmezsin, hicap nedir dizeleriyle, Rabbimizin bu yakınlığını dile getirmektedir. Yüce Rabbimiz, kullarına olan yakınlığını bir başka ayette şu şekilde beyan ediyor. Kullarım beni sana soracak olursa, muhakkak ki ben onlara pek yakınım. Bana dua ettiği zaman, dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse onlar da benim çağrıma cevap versinler ve bana iman etsinler. Umulur ki doğru yolu bulmuş olurlar. Yüce Rabbimize olan yakınlığımızın artması için onun rızasına uygun bir yaşam tarzını seçmek gerekir. Şüphesiz onun rızasının olduğu amellerde hem kendimize hem de topluma karşı bir fayda, maslahat söz konusudur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyururlar. Ey insanlar! Yüce Allah temizdir, temiz olandan başka bir şeyi kabul etmez. Allah'ın müminlere emrettiği şeyler, Peygamber'e emretmiş olduklarının aynısıdır. Nitekim Allah Teala peygamberlere, ey peygamberler, temiz olanlardan yiyin de salih ameller işleyin diye emretmiş, müminlere de, ey iman edenler, size rızık olarak verdiklerimizin temizlerinden yiyin diye emirde bulunmuştur. Sonra seferi uzatıp saçı başı dağınık, toz toprak içinde kalan ve elini semaya kaldırıp ''Ey Rabbim, ey Rabbim'' diye dua eden bir yolcuyu zikredip dedi ki, ''Bu yolcunun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram,

0: kendisine her dem yakın olan bir varlığa inanma, ona yönelme ihtiyacı duyar. Kalabalıkların yalnızlığında, karanlıkların derinliğinde, çaresizliğin insanı mahkum ettiği anlarda, gönlün ve zihnin açmazlarında Rabbe dayanma, ona güvenme, kendini onun yanında hissetmeye muhtaç olur. İşte o yaratan, insanı yalnız bırakmadığını, ona ondan daha yakın olduğunu bildiriyor. Bizler de bu inanç ve düşünceyle yalnız olmadığımızı asla unutmayalım. Zira Rabbimiz bize şah damarımızdan daha yakındır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Davut Kaya. Zümer Suresi 1 ila 5. ayeti kerimeler.

خلق السماوات والأرض بالحق

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitabın indirilişi aziz ve hakim olan Allah'ın katındandır. Biz bu kitabı sana gerçeğin bilgisi olarak indirdik. Öyleyse içten bir inanç ve bağlılık göstererek sadece Allah'a ibadet et. Bilinmeli ki halis dindarlık yalnız Allah için olanıdır. Allah'tan başka şeyleri kendilerine koruyucu kabul edenler ki sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye onlara tapıyoruz diyorlar, ayrılığa düştükleri konularda Allah onların arasında hükmünü verecektir. Yalancı ve inkara saplanmış kimseyi Allah kesinlikle doğru yola yöneltmez. Eğer Allah iddia ettikleri gibi bir evlat sahibi olmak isteseydi, elbette yarattıklarından dilediğini seçerdi. Ama onun böyle bir durumla ilgisi yoktur. O bir tek Allah'tır, mutlak otorite sahibidir. O gökleri ve yeri hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Sürekli olarak geceyi gündüzün, gündüzü gecenin üstüne sarmaktadır. Güneşi ve ayı da yasalarına boyun eğdirmiştir. Her biri belirlenmiş bir süreye kadar akıp gitmektedir. Unutmayın ki Allah çok güçlüdür, çok bağışlayandır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 18. cüzden 3 konuyu yine sizlerle buluşturacağız. İdeal sıfatlar taşıyan her mümin, bu dünyayı değiştirme potansiyeline sahiptir. Müminlerin en yüksek sıfatı, ahlak ve haya sahibi olmalarıdır. Kur'an, bu şekilde ideal bir insan profiliyle toplumda farklılık ve farkındalık oluşturmaktadır. Kurtuluşa eren müminlerin sıfatları. 18. cüzde, Mü'minun suresinin başında, cennetlerin en güzeli, Firdevs cennetine girecek müminlerin vasıfları kısaca zikredilir. Bu vasıflara göre ideal müminler namazlarını huşu içinde kılarlar, boş faydasız şeyleri terk ederler, çünkü zaman onlar için önemlidir, zekat verirler, namuslarını korurlar, emanete riayet ederler.

Sonra Allah'ın verdiği nimetler ve bu nimetleri inkar edenlerin sonları anlatılır. Müslümanlardan da aynı hataya düşmemeleri istenir. Az evvel 18. cüzün ilk konusunu, kurtuluşa eren müminlerin sıfatlarını sizlerle paylaştık. Şimdi ikinci konudayız. İkinci konumuzsa, ahlak ve haya müminlerin en temel sıfatıdır. Cüzdeki diğer sure ise Nur suresidir. Bu sure önceki Mü'minun suresinin tamamlayıcısı konumundadır. Buna göre ideal mümin ahlaki seviyesi yüksek olan, başörtüsü ve tesettürü Allah'ın emri olarak kabul eden, başkalarının ırzına dil uzatmayan, dedikoduların peşinde koşmayan ve dilini koruyan kişidir. Bu surede iki büyük tehlikeye dikkat çekilir. Zina ve iftira. Bunlara karşı ceza, boykot ve ahlaki eğitim yöntemleri anlatılır. Bu surede ideal müminin sıfatları ahlaki açıdan şöyle açıklanır. Zinadan kaçarlar, başkasına iftirada bulunmazlar, günah işlediklerinde hemen tövbe ederler ve bir daha o günahı işlemezler. Hazreti Peygamber'e ve eşlerine karşı saygılıdırlar. Tesettüre dikkat ederler. Karşı cinsi gördüklerinde gözlerini indirirler ve harama bakmazlar. Evliliğe teşvik ederler. Sabah akşam Allah'ı zikrederler ve farzları yerine getirirler. Çocuklarını doğru eğitirler. Ticaretleri onları ibadetten alıkoymaz. Evlere girince selam verirler ve eşlerine iyi davranırlar. Evet, 18. cüzde 3. konuya geçiyoruz. Kur'an, insanlarda bir farkındalık oluşturmaya çalışır. 18. cüzün sonundaysa Furkan suresinin giriş kısmı bulunmaktadır. İlk ayette Kur'an'ın misyonunun alemler için bir uyarıcı olduğu hatırlatılır. Sonra farklı şeylere dikkat çekilir. Bununla bir farklılık ve farkındalık oluşturulmaya çalışılır. Her şeyi yaratan Allah ile hiçbir şey yaratamayan aciz putlar bir değildir. İyiler için cennet, kötüler, zalimler için cehennem söz konusudur. Ayrıca Kur'an'ı kabul edenler ve reddedenler, peygamberler ve ümmetleri, gündüz ve gece, yağmur ve kıtlık, kuraklık, tatlı su ve tuzlu su, baki ve fani, gökler ve yerler anlatılır. Kur'an'ın bu şekilde Furkan olma özelliğiyle sizde bir farklılık ve farkındalık oluşturur. Görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru. On sekizinci cüz.

تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون.

آخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين

إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم.

لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم

ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه

0: اتَّقُوا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا صدق الله العظيم.
1: Mü'minun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mü'minler kesinlikle kurtuluşa ermiştir. Ki onlar namazlarında derin bir saygı hali yaşarlar. Anlamsız, yararsız şeylerden uzak dururlar. Zekatı verirler, iffetlerini korurlar. Sadece eşleriyle veya ellerinin altında olanlarla, cariyelerle yetinirler. Bundan dolayı da kınanacak değillerdir. Ama her kim bunun ötesine geçmek isterse, işte haddi aşanlar onlardır. Yine o müminler emanetlerine ve ahitlerine sadakat gösterirler. Namazlarını titizlikle eda ederler. İşte varis olacaklar bunlardır. Firdevs cennetlerine varis olacaklar ve orada onlar ebedi kalacaklardır. Gerçek şu ki, biz insanı çamurdan alınmış bir özden yaratıyoruz. Sonra onu sağlam bir korunakta nutfe haline getiriyoruz. Ardından nutfeyi, döllenmiş yumurtayı alakaya, rahimde asılıp beslenen embriyoya çeviriyor, alakayı şekilsiz et görünümünde yapıyor, bu etten kemikler yaratıyor, daha sonra da kemiklere adale giydiriyoruz. Nihayet onu bambaşka bir yaratık halinde inşa ediyoruz. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah çok yücedir. Sonra siz bunun ardından mutlaka öleceksiniz. Sonra da kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz. Andolsun biz üstünüzde 7 yol yarattık. Biz yaratılanlardan habersiz değiliz. Gökten uygun ölçülerde su indirir, onu arzda tutarız. Kuşkusuz bizim onu gidermeye de gücümüz yeter. O su sayesinde sizin için çok sayıda meyvelerin bulunduğu, yiyip beslendiğiniz hurma bahçeleri, üzüm bağları, keza Sina Dağı'nda yetişen, hem yağ hem de yiyenlerin ekmeğine katık veren bir ağaç, zeytin ağacı meydana getiririz. Sizin için hayvanlarda da alınacak ders vardır. Size onların karınlarında oluşan nesneden içiriyoruz. Onlardan sağladığınız başka birçok fayda da var. Etleriyle besleniyorsunuz. Onların üzerinde ve gemilerle taşınıyorsunuz. Andolsun ki Nuh'u da kavmine gönderdik de, "Ey kavmim," dedi, "Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. İsyan etmekten sakınmıyor musunuz?" Kavminin inkara sapmış ileri gelenleri dediler ki, "Bu adam içinizde üstün olmak isteyen sadece sizin gibi sıradan bir insandır. Eğer Allah elçi göndermek isteseydi herhalde bir melek gönderirdi. Biz geçmiş atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bu adam olsa olsa cin çarpmış biridir. Bir süre onu gözetim altında tutun." Nuh, "Rabbim, bunların beni yalancılıkla suçlamalarına karşı bana yardım et," dedi. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik: "Bizim gözetimimiz altında ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Buyruğumuz geldiğinde sular coşup yükselmeye başlayınca her cinsten birer çift hayvanla kendileri aleyhinde hüküm kesinleşmiş olanların dışındaki aileni gemiye al. Ama o haksızlığa sapmış olanlar konusunda sakın bana bir şey söyleme. Onlar kesinlikle boğulacaklar. Yanındakilerle birlikte sen de gemiye yerleştiğinde bizi bu zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun de. Yine de ki, Rabbim, beni bereketli bir yere indir. En uygun şekilde indirip yerleştiren sensin. Kuşkusuz bu anlatılanlarda ibretler vardır. Muhakkak ki biz bunlarla insanları sınarız. Sonra onların ardından başka bir nesil meydana getirdik. Bunların arasından da kendilerine Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. İsyan etmekten sakınmıyor musunuz diyen bir elçi gönderdik. bu elçinin kavminden olup da inkâra sapan, ahirete ulaşmayı yalan sayan, dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz hatırlı kişiler halka şöyle dediler: bu da olsa olsa sizin gibi sıradan bir insan, sizin yediğinizden yemekte, içtiğinizden içmektedir. Sizin gibi sıradan bir insana uyacak olursanız, o zaman herhalde kaybedenlerden olursunuz. O size ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken, tekrar hayat alanına çıkarılacağınızı mı söylüyor? Bu size söylenenler gerçek olmaktan çok çok uzak. Gerçek olan sadece şu yaşadığımız dünya hayatıdır. Ölür ve yaşarız. Bir daha da diriltilecek değiliz. O, Allah hakkında sadece yalanlar düzüp koşan bir adamdır. Biz ona inanmıyoruz. O peygamber şöyle dedi: Rabbim,

Bunların beni yalancılıkla suçlamalarına karşı bana yardım et. Allah buyurdu ki, pek yakında onlar mutlaka pişman olacaklar. Nitekim kaçınılmaz bir akıbet olarak onları o korkunç ses yakalayıverdi. Böylece sel süprüntüsüne çevirdik onları. Zalimlerin canı cehenneme. Sonra onların ardından başka nesiller getirdik. Hiçbir ümmet kendi ecelinin ne önüne geçebilir ne de ondan sonraya kalabilir. Sonra birbiri ardından elçilerimizi gönderdik. Her bir ümmete kendi peygamberi geldikçe hep onu yalancılıkla suçladılar. Biz de onları birbiri peşinden tarihe gömdük. Onları ibret hikayelerine dönüştürdük. İnanmayanların cehenneme kadar yolu var. Sonra Musa ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun önde gelen adamlarına gönderdik. Fakat onlar büyüklük tasladılar. Zaten onlar herkese tepeden bakan bir topluluktu. Nitekim şöyle dediler. Soydaşları bize kölelik ederlerken bizden farklı olmayan bu iki adama mı inanacağız? Böylece onları yalancılıkla itham ettiler. Sonuçta helak edilenler arasına onlar da katıldı. Gerçek şu ki, belki İsrailoğulları yollarını düzeltirler diye Musa'ya kitabı vermiştik. Meryem oğluyla annesini de bir mucize yaptık. İkisini de kalmaya elverişli, kaynak suyu bulunan yüksekçe bir yere yerleştirdik. Ey peygamberler! Tertemiz nimetlerden yiyip için, güzel işler yapın. Kuşkusuz ben yaptıklarınızı eksiksiz bilmekteyim. Biliniz ki sizin şu ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Onun için yolumdan çıkmaktan sakının. Ama insanlar aralarındaki inanç bağlarını keserek gruplara ayrıldılar. Her kesim kendi inancını beğenmektedir. Şimdi sen onları bir süre için gaflet ve dalaletleri içinde kendi hallerine bırak. Sanıyorlar mı ki onlara mal ve evlatlar verirken yalnızca iyilikleri için çırpınıyoruz? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar. Rablerine olan derin saygılarından dolayı sorumlu davrananlar, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine ortak tanımayanlar, verdiklerini Rablerine dönecekleri inancından dolayı kalpleri ürpererek verenler, işte bunlar iyiliklere koşup bu uğurda yarışırlar. Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden fazlasıyla yükümlü kılmayız. Katımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır. Onlara haksızlık edilmez. Hayır, o inkarcıların kalpleri bu hususta tam bir bilgisizlik karanlığı içindedir. Onların bunlar dışında da hep yapıp durdukları nice kötü işleri vardır. İçlerinden refah ve bolluk içinde olanları sonunda cezalandırmaya başladığımızda bakarsın ki onlar feryadı basarlar. Bugün boşuna sızlanmayın. Çünkü siz bizden yardım göremeyeceksiniz. Zira ayetlerimiz size okunurdu da ona arkanızı dönerdiniz. Gece sohbetleri yaparken büyüklük taslayarak onun hakkında hezyanlar savururdunuz. Onlar bu söz Kur'an üzerinde hiç düşünmezler mi? Yoksa kendilerine daha önce atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Yahut kendi peygamberlerini daha tanımadılar da o yüzden mi onu inkar ediyorlar? Veya onda bir çeşit cinnet bulunduğunu mu söylüyorlar? Bilakis o kendilerine gerçeği getirmiştir. Ama onların çoğu gerçeği sevmiyorlar. Eğer hak onların keyfi arzularına uysaydı, muhakkak ki gökler, yer ve bunlarda bulunanların düzeni bozulurdu. Hayır, biz onlara şan ve şereflerini getirdik. Fakat onlar kendi şereflerine sırt çevirmektedirler. Sen onlardan bir karşılık mı istiyorsun ki? İstemezsin. Çünkü Rabbinin vereceği karşılık daha hayırlıdır. O rızık verenlerin en üstünüdür. Gerçek şu ki sen onları dosdoğru bir yola çağırıyorsun. Ahirete inanmayanlarsa ısrarla yoldan sapmaktalar. Eğer onlara merhamet edip de içine düştükleri sıkıntıyı gidersek
yine de taşkınlıklarına dalıp bocalamaya devam ederler. Andolsun biz onları ağır sıkıntılara soktuk da yine Rablerine boyun eğmediler. Hala da ona yakarmıyorlar. En sonunda üzerlerine çok şiddetli bir azap kapısı açtığımızda bir de görürsün ki onlar bu durumda tam bir şaşkınlık ve ümitsizlik içine düşmüşlerdir. Sizi gözler, kulaklar ve akıllarla donatan O'dur. Ne de az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp yayan da O'dur. Nihayet O'nun huzurunda toplanacaksınız. Yaşatan da, öldüren de O'dur. Geceyle gündüzün yer değiştirmesi de O'nun eseridir. Artık aklınızı kullanmayacak mısınız? Buna rağmen onlar hala eskilerin dediklerine benzer şeyler söylüyorlar. Diyorlar ki, sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken mi yeniden diriltilecekmişiz? Doğrusu daha önce de hem bize hem atalarımıza böyle bir vaatte bulunulmuştu. Ama bu geçmiştekilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, biliyorsanız söyleyin, bu dünya ve onda bulunanlar kime aittir? Allah'a diyecekler. O halde düşünmez misiniz de. Peki yedi göğün Rabbi, yüce arşın Rabbi kimdir diye sor. Bunlar Allah'ın diyecekler. O halde Allah'a saygınız yok mu de. Biliyorsanız söyleyin, bütünüyle varlığın yönetimi elinde olan, kendisi her şeyi koruyup kollayan, fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir de. Yönetim Allah'ın diyecekler. O zaman nasıl olup da böyle büyülenmiş gibi davranıyorsunuz de. Doğrusu biz onlara hakkı bildirdik. Onlarsa kesinlikle yalancıdırlar. Allah asla çocuk edinmemiştir. Onunla beraber başka bir ilah da yoktur. Aksi takdirde her ilah kendi yarattıklarını alıp bir tarafa çekilir ve mutlaka o ilahlardan biri diğerine baskın gelmeye çalışırdı. Doğrusu Allah, o müşriklerin yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir. Allah görünmez alemi de, duyularla algılanan alemi de bilmektedir. O, putperestlerin kendisine ortak saydığı şeylerden çok uzaktır. De ki, Rabbim, eğer onların tehdit edildiği hali bana göstereceksen, bu durumda beni zalimler topluluğunun içinde bulundurma Rabbim. Resulüm, onları tehdit ettiğimiz durumu sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sav. Onların yakıştırdıkları şeyleri biz çok iyi biliyoruz. Ve de ki, Rabbim, şeytanların gizli kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım Rabbim. Nihayet onlardan birine ölüm gelip çatınca, Rabbim, beni geri gönder de geride bıraktığım dünyada iyi işler yapayım der. Hayır, onun söylediği bu söz boş laftan ibarettir. Önlerinde yeniden diriltilecekleri güne kadar bir berzah vardır. Sura üflendiğinde artık ne aralarındaki akrabalık bağları işe yarayacak, ne de birbirlerine soru sorabilecekler. O zaman kimlerin tartıları ağır gelirse, işte bunlar kurtuluşa ermiş olacaklar. Tartıları hafif gelenlerse, kendilerini ziyan etmiş olanlardır. Onlar cehennemde ebedi kalacaklar. Ateş yüzlerine vuracak. Orada dudakları çekilmiş, dişleri görünür bir halde bulunacaklar. Size ayetlerim okunurdu da onları yalanlardınız değil mi? Derler ki, Rabbimiz, kötü yanımıza yenildik. Biz bir sapkınlar topluluğu olduk. Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer çıkar da bir daha eskiye dönersek, artık belli ki biz zalim insanlarız. Allah buyurur ki, yıkılın karşımdan ve artık bana bir şey söylemeyin. Kullarım arasında, Rabbimiz, biz iman ettik. Bizi affet, bize acı. Sen merhametlilerin en üstünüsün diyen bir kesim de şüphesiz vardı. Ama siz ey müşrikler, işte onları alaya aldınız. Sonunda bu tutumunuz size beni hatırlamayı unutturdu. Hep gülerdiniz onlara. Bugün de ben onlara sabretmelerinin karşılığını veriyorum.
Onlar hakikaten muratlarını

ermişlerdir. Allah, yeryüzünde kaç yıl kaldınız diye sorar. Bir gün veya günün bir bölümü kadar kaldık. İşte saymakla görevli olanlara sor derler. Allah buyurur, pek kısa bir süre kaldınız. Keşke bunu dünyadayken bilmiş olsaydınız. Sizi sırf boş yere yarattığımızı ve sizin artık huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Gerçek egemenliğin sahibi olan Allah, yüceler yücesidir. Ondan başka ilah yoktur. O, şerefli arşın sahibidir. Her kim Allah'la birlikte başka bir ilaha taparsa, ki bu hususta hiçbir kanıtı olamaz, muhakkak surette o kişinin hesabı Rabbinin katında görülecektir. Şu bir gerçektir ki, inkârcılar iflah olmayacak. Resulüm, de ki, bağışla ve acı Rabbim, sen merhametlilerin üstünüsün. Nur Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu indirdiğimiz, hükümlerini belli ve kesin kıldığımız bir suredir. Düşünesiniz diye onun içinde apaçık ayetler gönderdik. Zina eden kadınla zina eden erkeğin her birine 100 sopa vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dinini uygulama hususunda o ikisine karşı merhamet duygusuna kapılmayın. Müminlerden bir topluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun. Zina eden erkek ancak zinakar veya müşrik bir kadınla evlenir. Zina eden kadınla da ancak zinakar veya müşrik bir erkek evlenir. Bu müminlere haram kılınmıştır. İffetli kadınlara iftira atan, sonra da 4 şahit getiremeyen kimselere 80 sopa vurun ve artık onların şahitliklerini asla kabul etmeyin. İşte onlar yoldan çıkanların ta kendileridir. Bundan sonra tevbe edip hallerini düzeltenler müstesna. Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgiyicidir. Eşlerine zina suçlamasında bulunup da kendilerinden başka tanıkları olmayanların her birinin tanıklığı, 4 kere doğru söylediğine Allah'ı tanık göstermesi, 5. olarak da eğer yalan söyleyenlerdense Allah'ın lanetine uğramasını söylemesidir. İftiraya uğrayan kadının 4 kere kocasının yalan söyleyenlerden olduğuna Allah'ı tanık göstermesi kendisini ceza görmekten kurtarır. Kadının 5. tanıklık ifadesi, eğer kocası doğru söyleyenlerdense kendisinin Allah'ın gazabına uğramayı dilemesi olacaktır. Allah'ın size lütfu ve rahmeti ulaşmasaydı ve Allah tevbeleri devamlı kabul eden hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı haliniz nice olurdu? O iftirayı atanlar içinizden bir gruptur. Bunu kendiniz için kötü sanmayın. Aksine bu hakkınızda hayırlıdır. Onların her biri işlediği günahı yüklenecektir. İçlerinden günahın büyüğünü üstlenen içinse büyük bir azap vardır. Bunu işittiğiniz zaman mümin erkekler ve kadınların birbiri hakkında hüsn-i zan beslemeleri ve bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Bu iddialarına 4 şahit getirseler ya, şahit getiremiyorlarsa onlar Allah nezdinde yalancıların ta kendileridir. Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve rahmeti hep sizinle olmasaydı, içine daldığınız günah yüzünden size büyük bir azap gelecekti. Çünkü siz iftirayı dilden dile yayıyor, hakkında bilgi sahibi olmadığınız bir şeyi ağızlarınızla söylüyorsunuz. Bunu da önemsiz sanıyorsunuz. Halbuki Allah katında o büyük bir şeydir. O kulağınıza geldiğinde, bunu konuşmak bize yakışmaz. Fesübhanallah, bu apaçık bir iftiradır deseydiniz ya. Eğer gerçek müminlerseniz, Allah size bir daha asla böyle bir şey yapmamanızı öğütlüyor. Allah size ayetlerini açıklıyor. Allah ilim ve hikmet sahibidir. Müminler arasında ahlaksızlığın yaygınlaşmasını isteyenlere, dünyada ve ahirette can yakıcı bir ceza vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz.
Ya Allah'ın size lütfu ve

rahmeti ulaşmasaydı, ya Allah çok şefkatli, çok merhametli olmasaydı? Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytana ayak uydurursa bilsin ki, o edepsizliği ve kötülüğü emreder. Allah'ın lütfu ve rahmeti sizinle olmasaydı, içinizden hiçbir kimse günahtan asla arınamazdı. Fakat Allah dilediğini arındırır. Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. İçinizden yardımsever ve zengin olanlar, akrabaya, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere artık bir şey vermeyeceğiz diye yemin etmesinler. Bağışlasınlar, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgiyicidir. İmanlı, saf ve namuslu kadınlara iftira atanlar, dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlara büyük bir ceza vardır. O ceza gününde dilleri, elleri ve ayakları yapıp ettikleri hususlarda aleyhlerine tanıklık edecektir. O gün Allah onlara hak ettikleri cezayı tas tamam verecektir. Ve onlar Allah'ın apaçık gerçek olduğunu anlayacaklardır. Pis şeyler pis olanlar içindir. Pis olanlar da pis şeylere layıktır. Temiz şeyler temiz olanlar içindir. Temiz olanlara da temiz şeyler yakışır. Onlar iftiracıların kendileri hakkında söylediklerinden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlama, değerli bir nasip vardır. Ey iman edenler! Kendinizi tanıtıp izin almadan ve içinde oturanlara selam vermeden kendi evinizden başka evlere girmeyin. Sizin için daha iyi olanı budur. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Eğer o evlerde bir kimse bulamazsanız, size izin verilmedikçe oralara girmeyin. Size kabul edemiyoruz, dönün denirse hemen dönün. Bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. İçinde kimsenin oturmadığı ve kendinize ait eşya bulunan evlere girmenizde sizin için bir sakınca yoktur. Allah açıkladığınızı da bilir, gizlediğinizi de. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Bu onlar için daha arındırıcıdır. Allah onların bütün yaptıklarından haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Açıkta kalanlardan başka süslerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerinden bağlasınlar. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, Müslüman kadınları, hizmetlerinde bulunan köleleri ve cariyeleri, cinsel arzusu bulunmayan erkek hizmetçiler, kadınların cinselliklerinin farkında olmayan çocuklar dışında kimseye süslerini göstermesinler. Yürürken gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah'a tevbe edin. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. İçinizden evli olmayanları, köle ve cariyeleriniz arasından da elverişli olanlarla evlendirin. Yoksulluk içindeyseler, Allah lütfuyla onları ihtiyaçtan kurtarır. Allah'ın hazinesi geniştir. Her şeyi bilmektedir. Evlenme imkanı bulamayanlar, Allah'ın lütfundan ihtiyaçlarını giderinceye kadar iffetlerini korusunlar. Bedelini ödeyerek hür olmak isteyen köle ve cariyelerinizin, kendilerinde hayır görürseniz tekliflerini kabul edin. Allah'ın size verdiği maldan da onlara verin. Namuslu yaşamak isterlerse, dünya hayatının geçici menfaatini elde etmek için cariyelerinizi fuhuş yapmaya zorlamayın. Kim onları zorlarsa bilsin ki, Allah onların zorlanmaları sebebiyle bağışlayıcıdır, esirgeyicidir. Size gerektiği gibi açıklanan ayetler, sizden önce gelip geçenlerden misaller ve kötülükten sakınanlar için öğütler indirdik. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali içinde kandil bulunan bir kandilliktir. Kandil bir cam içindedir. Cam

inciyi andıran bir yıldızdır. Bu kandil doğuya da batıya da ait olmayan, yağ neredeyse ateş dokunmasa bile ışık veren mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Nur üstüne nur. Allah nuruna dilediğini kavuşturur. Allah insanlar için misaller veriyor. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Allah'ın yapılmasına ve içinde isminin anılmasına izin verdiği evlerde akşam sabah Allah'ı tenzih ederek anarlar. Ticaretin de satımın da kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı hakkıyla kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoyamadığı, gözlerin ve gönüllerin dehşetle sarsılacağı bir günden korkan kişiler, anarlar ki Allah kendilerini yaptıklarından daha güzeliyle ödüllendirsin. Daha fazlasını da lütfundan versin. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. İnkar edenlerin yapıp ettikleri, susamış kimsenin geniş düzlüklerde görüp su zannettiği serap gibidir. Sonunda gelip ona ulaşınca orada bir şey bulamaz. Ama Allah'ı yanında bulur. O da eksiksiz olarak hesabını görüverir. Allah'ın hesabı pek çabuktur. Yahut dalga, üstünde yine dalga. Onun üstünde de bulutla, kara bulut gibi bir dalgayla kaplı büyük bir denizdeki karanlıklar gibidir. Birbiri üzerinde karanlıklar. Neredeyse elini çıkarsa onu göremeyecek. Allah bir kimseye ışık vermezse, onun aydınlıktan asla nasibi yoktur. Görmez misin ki göklerde ve yerde olanlar, havada kanatlarını açarak süzülen kuşlar Allah'ı tesbih ederler. Hepsi duasını ve tesbihini bilmekte, Allah da onların bütün yaptıklarını bilmektedir. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. Dönüş de Allah'adır. Görmez misin ki Allah bulutları yürütür. Sonra onları birleştirir. Sonra onları üst üste binip yoğunlaşmış bulut kümesi haline getirir. Bu sırada bulut aralıklarından çakan şimşeği görürsün. Gökten, oradaki bulut dağlarından dolu yağdırır da bunu dilediğine isabet ettirir. Dilediğinden de onu uzaklaştırır. Bu arada şimşeğin parıldısı neredeyse gözleri kör edecek. Allah geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir. Gören ve düşünenler için bunlardan alınacak ibretler vardır. Allah hareket eden her canlıyı bir sudan yarattı. Bunlardan kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimi de dört ayak üzerinde yol alır. Allah dilediğini yaratıyor. Allah her şeye kadirdir. Kuşkusuz açıkladıklarını tam anlamıyla açıklayan ayetler indirdik. Allah dilediğini doğru yola iletir. Allah'a da Resul'e de inandık ve boyun eğdik diyorlar. Bunu söyledikten sonra da içlerinden bir grup yan çiziyor. Bunlar asla inanmış kimseler değildir. Aralarındaki anlaşmazlıklar hakkında karar versin diye Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında bir de bakıyorsun, içlerinden bir grup buna karşı çıkmış. Haklı çıkacaklarını bilirlerse koşarak ona geliyorlar. Bunların kalplerinde çürüklük mü var? Yoksa şüpheye mi düştüler? Ya da Allah'ın ve Resulünün kendilerine haksızlık etmesinden mi korkuyorlar? Hayır, asıl haksızlık edenler kendileridir. Aralarındaki anlaşmazlıkları çözüme bağlasın diye Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında müminlerin sözü dinledik ve boyun eğdik demekten ibarettir. İşte kurtuluşa erenler de bunlardır. Allah'a ve Resulüne itaat eden, Allah'a itaatsizlikten korkan, ona saygısızlıktan korunanlar var ya, işte asıl kazananlar bunlardır. Emir verirsen çıkacaklarına dair büyük yeminler ettiler. De ki, boşuna yemin etmeyin. İtaat belli bir şeydir. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Yine de ey müşrikler, söz dinlemezseniz, onun, peygamberin sorumluluğu ona, sizin sorumluluğunuz da size aittir. Ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Resul'e düşen yalnızca apaçık bildirip anlatmaktır. Allah

İçinizden iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimselere vaat etti ki, kendilerinden öncekilere verdiği gibi onlara da yeryüzünde iktidar verecek, onlar için hoşnutluğuna vesile kıldığı dinlerinin yerleşip yayılmasını sağlayacak, şu andaki korkularını güvenliğe çevirecektir. Çünkü onlar bana hiçbir şeyi ortak koşmaksızın kulluk etmektedirler. Bütün bunlardan sonra kim inkara saparsa, yoldan çıkmış kimseler işte bunlardır. Namazı hakkıyla kılın, zekatı verin ve Resul'e itaat edin ki esirgenesiniz. İnkarcıların yeryüzünde Allah'ı aciz bırakabileceklerini zannetme. Onların gideceği yer ateştir. Bu gerçekten kötü bir son. Ey iman edenler! Elinizin altındaki hizmetçilerle içinizden henüz ergenlik çağına gelmemiş olanlar yanınıza gelmek için sizden 3 vakitte izin alsınlar. Sabah namazından önce, öğle sıcağından dolayı istirahate çekilirken elbisenizi çıkardığınızda ve yatsı namazından sonra. Bunlar örtülmesi gereken yerlerinizin açık bulunabileceği 3 vakittir. Bunlar dışında ne size ne de onlara bir sakınca vardır. Bunlar sıkça yanınıza gelip çıkan, birbirinizle iç içe olduğunuz kimselerdir. Allah size ayetleri işte böyle açıklar. Allah her şeyi bilir, yerli yerinde yapar. Çocuklarınız ergenlik çağına gelince, onlardan önceki ergenler nasıl izin alıyorlarsa, onlar da öyle izin alsınlar. Allah ayetlerini işte size böyle açıklıyor. O her şeyi bilir, yerli yerinde yapar. Evlenmekten umudunu kesmiş yaşlı kadınların, cinsel cazibelerini sergilemeksizin giysilerini çıkarmalarında onlar için bir sakınca yoktur. Bununla beraber iffetlerini korumaya özen göstermeleri kendileri için daha hayırlıdır. Gözleri görmeyen için bir sakınca yoktur. Topal için bir sakınca yoktur. Hasta için de bir sakınca yoktur. Sizin için de kendi evlerinizden, babalarınızın evlerinden, annelerinizin evlerinden, erkek kardeşlerinizin evlerinden, kız kardeşlerinizin evlerinden, amcalarınızın evlerinden, halalarınızın evlerinden, dayılarınızın evlerinden, teyzelerinizin evlerinden, anahtarı elinizde bulunan evlerden ve arkadaşlarınızdan yiyip içmenizde bir sakınca yoktur. Birlikte veya ayrı ayrı yemenizde sizin için bir günah yoktur. Evlere girdiğinizde Allah katından mübarek ve güzel bir selamlamayla kendinize selam verin. Düşünesiniz diye Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman edenlerdir. Ve onunla ortak bir iş için toplanmışken kendisinden izin almadan çekip gitmeyenlerdir. Senden izin isteyenler, evet, işte onlar Allah'a ve Resulüne hakkıyla iman edenlerdir. Bazı özel işlerinden dolayı senden izin istediklerinde onlardan dilediğine izin ver ve Allah'tan onların bağışlanmasını dile. Kuşkusuz Allah çok bağışlar, çok esirger. Resulün çağrısını aranızda birbirinizin diğerini çağırması gibi görmeyin. Aranızdan gizlice sıvışıp gidenleri Allah elbette bilir. Onun emrine aykırı davrananlar, başlarına ya bir belanın gelmesinden, yahut can yakan bir cezaya çarptırılmaktan korksunlar. Evet, göklerde ve yerde olan her şey şüphesiz Allah'a aittir. O şu andaki durumunuzu da, ona götürüldükleri zamanki durumu da iyi bilir. O zaman kendilerine de yapıp ettiklerini bir bir haber verecektir. Allah her şeyi bilmektedir. Furkan Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alemlere uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah aşkındır, cömerttir. O göklerin ve yerin egemenliği kendisine ait olan, çocuk edinmeyen, egemenliğinde ortağı bulunmayan, her şeyi yaratan, yarattığına belli bir ölçüye göre düzen veren Allah'tır. Oysa onlar Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratamayan,

Sine kendileri yaratılmış bulunan, bizzat kendilerine bile bir zarar ya da faydaları dokunmayan, ölüm, hayat ve ölümden sonra yeniden diriliş de ellerinde olmayan sahte ilahlar edindiler. İnkar edenler, bu Kur'an onun uydurduğu, birilerinin de bu konuda kendisine yardım ettiği bir düzmeceden ibarettir dediler. Böylece onlar açık bir haksızlık ve iftirada bulunmuş oldular. Yine dediler ki, bunlar onun başkalarına yazdırdığı, sabah akşam kendisine okunan eskilerin masallarıdır. De ki, onu göklerin ve yerin sırlarını bilen Allah indirdi. Doğrusu o çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Dediler ki, bu nasıl peygamber? Yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor. Ona bir melek indirilmeli ve kendisiyle birlikte o melek de uyarıcılık görevi yapmalı değil miydi? Veya ona bir hazine verilmeliydi ya da zahmetsizce yiyip içtiği bir bahçesi olmalıydı. Bu zalimler inananlara siz sadece kendisine büyü yapılmış bir adamın peşinden gidiyorsunuz dediler. Gör işte senin hakkında ne tür yakıştırmalarda bulundular. Bu şekilde yoldan çıkmış bulunuyorlar. Artık bir daha da doğru yolu bulamayacaklar. Allah öyle aşkın ve cömerttir ki, eğer isterse sana bundan daha hayırlısını, içinden ırmakların aktığı şirin bahçeler verir. Senin için saraylar yapar. Fakat onlar kıyameti yalanladılar. Biz de kıyameti yalanlayanlar için alevli bir ateş hazırladık. O ateş uzak bir yerden kendilerine görününce homurdanmasını ve uğultusunu işitirler. Zincirlerle sımsıkı bağlı olarak onun dar bir yerine atılınca oracıkta yok olmayı isterler. Bugün boşuna bir defa daha yok olmayı istemeyin. Defalarca yok olmak için yalvarın. De ki, bu mu daha iyidir? Yoksa Allah'a saygılı olanlara vaat edilen ebedi cennet mi? İşte bunlar için cennet bir ödül ve nihai durak olacaktır. Orada kendileri için sonsuza kadar istedikleri her şey vardır. Bu Rabbinin gerçekleşmesi istenen bir vaadidir. O gün Allah onları ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri bir araya toplayacak. Sonra bu kullarımı siz mi saptırdınız yoksa kendileri mi yoldan çıktılar diye soracak. Onlar seni tenzih ederiz. Senden başka dostlar edinmek bize yaraşmaz. Sen bunları ve atalarını nimetler içinde yüzdürdün. Nihayet onlar da seni anmayı unuttular ve böylece uçurumu boylayan bir topluluk oldular diyecekler. İşte ey müşrikler, bu taptığınız şeyler sizin söylediklerinizin yalan olduğunu ortaya koydu. Artık ne cezanızı savabilirsiniz ne de kendinize bir yardım sağlayabilirsiniz. İçinizden kim haksızlık yoluna sapmışsa ona büyük bir azap tattırırız. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler, çarşıda pazarda dolaşırlardı. Biz kiminizi kiminiz için imtihan vesilesi yaptık ki, bakalım sabredecek misiniz? Rabbin her şeyi görüp gözetlemektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Erhan Medi. Fecr Suresi 1-30. Ayet-i Kerimeler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

فأكثروا فيها الفساد فصب

أحد ولا يوثق وثاقه أحد.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun tam yerinin ağarmasına, 10 geceye, çift olana ve tek olana, geçip gitmekte olan geceye, düşünen kimse için bunlar yemine konu olacak kadar önemli değil midir? Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad kavmine? Ülkeler içinde benzeri yaratılmamış olan sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayaları oyarak şehir yapan Semud'a, kazıklı Firavun'a, işte bunların hepsi ülkelerinde azgınlık etmişlerdi. Oralarda durmadan fesat çıkardılar. Bu yüzden Rabbin onların üzerine kırbaç gibi ceza yağdırdı. Çünkü Rabbin her şeyi yakından izlemektedir. İnsana gelince, Rabbi ona imtihan için ikramda bulunduğunda ve onu nimetlere boğduğunda, Rabbim bana ikram etti der, mutlu olur. Onu imtihan edip rızkını daralttığında ise, Rabbim beni önemsemedi der, mutsuz olur. Hayır, hayır, doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz. Mirası hak hukuk demeden yiyorsunuz. Malı aşırı derecede seviyorsunuz. Hayır, bu böyle olmamalı. Yer dağılıp parça parça olduğunda, Rabbin gelip melekler de saf saf dizildiğinde, o gün cehennem de getirildiğinde, İnsan işte o gün yaptıklarını birer birer hatırlayacaktır. Fakat bu hatırlamanın ona ne faydası var? İnsan keşke ahiret hayatım için daha önce bir şeyler yapmış olsaydım der. Artık o gün Allah'ın vereceği cezayı kimse veremez. Onun bağladığı gibi kimse bağlayamaz. Ey imanın huzuruna kavuşmuş insan!

insan, sen ondan razı, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Böylece has kullarımın arasına sen de katıl, cennetime gir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat Rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
7: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlıoğlu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. Diyanet Kur'an Radyomuzun muhterem dinleyicileri, Bir Nazarı İlahi programında daha bizleri buluşturan Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Allahu Zülcelal'in yüce kitabı Kur'an-ı Kerim'i en iyi şekilde anlayabilme ve yaşayabilme heyecanı içinde olduğumuz şu dakikalarda Rabbimiz her birimize sıhhat ve afiyet ihsan eylesin. Bizleri dinlerken Rabbimizden niyazı olan bütün kardeşlerimizin hayırlı muradını da ihsan eylesin. Evet, Kur'an sofraları bereket sofralarıdır. Şu anda biz Kur'an sofrasına katılan ve bu sofranın bereketinden istifade etmeye çalışan çok aciz ama samimi müminleriz. Gerçekten bir mümin olarak kitabımız Kur'an-ı Kerim'e en iyi şekilde ulaşabilmek ve kitabımızla konuşabilmek eminim ki her birimizin ayrı bir heyecanıdır. Müminler bu kitabı okurken Allahu Zülcelal'in bu kitaba sunmuş olduğu değişik isimleri ve çok özel sıfatları kavradıkça kitap onlarla daha farklı bir şekilde yakınlık kurmaktadır. Bugün kitabımızın sıfatlarından hem de çok önemli sıfatlarından biri üzerinde duracağız. El-Mecid sıfatı. Aslına bakarsanız Kur'an-ı Kerim'in sıfatı olan El-Mecid aynı zamanda Yüce Rabbimizin de bir sıfatıdır. Allahu Zülcelal hem kendisini Mecid olmak ile hem de Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'i Mecid olmak vasfı ile vasıflandırmıştır. Bütün dostlarımız ve aziz dinleyicilerimiz bilirler ki Mecid denildiği zaman asil, şerefli, seçkin, yücelik sahibi, cömert, eksikliklerden uzak, üstünlük özelliği olan varlık akla gelir. Allahu Zülcelal'in bütün bu özellikleri aynı zamanda Allahu Zülcelal tarafından yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e de sunulmuştur. Allahu Zülcelal yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'inde El-Mecid sıfatını iki yerde Kur'an-ı Kerim ismi ile birlikte zikretmiştir. Biri Kaf suresinin ilk ayeti kerimelerinde gayet iyi bildiğiniz şekilde Bismillahirrahmanirrahim Kaf vel Kur'anil Mecid ifadesiyle bizim önümüze sunulmuştur. Gerçekten Allahu Zülcelal yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i anlatırken şerefli Kur'an'a and olsun ki ifadeleri ile kitabımızı takdim eder. Kitabımıza yemin ederken aynı zamanda kitabımızın şerefli oluşunu, yüce oluşunu, üstün oluşunu vurgular. Kur'an-ı Kerim müminlere kendisini çok özel sıfatlarıyla tanıtıyor. Bakın ben yüce ve şerefli bir kitabım. Yüceler yücesi olan Allahu Zülcelal'in göndermiş olduğu Mecid bir kitabım diye seslenirken mümin kendisini toparlamaya çalışmalı, nasıl bir kitap ile karşı karşıya olduğunu en iyi şekilde idrak etmelidir. Allahu Zülcelal Buruç suresinin 21. ayeti kerimesinde yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i bizlere yine Mecid olarak sunmakta. Yani bu kitap yüce bir kitaptır, şerefli bir kitaptır, üstün bir kitaptır. Kim bu kitaba yönelir ise, bu kitabı okur ise o da yücelir, o da üstün hale gelir. Hani çocuklarımıza isim verirken onlara değer katabilmek için Allahu Zülcelal'in o Mecid sıfatını alıp çocuklarımıza başına bir kulu ifadesiyle veririz. Abdülmecid deriz. Yavrularımıza
Abdülmecid ismini vermek suretiyle yücenin, şereflinin, üstün olanın kulu anlamında o yavruyu taltif etmeye çalışırız. Yüceltmeye, değerli kılmaya çalışırız. Biliriz ki güçlünün, yücenin o yüceliği bizim yavrumuza da mutlaka ayrı bir güzellik katacaktır. Allahu Zülcelal'in mecid oluşunu bilen her bir mümin evladına isim verirken Abdülmecid ismini vermek suretiyle benim evladım yüceler yücesi olan Allah'ın kuludur. Benim evladım kendisine dostlarının her seslendiği dakikada ey Abdülmecid dediği dakikada kendisi şunu anlasın. Evet, beni çağırıyorlar ama yüceler yücesi olan Allah'ın kulu olarak çağırıyorlar. Bunu idrak etsin diye isim veririz. Allahu Zülcelal mecid sıfatını kendisine nasıl uygun görmüş ise Kur'an-ı Kerim'de bu ifadeler ile uygun görmüştür. Biz şunu çok iyi biliyoruz. Evlatlarımıza o yüce olan Rabbimizin mecid sıfatıyla başlayan önemli bir isim vererek mecidin kulu, yüceler yücesi olan Allah'ın kulu ismini verirken evladımızı Rabbimize yakınlaştırmaya çalışırız. Ve yavrumuz şöyle söyler: ben yüce yaratıcı Allah'ın kuluyum. Ben ona teslim olmak üzere yaratılmış bir varlığım. Hayatımızın içindeki gibi

bir insan yapmış olduğu işte sıradan bir kimsenin elemanı olsa bunu söylerken çok basit bir anlatımla söyler. Ama çok önemli makamların sahibi olan birilerinin elemanı olursa, hepimiz bunları biliriz. Bir kısmı, efendim ben Cumhurbaşkanlığında çiftçi olarak çalışıyorum der. Kendine o yüksek makamın bir parçasını almaya çalışır. Bir kısmı başbakanın şoförü olduğunu ifade etmeye çalışır. Normalde sorsanız belki bu kadar ciddi anlatmaz. Ama herkes destek almaya çalıştığı makamdan güç almaya çalışır. Allahu Zülcelal buyuruyor ki ben mecidim, benim böyle yüce bir sıfatım var. Evet, ben şerefli, seçkin, üstün, her türlü eksiklikten uzak bir varlığım. Benim kitabım Kur'an-ı Kerim'de aynı özelliktedir. Kur'an-ı Kerim seçkindir. Bütün eksikliklerden uzaktır. Noksanlıklardan arındırılmıştır. Bolluk ve bereket sunar. Kur'an-ı Kerim Allahu Zülcelal tarafından mecid sıfatı ile vasıflandığı anda bizim önümüzde bizi yüceltecek bir kitap duruyor. Bu kitap kendisine yöneldiğimiz takdirde, içindeki bilgileri hayatımıza aktardığımız takdirde bize cömertlik sunuyor, insanlık sunuyor, karşımızdaki kişileri değerli hale getirebilecek bir anlayış sunuyor. Yaşadığımız hayatta varlıkların bütününe değer vermeyi bizlere muhteşem bir bereket olarak ikram ediyor. İnsanoğlu an gelir akıl danışacağı, kendisini bulunduğu düşük yerlerden yükseklere çıkaracak kıymetli dostlar arar. Hiç kimseyi bulamadığımız dakikalarda Kur'an-ı Kerim'e yönelip Allahu Zülcelal'in bizimle konuştuğunu idrak edersek, kitabımızın kendisi Arap dilinde yüce ve yücelten bu mecid sıfatı ile bizim önümüzde durursa, eminim ki bu mecid özelliği ile kitaba bakarak onu okumaya çalışanlar bu kitabın yüceliğini hissettikleri gibi kitabın verdiği emir ve bilgilerle kendileri de yücelecektir. Bulunduğumuz çevrede kitabımız Kur'an-ı Kerim'i en iyi şekliyle anlamaya çalışan ve onun bütün bu sıfatları ile nasıl güzellikler sunduğunu kavramaya çalışanlar her birimize çok ciddi manada rehberlik etmişlerdir. Güzellikleriyle, samimiyetleriyle, sevecenlikleriyle, bilgilendirmeleriyle, terbiye etmeleriyle her birimizin örneği olmuşlardır. Her bir şehirde bu güzel insanlardan bugün de vardır, dün de vardı. Allah'ın izni keremiyle kitabımıza bağlandığımız takdirde yarın da olacaktır. Bursa'ya giderseniz Üftade Hazretlerini bulursunuz. Emir Sultan'ı bulursunuz. İstanbul'a gelirseniz Eyüp Sultan Hazretlerini bulursunuz. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerini bulursunuz. Yahya Efendi'yi bulursunuz. Nice güzelleri bulursunuz. Bunlar dünden bize kalanlar. Bugünü yaşayanlar elbette ki bilenler tarafından görülür ve ziyaret edilir. Yarının adayları yine eminim ki Kur'an-ı Kerim'in bu mecid sıfatını hissederek yaşayanlar olacaktır. Allahu Zülcelal bu kitaba öyle bir özellik vermiş ki okuyanı mutlu ediyor, anlayan ve anlatanı ise bulunduğu toplumda değerli hale getiriyor. Kur'an-ı Kerim'in mecid sıfatını, yani üstünlük ve şeref sıfatını hissederek yaşayabilmeyi Yüce Rabbim her birimize nasip eylesin. Bir başka Nazar-ı İlahi programında buluşabilmek ümidiyle Allahu Zülcelal'e emanet olunuz. Allahu Zülcelal yar ve yardımcımız olsun.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Necip Demirel. Hadid Suresi 20 ila 25. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilin ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir gösteriş, aranızda bir övünme, mal ve evlatta bir çokluk yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki bitirdikleri çiftçileri imrendirir. Sonra kurumaya yüz tutar. Bir de bakarsın ki sararmıştır. Ardından da çer çöp haline gelmiştir. Ahirette ise ya çetin bir azap yahut Allah'ın bağışlaması ve hoşnutluğu vardır. Dünya hayatı sadece aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir. Genişliği gökle yerin genişliği gibi olup Allah'a ve peygamberlerine iman edenler için hazırlanmış bulunan cennete ve Rabbinizin bağışlamasına erişebilmek için yarışın. Bu Allah'ın lütfudur ki

onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde vuku bulan veya başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Kuşkusuz bu Allah'a göre kolaydır. Kaybettiklerinize üzülmeyesiniz ve onun size verdikleriyle şımarmayasınız diye böyle yapmıştır. Allah kendini beğenen, böbürlenen hiç kimseyi sevmez. Onlar kendileri cimrilik yaptıkları gibi insanlara da cimrilik telkin ederler. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Andolsun biz peygamberlerimizi açık kanıtlarla gönderdik. Beraberlerinde kitap ve adalet terazisini de indirdik ki insanlar hakkaniyete uygun davransınlar. Bir de demiri indirdik ki onda büyük bir güç ve insanlar için yararlar vardır. Böylece Allah görmeden iman ederek kendisine ve peygamberlerine yardım edecekleri ortaya çıkaracaktır. Şüphesiz Allah güçlüdür, üstündür. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Fatih Kılıçoğlu. Kaf Suresi 1-15. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf. Şanı yüce Kur'an'a yemin olsun. Kafirler içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar da, bu tuhaf bir şey. Öldükten ve toprak olduktan sonra mı dirileceğiz? Bu olmayacak bir dönüş, dediler. Yerin onlardan neyi eksilttiğini, çürüttüğünü bilmekteyiz. Bizde her şeyi saklayan bir kayıt vardır. Ayrıca bunlar, gerçeği kendilerine geldiğinde hemen yalanladılar. Tam bir tutarsızlık içindeler. Üstlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Hiçbir kusuru olmaksızın, onu nasıl kurduk, nasıl süsledik? Yeryüzünü de düzledik, üzerine sarsılmaz dağlar yerleştirdik. Orada her türden güzel bitkiler yetiştirdik. Bize yönelen her kula aydınlatıcı ve hatırlatıcı olsun diye. Gökten bereketli yağmurlar indirdik. Onunla nice bahçeler ve hasat edilen tahıllar yetiştirdik. Bir de salkım salkım meyvesiyle göğe uzanan hurma ağaçları. Hepsi kullara rızık olsun diye. O yağmurla ölü toprağa can verdik. İşte insanların mezardan çıkışları da böyle olacak. Bunlardan önce Nuh kavmi, Res ve Semud halkı, Ad, Firavun ve Lut'un kardeşleri, Eykeliler ve Tübba kavmi de yalanlamışlar, hepsi peygamberleri yalancılıkla suçlamıştı. Sonunda onları uyardığım şey başlarına geldi. Düşünseler ya, ilk yaratışta acze düştük mü? Buna rağmen onlar yeni bir yaratma konusunda şüphe içindeler. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif, Bünyamin Topçuoğlu. Ra'd Suresi 19 ila 26. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, onu bilemeyen kör gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getiren ve sözleşmeyi bozmayanlardır. Onlar Allah'ın riayet edilmesini emrettiği haklara riayet eden, Rablerine saygı besleyen ve kötü hesaptan korkanlardır. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Bu sonuç da Adn cennetleridir. Atalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla beraber oraya girerler. Melekler de her bir kapıdan yanlarına girerler ve şöyle derler: sabretmenize karşılık selam sizlere. Dünya yurdunun sonucu olan cennet ne güzeldir. Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri, akrabalık bağlarını koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte lanet onlara. Yurdun kötüsü, cehennem de onlaradır. Allah rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatıyla sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Özün Sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine izâ asâbethum musîbetun kâlû innâ lillâh. Kâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Ulâike aleyhim salavâtun min rabbihim ve rahme. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde, doğrusu biz Allah'a aitiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz derler. İşte Rablerinin lütufları ve rahmeti bunlar içindir. Ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. İbrahim Altuntaş. Tahrim Suresi 8 ila 12. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey iman edenler! İçtenlikle ve kararlılık içinde Allah'a tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlerine koyar. O gün Allah, peygamberi ve onunla aynı imanı paylaşanları utandırmaz. Onların nuru önlerinde ve sağ yanlarında ilerleyerek yollarını aydınlatırken şöyle derler: Rabbimiz, nurumuzu arttır, eksiltme ve bizi bağışla. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter. Ey peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et. Onlara sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir ve bu ne kötü bir sondur. Allah inkar edenlere Nuh'un karısı ile Lut'un karısını misal vermektedir. Onlar kullarımızdan iki erdemli kişinin nikahı altındaydılar. Ama kocalarının davasına hıyanet ettiler. Dolayısıyla kocaları da Allah'tan gelen cezaya karşı onları koruyamadı ve kendilerine, "Haydi, diğer girenlerle birlikte girin bakalım ateşe," dendi. Allah iman edenlere de Firavun'un karısını misal vermektedir. O, "Rabbim," demişti, "yüce katında cennette benim için bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından kurtar ve beni bu zalimler topluluğundan da selamete çıkar."
0: İmran kızı Meryem'i de misal vermiştir. O iffetini çok iyi korumuştu. Biz de ona ruhumuzdan üfledik. O Rabbinin sözlerini ve kitaplarını hep tasdik etti ve o içtenlikle itaat edenlerdendi. Azim olan Allah doğru söyledi.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her

0: İslam'la şereflenen Yahudi bilginlerden Abdullah bin Selam şöyle anlatır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman halk onu karşılamaya çıktı. Resulullah geldi çığlıklarını duyunca bir bakayım diye halkın arasına karışarak ben de gittim. Onun yüzünü açıkça görünce bir yalancı yüzü olmadığını anladım. Ondan işittiğim ilk buyruğu şu oldu. Ey insanlar! Selamı yayın, yemek yedirin, sıla-i rahmi yerine getirin. İnsanlar uyurken namaz kılın ve cennete selametle girin. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. Enam Suresi 84 ila 90. ayeti kerimeler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz ona İshak ve Yakub'u da armağan ettik. Hepsini de doğru yola ilettik. Daha önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u doğru yola iletmiştik. Biz iyileri böyle ödüllendiririz. Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'ı da doğru yola iletmiştik. Hepsi de iyilerden idi. İsmail, Elyas'a, Yunus ve Lut'u da hidayete erdirdik. Hepsini alemlere üstün kıldık. Onların atalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bazılarını, evet, onları da seçkin kıldık ve dosdoğru yola yönelttik. İşte bu Allah'ın hidayetidir. O bununla kullarından dilediğini doğru yola ulaştırır. Eğer onlar Allah'a ortak koşsalardı, yapa geldikleri iyi şeyler elbette boşa giderdi. Onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer şimdi onlar bu söylenenleri inkar ederlerse, muhakkak ki yerlerine bunları inkar etmeyecek bir topluluk getiririz. İşte o peygamberler Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. Şu halde onların rehberliğine uy. De ki, ben bu görevimden dolayı hiçbir karşılık istemiyorum. Bilinsin ki bu, bütün insanlığa bir öğütten ibarettir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Toplumsal hayatın içinde kadının yeri. Erkek olsun, kadın olsun, her kim iman etmiş olarak dünya ve ahiret için yararlı iyi işler yaparsa, işte onlar da cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. Nisa suresi 124. ayet. Hucurat suresi 13. ayette bir erkek ve dişiden yarattığı insanlar arasındaki farkın Allah'a yakınlık ve onun kurallarını benimsemekle ilgili olduğunu bildiren Yüce Allah, Nisa suresi 124. ayette de kadın ve erkeği İman ve salih amel ortak paydasında bütünlemiştir. Ayet, Allah'ın kullarını cinsiyetleriyle değil, yaratıcıya iman ve bunun somut göstergesi olan güzel işler üzerinden değerlendirdiğini göstermesi bakımından dikkat çekicidir. İnsana değer katan, kendi iradesiyle ortaya koyduğu fiilleridir. Ayette geçen salih amel kavramı, kulun Rabbi ile ilişkisindeki itaatidir ve bunun karşılığı cennettir. Üstelik hiç kimse bu konuda zulme uğramayacaktır. Zulmün en az halini ifade eden nekir kelimesi, hurma çekirdeğindeki çizgi anlamında olup, Allah'ın kullarının hakkını en ince detayına kadar gözeteceğine işaret etmektedir. İnsan belli bir sosyal çevre içinde yaratılmıştır. Anne, baba ve ailenin diğer bireylerinden oluşan bu çevre, zamanla genişleyerek insanın maddi manevi ihtiyaçlarını giderdiği bir ortama dönüşür. Sosyal hayat, insanların bir arada yaşadıkları, paylaşımda bulundukları, birlikte üretip birlikte sorun çözdükleri bir ortamdır ve her ferdin üzerine düşeni yerine getirmesiyle düzene kavuşur. Bugün modern olarak isimlendirilen dünyada bile göz ardı edilen adalet, sorumluluk bilinci, eşit haklara sahip olma ve benzeri durumların 15 asır önceki dünyada nasıl ele alındığını tarih kaynakları bize bildirmektedir. Görülen o ki, sadece Arap Yarımadası'nda değil, civar bölgelerde de haklı haksız ayrımı yapılmamış, güçlü olan söz sahibi olmuştur. Kur'an ilk olarak daha önce ilahi bir dine muhatap olmamış, puta tapıcılığı benimsemiş ve toplumsal kurallarını güçlünün haklılığı üzerine inşa etmiş bir halka indirilmiştir. Fakirin, zayıfın ve özellikle de kadının değer görmediği bu toplumu değiştirmek, dönüştürmek, nüzulü 23 seneye yayılmış ayetler ve Hazreti Peygamber'in örnekliğiyle gerçekleşmiş, devrim niteliğindeki esaslar zaman içinde yavaş da olsa yerleşmeye başlamıştır. İslam'dan önce varlığı ikinci sınıf statüsünde sayılan kadın, İslam'la birlikte haklarını öğrenmiş ve bunları elde etme konusunda bizzat Peygamberimiz tarafından desteklenmiştir. Hazreti Peygamber'in Medine'ye hicretinden sonra toplumda dini ve siyasi birliği sağlama amacına yönelik gerçekleştirdiği biat faaliyeti hem erkekleri hem de kadınları

0: kapsamıştır. Yönetime dahil olma sayılabilecek bir şekilde kendisine söz hakkı verilen kadınlar, başta Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak üzere hırsızlık ve zina yapmayacaklarına, birbirlerine iftira etmeyeceklerine, çocuklarını öldürmeyeceklerine, dine ve akla uygun konularda peygambere karşı gelmeyeceklerine söz vermişlerdir. Bu durum, kadının Hazreti Peygamber döneminde yönetime katkı sağlayacak kadar sosyal hayatın içinde olduğunun bir örneğidir. Hazreti Peygamber döneminde kadınlar ticarette aktif olarak yer almışlardır. O dönemde kadınların tercih ettikleri meslekler arasında terzilik, attarlık, dericilik, dokumacılık ve benzeri sayılabilir. Bununla birlikte Şifa el-Adeviye gibi idari kabiliyeti yüksek bir hanım, Peygamberimiz tarafından çarşı pazarda denetleyici olarak atanmış, kendisine alıcı-satıcı arasında çıkan meseleleri karara bağlayacak yetki verilmiştir. Medine döneminde gerçekleşen savaşlarda ateş hattının gerisinde hizmet veren pek çok hanım sahabe vardır. Bu hanımlar yaralıları tedavi etme, su taşıma gibi cephe gerisi görevlerin yanında ihtiyaç halinde cephenin içinde yer alma ve düşmanla çarpışma gibi durumlarla karşılaşmışlardır. Ümmü Atiye'nin peygamberle birlikte 7 gazveye katıldım. Onların geride bıraktıkları yüklerine bakıyor, yemek pişiriyor, yaralıları tedavi edip hastalara bakıyordum sözleri, asr-ı saadette yaşayan hanımların savaş gibi olağan dışı durumlarda bile aktif roller üstlendiklerinin delilidir. Sevgili Peygamberimizin ilim öğrenmek her Müslüman üzerine farzdır hadisi, ilk Müslümanlar tarafından eğitim ve öğretim faaliyetinin hanımlara da zorunlu olduğu şeklinde yorumlanmış, hanım sahabiler özellikle Medine'de ilim tahsili konusunda aktif hale gelmişlerdir. Din hakkında bilmediklerini öğrenmek üzere Hazreti Peygamber'in sohbetlerine katılmak için kendisine müracaat ettiklerinde onlara özel vakit ayıran Efendimiz, bazen de mescitte erkek sahabilerle birlikte hanımlara vaaz etmiştir. Okur yazarlığıyla tanınan Şifa binti Abdillah, Hazreti Peygamber'in talebi üzerine eşlerine okuma yazma öğretmiş, Hazreti Aişe başta olmak üzere pek çok hanım, hadis ve fıkıh ilimleri tahsil ederek adlarından sıkça söz ettirmişlerdir. Mescitlerin cemaatle namaz dışında pek çok fonksiyonunun olduğu ilk dönemlerde, hanımların mescide gelmelerini teşvik eden Peygamberimiz, Allah'ın kadın kullarının Allah'ın mescitlerine gelmelerine engel olmayın buyurmuştur. Eşinin mescide gitmesine karşı çıkan ve bunu açıkça dile getiren Hazreti Ömer'e karşı eşi Atike binti Zeyd, sabah ve yatsı namazları dahil olmak üzere namazlarını mescitte kılmaya devam etmiştir. Hanımlar bayram sevincini toplumun diğer fertleriyle birlikte bayram namazına katılarak mescitlerde yaşamışlardır. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri iç çekerek arzulamayın. Erkeklerin kazandıklarından nasibi vardır. Kadınların da kazandıklarından nasibi vardır ayeti, Hazreti Peygamber'in eşi Ümmü Seleme'nin biraz merak, biraz sitem içeren erkekler cihada katılıyor, biz katılamıyoruz sözleri üzerine nazil olmuştur. Ayet, Allah'ın kendilerine verdiği üstünlükler nedeniyle kadınlar erkekleri, erkekler kadınları kıskanmasın demek isterken, yaratılıştaki farklılıkların bir hikmeti olduğunu dile getirmektedir. Unutulmamalıdır ki dinde nimet-külfet dengesi vardır ve Allah bize hangi gücü takdir etmişse o kadar sorumluluk yüklemiştir. Bütün bunlar bizi insanlık nimetinin öncelendiği bir dinin mensupları olarak değerimizi takdir etmeye yönlendirmeli, yürüdüğümüz yoldan hesaba çekileceğimizin bilinciyle Allah'ı razı edecek işlerin peşinden koşmalıyız. Sonuçta yaptıklarımızın karşılığı hem dünya hem de ahirette bize dönecektir.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Sedat Aydınlı. Fetih Suresi 1 ila 9. ayeti kerimeler.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin geçmiş gelecek bütün günahını Allah'ın bağışlaması, sana nimetini eksiksiz vermesi, seni dosdoğru yolda yürütmesi ve Allah'ın sana güçlü bir şekilde yardım etmesi için sana apaçık bir fetih ihsan ettik. İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine huzur ve güven aşılayan da O'dur. Göklerin ve yerin askerleri yalnız Allah'a aittir ve Allah her şeyi bilmekte, yerinde yapmaktadır. Böyle yapmıştır ki mümin erkekleri ve mümin kadınları orada devamlı kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koysun ve onların kötü fiillerinin üstünü örtsün. Bu Allah katında onlar için büyük bir kazançtır. Erkek olsun, kadın olsun, Allah hakkında kötü zan besleyen münafıkları ve müşrikleri de cezalandırsın. Kötülük ve bela çemberi asıl onların boyunlarına geçmiştir. Allah onlara gazap etmiş, kendilerini lanetlemiş ve onlar için cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir. Göklerin ve yerin askerleri yalnızca Allah'a aittir. O sonsuz güç ve hikmet sahibidir. Kuşkusuz seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik ki, ey insanlar, Allah'a ve peygamberine iman edesiniz, onu destekleyip büyüklüğü karşısında eğilesiniz ve akşam sabah onu tenzih ederek anasınız. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Malumunuz olduğu üzere İslam dini tevhid esasını ilke edinen bir dindir. Tek Tanrı inancını, sadece Allah'a inanmayı bize öğütleyen, bildiren bir hakikatler bütünüdür İslam dini. Yüce kitabımızın farklı ayetlerinde Cenab-ı Allah'ın birliğine, tekliğine çok net ifadelerle vurgu vardır. Rabbimiz her eylemde bu bilinçle hareket etmeyi ve sadece kendisine ibadet edip kul olmayı ve sadece kendisinden yardım istemeyi, talepte bulunmayı bize öğütlüyor. Mesela günde 40 defa namazlarımızda Rabbimize yöneldiğimizde, her rekatımızda Fatiha suremizle bu hakikati dile getiriyoruz biz. Rabbimize hamd edip, onun Rahman ve Rahim olduğunu ifade edip, din gününün, hesap gününün, ceza gününün, sahibinin, malikinin olduğunu beyan ettikten sonra, büyük bir teslimiyetle, İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in diyoruz. Rabbim, sadece sana kulluk eder, sadece senin huzurunda kıyamda durur, el bağlar ve sadece senden yardım dilerim. Bunu günde 40 defa dile getirip haykırarak inancımızı, tevhid inancı üzerine sabit ve daim olduğumuzu adeta beyan ediyoruz. Cenab-ı Allah bize Kasas suresinin 88. ayeti kerimesinde dua ile alakalı olmak üzere şu hatırlatmada da bulunuyor. Kasas suresinin 88. ayeti kerimesinde Cenab-ı Allah buyuruyor ki: وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Allah ile birlikte başka bir ilaha yalvarma. Kıymetli kardeşlerim, Mekke toplumu İslam'ın ilk geldiği, vahyin nazil olmaya başladığı zamanda peygamberimizin civarında yaşayan insanlar maalesef şirk üzere hareket eden insanlardı. Allah'a inanıyor, Allah'a el de açıp yardım da talep ediyor ama dualarına şirki bulaştırıyor. Zaman zaman kendi elleriyle yaptıkları ve daha sonra da kırdıkları, bazen de yedikleri putlara ilah mesafesine getirerek ibadet edip kulluk ediyor ve onlara dua edip onlardan yardım talep ediyorlardı. O yüzden Cenab-ı Allah, Allah ile birlikte başka bir ilaha yalvarmayın diyerek bizi sadece kendisine el açan, sadece kendisine boyun büken, Fatiha suresinde ifade ettiğimiz gibi sadece kendisinden yardım dileyen insan olma durumunda sabit olmaya davet ediyor. Ayetin devamında Rabbimiz kendisiyle alakalı bilgileri de bize veriyor ve diyor ki ondan başka ilah yoktur ve kendisinden başka her şey yok olacaktır. Her şeyin boş, fani, geçici olduğunu, yok olacağını bize bildiriyor Rabbimiz. Hani demiş ya büyüklerimiz, insana dayanma, ölür, yok olur gider. Ağaca, duvara yaslanma, dayanma, yıkılır, göç olur, gider. Ve Cenab-ı Allah devamında yine diyor ki, لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Hüküm onadır, ondandır. Hükmü verecek, karar verecek, aleme nizam verecek, düzen koyacak, nizam koyacak olan odur ve dönüşünüz de ona olacaktır. Kıymetli kardeşlerim, değerli dinleyenler, dualarımızda Allah korusun, kalbi ve hali bizi şirke düşürecek hiçbir duruma tevessül etmemeliyiz. Hiçbir beşere sığınmamalı, hiçbir beşerden talepte bulunmamalı ve bize dair, hayata dair nihai hükmü verecek olarak hiçbir beşeri görmemeliyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi çok severiz. O bizim Resulümüzdür, Nebimizdir. Başımızın tacı, gönlümüzün ilacıdır. Ama dua ederken peygamberden bir şey talep edemeyiz biz. Bizi affedecek, bağışlayacak, talepte bulunduğumuz şeyi bize lütfedecek olan Rabbimizdir. Peygamberimiz bile değildir. Bunu neden özel olarak hasreten dikkatinize sunuyorum? Bir insanı çok sevmemiz, bir alime, bir ilim adamına, bir irfan ehline sevgi ve muhabbet beslememiz, ondan hayatımıza dair talepte bulunma yanlışına bizi götürmemeli. Sevgimiz, bir ilim adamına, bir irfan ehline duyduğumuz muhabbet, tevhid inancımızı asla sarsmamalıdır. Biz Rabbimizin kuluyuz. Dünyaya dair hüküm verecek olan sadece ve sadece Cenab-ı Allah'tır ve biz o sebeple sadece ona kulluk eder ve her türlü talebimizi, halimizi ona arz ederiz. Sıkıntımızı giderecek odur. Bizi ahirette hesap gününde affedecek olan odur. Bizi her türlü selamete taşıyacak olan odur. Hiçbir beşer bizi selamete çıkaramaz, sıkıntılarımızdan arındıramaz. Dualarımız tevhidimize halel getiren, bizi yanlışa götüren bir duruma asla dönüşmemelidir. Hayırlı günler diliyorum.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt. Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Emrullah Akbaş. Bakara Suresi 136 ila 141. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Allah'a ve bize indirilene, keza İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, yine Musa ve İsa'ya verilenlere ve bütün peygamberlere Rableri tarafından gönderilenlere inandık. Onlar arasında ayrım yapmayız. Biz ona teslim olmuşuzdur, deyin. Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa, kesinlikle doğru yolu bulmuş olurlar. Fakat eğer yüz çevirirlerse, bilesin ki bir ayrılıkçılığın içindedirler. O takdirde artık onlara karşı Allah sana yeter. O işitendir, bilendir. Allah'ın boyasıyla boyandık. Kim boyası bakımından Allah'tan daha güzeldir? Biz yalnız ona kulluk ederiz, deyin. De ki, Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz olduğu halde, onun hakkında bizimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz ona gönülden bağlanmışızdır. Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunların Yahudi yahut Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Allah katından gelmiş olup kendinde bulunan bir tanıklığı, bilgiyi insanlardan gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorguya çekilecek değilsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: kamu spotu.
1: Siren tüm araçların duyması ve yol açması içindir. Trafikte seyreden tüm araçlar ambulansa yol vermekle yükümlüdür. Siz de ambulansa yol vererek bir canın kurtarılmasına yardımcı olun. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette ibadet.
3: Allah Teala Tevbe suresinin 103. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor:

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onları arındırmak ve temize çıkarmak üzere mallarından sadaka al. Bir de onlar için dua et. Çünkü senin duan onlara huzur verir. Allah her şeyi çok iyi işitmekte ve bilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi. İslam'ın 5 temel esasından biri olan zekat, Yüce Allah'ın yerine getirilmesini emrettiği bir ibadettir. Sözlükte artma, çoğalma, temizlik, bereket gibi anlamlara gelmektedir. Dini bir terim olarak belirli bir miktarın, yani dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen yeterli miktarın bir kısmının Allah rızası için belirli kişilere verilmesi demektir. Bir Müslüman için namaz nasıl dinin direği ise zekat ibadeti de öyledir. Kur'an'da namazın emredildiği birçok ayette zekatın da emredildiği görülmektedir. Kullarına sayısız nimetler bahşeden Rabbimiz, her nimete karşılık şükretmemizi istemiştir. Her nimete şükür kendi türünden olur. Dolayısıyla kişi namaz ve oruçla bedeninin şükrünü yerine getirmiş olurken, zekat, fitre ve sadakayla da malının şükrünü yerine getirmiş olur. Bir Müslümanın zekatla sorumlu olması için akıllı, ergen ve hür olması gerekir. Temel ihtiyaçlarının dışında biriktirdiği, artma özelliği taşıyan, dinen zenginlik ölçüsü sayılan miktarda mala sahip olması ve bu malın üzerinden bir yıl geçmesi gerekir. Bir Müslüman bu şartları taşıyorsa malının zekatını Allah'ın emri, yoksulun hakkı, kazancının bereketi olarak paylaşır. Zekat vermekle kişinin kazancında asla eksilme olmaz. Zira o kazancı veren de alan da Allah'tır. Kul Allah için verdikçe Allah daha çok verecektir. Bir müminin asıl kazancı ise ahirette olacaktır. Ayet-i Kerime'de de belirtildiği üzere Yüce Allah'ın Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme zekatını veren müminler için dua etmesini emretmesi de ayrı bir bereket ve iç huzur sebebi olarak yansıyacaktır. Zira Allah gerçek anlamda kazananı ve kaybedeni daha iyi bilir. Zekat bir müminin dünya malına karşı hırsını dengeleyecektir. Tamahkar olmaktan koruyacaktır. Diğer yandan zekatını teslim ettiği mümin kardeşinin sevincini, alım gücünü, hayata tutunma arzusunu artıracaktır.

0: cennet nimetlerinden mahrum kalacaklardır. Cimrilik yaptıkları mallar boyunlarına dolanacak, dünyada ve ahirette ilahi azapla yüzleşeceklerdir. Zira mahşerde insanın yanına kar kalacak olan, yediği, içtiği, tükettiği, eskittiği değil, bilakis paylaştığı, Allah rızası için verdiği zekat, fitre ve sadakalar, hayır hasenatlar olacaktır. Hak yolunda hiçbir fedakarlık zayi olmayacaktır. Rabbimiz bu konuda şöyle buyurmaktadır. Namazı kılın, zekatı verin. Önceden kendiniz için ne hayır yaparsanız, Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı eksiksiz görür.
1: 40 ayette ibadet.

متكئين على سرر مصفوفة وزوج

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a saygısızlıktan sakınanlar ise, Rablerinin kendilerine verdiğiyle mutluluk bularak, cennetlerde ve nimetler içinde olacaklardır. Rableri onları cehennem azabından da korumuş olacaktır. Onlara denecek ki, yaptıklarınızın karşılığı olarak, sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak, afiyetle yiyin, için. Ayrıca onları güzel gözlü eşlerle evlendireceğiz. İman eden, soylarından gelenlerin de aynı iman ile kendilerini izledikleri kimselerin yanlarına bu zürriyetlerini katacağız. Bununla birlikte kendi amellerinden de bir şey eksiltmeyeceğiz. Herkes kendi yapıp ettiğinin hesabından kendisi sorumlu olacaktır. Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol veririz. Orada karşılıklı kadeh alıp verirler. Ama o içecek ne saçmalamaya yol açar ne de günah işlemeye. Sedeflerinde saklı incilere benzeyen genç hizmetçileri etraflarında dönüp dururlar. Cennettekiler birbirlerine dönüp sorarlar. Doğrusu biz derler, daha önce yakınlarımız arasındayken için için bir korku taşımaktaydık, değil mi? Şimdi ise Allah bize lütfuyla muamele etti de bizi kavurucu azaptan korudu. Elbette biz bundan önce yalnız ona yalvarıyorduk. Şüphesiz ihsanı bol ve çok merhametli olan da yalnız O'dur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Ferhat Kars. Vakıa Suresi 75 ila 96. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bakın, yıldızların yerlerine yemin ederim ki bilseniz bu gerçekten pek büyük bir yemindir. Kuşkusuz o değeri çok yüce Kur'an'dır. Aslı korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar, melekler dokunabilir. O, alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz bu sözümü küçümsüyorsunuz. Size verilen rızka yalanlamayla mı karşılık veriyorsunuz? Ama can boğaza gelip dayandığında, işte o zaman siz çaresiz bakar durursunuz. Biz ona sizden yakınız, fakat göremezsiniz. Madem ki kimsenin hakimiyeti altında değilmişsiniz, haydi onu, hayatı geri döndürün, sözünüzde doğruysanız. Şayet o, Allah'a yakın olanlardan ise, ona huzur, güzel nasip ve nimetlerle dolu cennet vardır. Eğer amel defteri sağından verilenlerden ise, ona şöyle denir: selam sana, ey hakkın ve erdemin yanında olmuş kişi. Ama yoldan sapmış inkarcılardan ise, onu da kaynar sudan bir ziyafet ve atılacağı cehennem ateşi beklemektedir. Şüphesiz bu kesin gerçeğin ta kendisidir. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Birden bize. Hazırlayan Eşref Görgülü. Seslendiren İbrahim Bildir.
2: Müddessir Suresi. Mekke döneminin ilk yıllarında nazil olmuştur. 56 ayettir. Adını ilk ayette yer alan Müddessir, yani örtüsüne bürünen kelimesinden alır. Surenin ilk ayetleri çoğunluk tarafından kabul edildiğine göre Alak suresinin ilk 5 ayetinden sonra inmiştir. Bu ayetlerde Allah Teala Hazreti Peygamber'e "Ey örtüsüne bürünen" diye hitap ederek artık insanları uyarmak için harekete geçmesini, Rabbinin büyüklüğünü tanımasını, elbisesini temiz tutmasını ve kötülüklerden sakınmasını emretmektedir. Bir önceki Müzzemmil suresi de aynı manadaki hitapla başlamaktadır. Surenin ilk ayetleri bir rivayete göre Hazreti Peygamber'in Kureyş'in ileri gelenlerinden incitici sözler duyup evinde elbisesine bürünmesi neticesinde nazil olmuştur. Genel kabul gören bir diğer rivayete göre ise Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında ara ara inzivaya çekildiği Hira mağarasından inerken Cebrail aleyhisselamın sesini duymuş, korku ve heyecanla evine gidip örtüye bürünmesi üzerine bu surenin ilk 5 ayeti nazil olmuştur. Aynı dönemde nazil olan Müzzemmil suresiyle bu surenin nüzul sebebi arasında benzerlik bulunmaktadır. Hem nazmı hem mana ve muhtevası açısından yüksek edebi değere sahip bulunan Müddessir suresinin temel vurgusu, muhataplarına sorumluluk duygusu telkin etmektir. Surenin 7 emir içeren ilk 7 ayetinin muhatabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmakla birlikte bu emir ve tavsiyeler Hazreti Peygamber'in şahsında davet ve irşat görevi yapacak herkese yöneliktir. Bu ayet-i kerimelerdeki ilkelere göre tebliğ ve davet vazifesini yürütenler sorumluluk şuuruyla toplumu uyarmalı, başka şeyleri değil sadece Rablerini yüceltmeli, üzerlerine leke sürdürmemeli, insanlara yapacağı iyilikleri gözünde büyütüp başa kalkmamalı, karşılaşacağı güçlüklere Rabbinin rızası için sabretmelidir. Sure, nüzul sürecindeki ilk surelerden olması bakımından dünyadaki davranışların karşılığının görüleceği ebedi hayatı vurgulu bir şekilde şöyle dile getirmektedir. O sura üfürüldüğü zaman var ya, işte o gün çetin bir gündür. Kafirler için hiç de kolay değildir. 8 ila 10. ayetler. 11 ila 31. ayet-i kerimelerde Velid bin Muire'nin şahsında mal, evlat ve çeşitli nimetlerle donatılan kişilerin Allah'ın ayetlerine karşı düşmanca duruşu tasvir edilmektedir. Kur'an'dan etkilenip bu dinin hak din olduğuna inanmak üzere olan söz konusu şahıs, toplumdaki konumunu kaybetmemek için yüz çevirmiş ve Kur'an'ı karalamaya başlamıştır. Kur'an'ın İnsanların aklını çelen, gözünü boyayan bir sihir veya bir beşer sözü olduğunu söyleyerek inkar etmiştir. Ancak Allah, kendisine karşı düşmanca nankörlük eden kişiyi, çıkması mümkün olmayan ve insanın derisini kavuran yakıcı ateşe sokacağını bildirmektedir. Bu bölümün sonunda, cehennem bekçilerinin meleklerden olduğu ve sayıları hakkında bilgi verilmekte, ayrıca onun ordularını sayı ve mahiyet itibariyle ondan başka kimsenin bilemeyeceği vurgulanmaktadır. 32 ila 56. ayetlerden oluşan 3. bölümse aya, geceye ve sabaha yeminle başlar ve cehennemin yakıcılığını bir defa daha gözler önüne serer. Bu bölümün serlevha olarak nitelenebilecek ayet-i kerimesi 38. ayet-i kerimedir. Her nefis yaptıklarına karşılık tutulan bir rehindir. Devamındaki ayet-i kerimelerde cennet ehliyle cehennem ehlinin karşılıklı konuşmalarından bir kesit verilir. Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? Onlara şöyle cevap verirler. Biz namaz kılanlardan değildik, yoksulu doyurmuyorduk, batıla dalanlarla birlikte oluyorduk, ceza gününü de yalan sayıyorduk. Sonunda bize ölüm geldi çattı. 42 ila 47. ayetler. Son bölümde ise müşriklerin bir öğüt olan Kur'an'dan yüz çevirerek kaçışmaları aslandan kaçan yaban eşeklerine benzetilir. İnkarlarına bahane olarak kendilerine de özel sahifelerin gönderilmesini istiyorlardı. Oysa küfürlerinin asıl sebebi ahiret hakkında herhangi bir korkularının olmaması ve hayatı sadece bu dünyadan ibaret görmeleriydi. Sure, Kur'an'ın bir öğüt olduğunu, dileyenin ondan öğüt alabileceğini, ancak Allah'ın iradesi ve gücünün ise her şeyin üzerinde olduğunu vurgulayarak son bulmaktadır.
1: Birden Bize. Hazırlayan Eşref Görgülü. Seslendiren İbrahim Bildir. Hayat Rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Habib Deveci. Enfal Suresi 1 ila 8. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana ganimetleri soruyorlar. Ganimetlerin Allah'a ve Resulüne ait olduğunu söyle. O halde siz gerçek müminler iseniz, Allah'a karşı saygısızlıktan sakının. Aranızı düzeltin, Allah ve Resulüne itaat edin. Müminler o kimselerdir ki, Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda, bu onların imanlarını arttırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler. Namazlarını özenle kılarlar. Kendilerine verdiğimiz şeylerden bir kısmını Allah yolunda harcarlar. Gerçek müminler işte onlardır. Rableri katında onlar için yüksek mevkiler, bağışlanma ve değerli rızık vardır. Nitekim müminlerden bir kısmı isteksiz oldukları halde Rabbin seni doğru bir kararla evinden savaşa çıkarmıştı. Doğru olan apaçık ortaya çıktıktan sonra sanki gözleri göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi bu konuda seninle tartışıyorlardı. Hatırlayın, Allah size iki topluluktan biri sizindir diye vaat ediyordu. Siz güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Allah ise iradesi ve sözleriyle hakkı hakim kılmayı ve inkar edenlerin kökünü kesmeyi murad ediyordu ki, böylece günah yolunu tutanların hoşlarına gitmese de hakkı hakim, batılı geçersiz kılsın. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
3: Serlevha Ayetler. Sa'd Suresi 66. Ayet.

0: النار. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi üstündür, çok bağışlayıcıdır. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Bağışlayan Allah. Bütün ilahi şeriatların temelinde Allah inancı vardır. Allah, her şeyin yaratıcısı ve gerçek sahibidir. Tek yaratıcı ve mutlak güç sahibi olarak Allah, hem insanlar hem de diğer varlıklar için bir takım kurallar koymuştur. Bu kurallara uygun bir hayat yaşayanlar için cenneti, aykırı davrananlar içinse cehennemi hazırlamıştır. Ancak üstün ve güçlü olan Allah'ın affetmesi de söz konusudur. Çünkü Allah gaffardır, çok bağışlayıcıdır. Yeter ki yapılan hatalardan dönülüp tövbe edilsin, yeter ki af dilensin. Bu ayetten almamız gereken mesaj, kim istiğfar etmeye devam ederse, Allah onun için her kederden bir kurtuluş, her sıkıntıdan bir çıkış yolu ihsan eder ve onu ummadığı yerden rızıklandırır.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Fatih Okumuş. Araf Suresi 26 ila 31. ayetler.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Adem oğulları, size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise yarattık. Takva elbisesi, işte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar. Ey Adem oğulları, şeytan anne babanızı ayıp yerlerini birbirine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların yoldaşları yaptık. Onlar bir kötülük yaptıkları zaman babalarımızı bu yolda bulduk. Allah da bize bunu emretti derler. De ki, Allah kötülüğü emretmez. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki, Rabbim adaleti emretti. Her secde ettiğinizde yüzlerinizi ona çevirin. Kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla ona yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine ona döneceksiniz. O, bir grubu doğru yola iletti, bir grupta sapkınlığa müstahak oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları kendilerine dost edindiler. Böyleyken kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar. Ey Adem oğulları, her namaz kılacağınızda güzelce giyinin, yiyin, için, fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır. İleride bilecekler. Hayır, hayır. Yakında bilecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da yeri tutan kazıklar yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu sakinleşip dinlenme vesilesi kıldık. Geceyi uyku için örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanmak için fırsat kıldık. Üstünüzde 7 kat sağlam gök yaptık. Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler yetiştirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik. Şüphesiz ayırım günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınlar için barınak olan cehennem pusuda beklemektedir. Orada kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın yaptıklarına uygun bir karşılık olarak yıllar ve yıllar boyu kalırlar. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı. Oysa biz her şeyi kayıt altına almıştık. Tadın artık. Bundan sonra size arttırarak vereceğimiz şey ancak azaptır. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, içki dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahmandır. İnsanlar onun huzurunda izinsiz ve asılsız konuşmaya yetkili olamayacaklar. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, Rahman'ın izin verdiklerinden başkası konuşamayacak. Konuşan da

doğruyu söyleyecektir. İşte bu kesin olarak gelecek gündür. O halde kim dilerse Rabbine varan bir yol tutsun. Biz insanın önceden yapıp ettiklerine bakacağı, inkarcının da keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Nebe Suresi. Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Ali İmran suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Ali İmran suresi 73. ayetin tefsiri. Müfessirler, kendi dininize uyanlardan başka hiç kimseye inanmayın sözünün daha önce değinilen şaşırtma planının sahiplerine ait olduğu hususunda fikir birliği içindedirler. De ki hitabından sonra gelen ilk cümlenin Yüce Allah'ın peygamberlerinden söylemesini istediği söz olduysa açıktır. Buna mukabil veriliyor diye şeklinde tercüme edilen en yuta ifadesinin izahında müfessirler oldukça zorlanmıştır. Bu sebeple Razi bu ayetin Kur'an'daki en müşkil ayetlerden olduğunu kaydeder. Bunun Allah Teala'nın peygamberinden söylemesini istediği sözün devamı olarak düşünülmesi halinde mealinde olduğu gibi birine size verilenin benzeri veriliyor diye mi veya Rabbinizin huzurunda aleyhinize delil getirecekler diye mi böyle davranıyorsunuz şeklinde çevrilmesi uygun olur. Ehli kitaptan komplo hazırlayanların sözünün devamı sayılması halinde ise bu kısmın anlamı şöyle olur. Size verilenin benzerinin başka herhangi bir kimseye verildiğine yahut Rabbinizin huzurunda onların size karşı deliller getireceklerine de inanmayın. Razi bu ifadeyi ehli kitaba ait sözün devamı sayan yorumu değişik açılardan eleştirir ve zayıf bulur. Bu ayetin mealinde lütuf şeklinde karşılık verilen fadl kelimesi, bol bol iyilik yapma ve yararlı şeylerle donatma anlamına geldiği gibi, burada peygamberlik vermenin kastedildiği görüşü de vardır. Bu görüşün sahipleri daha sonra gelen onu dilediğine verir cümlesinin ışığında bu ayeti kerimede peygamberlik mertebesine kişisel çaba ve hak edişle değil ancak ilahi bağışla erişilebileceğine delalet bulunduğunu belirtirler. Yine bu ayette geçen vasi Allah'ın güzel isimlerinden olup geniş anlamındadır. Genel olarak onun sıfatlarının kuşatıcılığını, sınırsızlığını, özellikle ilim, rahmet ve lütfunun genişliğini ifade ettiği şeklinde anlaşılmıştır. Bu sebeple "Vallahu vasiun" cümlesine mealinde "Allah zat ve sıfatlarında sınırsızdır" şeklinde mana verilmiştir. Ali İmran suresi 75 ila 77. ayetlerin meali. Ehli kitaptan öylesi vardır ki, ona yüklerle mal emanet etsen, onu sana noksansız öder. İçlerinden öylesi de vardır ki, ona bir dinar emanet etsen, tepesine dikilip durmadıkça onu sana ödemez. Çünkü onlar, ümmilere yaptıklarımızdan dolayı bize bir vebal yoktur derler. Onlar bile bile Allah adına yalan söylemektedirler. Hayır, öyle değil. Her kim ahdine vefa gösterir ve sakınırsa bilsin ki Allah o sakınanları sever. Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir bedelle satanlara gelince, işte onların ahirette hiç nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için elem veren bir azap vardır. ...75. ayetin tefsiri. Önceki ayetlerde ehli kitabın Müslümanların inanç hayatını sarsmayı hedefleyen, dolayısıyla taraflar arasında diyalog kurulmasına engel teşkil eden davranışlarına değinilmişti. Bu bölümde ise onların beşeri ilişkiler anlamındaki bazı olumsuz davranışlarına ve bunları nasıl yanlış bir temele dayandırmaya çalıştıklarına yer verilmektedir. Ayette ehli kitap arasında emanete riayet hususunda birbirine tamamen zıt iki anlayış ve uygulamanın görüldüğü bildirilirken, önce ahlaki erdemlere bağlılığını koruyanların davranışlarına dikkat çekilerek, iyilerin davranışları öne çıkarılmaktadır. Burada genel olarak ehli kitaptan söz edilmekle beraber, bu ayetle devamındaki ayetler, tarihi bilgilerin ve hadis-i şeriflerin ışığında incelendiğinde, özellikle kutsal kitaplarındaki ifade ve hükümleri çarpıtarak takdim eden Yahudilerin kastedildiği anlaşılmaktadır. Bazı Yahudi din adamları, Yahudilerin kendi dinlerinden olmayanlara karşı yapacakları haksızlıklardan ötürü sorumlu olmayacakları yorumunu yaymışlardı.
İşte 75. ayette bu anlayışın bir uzantısı olarak ehli kitaptan bir kesimin kutsal bir kitapları bulunmayan Araplara ümmiler diyerek onları hafife alıp mallarını haklı bir gerekçe olmaksızın yiyebilecekleri ve bu yüzden de hiçbir veballerinin olmayacağı iddiasında bulunduklarına işaret edilmektedir. Her iki davranış biçiminin hayret anlamını içeren cümle yapısı içinde ifade edilmiş olduğunu belirten İbn Haşur, bunlardan birincisini kendi çevrelerinde emanete hıyaneti meşru sayan bir anlayış hakim olmasına rağmen dürüstlükten ayrılmayan insanlar da var şeklinde, ikincisini Allah'ın kitabına tabi olduklarını iddia ettikleri halde emanete hıyaneti ahlaka uygun sayabilen kişiler de var şeklinde açıklar. Bir yoruma göre Yahudiler bu sözü mutlak biçimde değil, Müslüman olan Arapları kastederek söylüyorlardı. Bazı Yahudiler cahiliye döneminde kendileriyle ticaret yaptıkları Araplardan bir kısmı İslamiyet'i kabul edince, bu ifadenin arkasına sığınarak onlara olan borçlarını ödemek istemediler. Razi bu yorumu aktardıktan sonra onların anılan tutumu hakkında şöyle bir gerekçe zikreder. Muhtemelen Yahudilikte batıl bir dinden başka bir batıl dine geçen mürtet sayılıyordu. Onların nazarında İslam da batıl olduğundan Müslüman Araplara mürtet gözüyle bakıyorlardı. Tefsirlerde bu ayetin nüzul sebebiyle ilgili olarak her iki davranış biçimine örnek teşkil eden olaylar da zikredilir. Bu çerçevedeki rivayetler ve yorumlar ne olursa olsun, ayetin şu hususlara dikkat çekip uyarı ve öğütte bulunduğu açıktır. Yüce Allah, hiç kimseye veya zümreye başkalarının haklarını gasp etme müsaadesi vermemiştir. Bu konuda kendilerinin imtiyaz sahibi olduğunu iddia edenler Allah'a iftira etmiş olurlar. Nitekim bu ayet indiğinde Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah'ın düşmanları yalan söylemişler. Cahiliye döneminin her şeyi ayaklarımın altındadır. Emanete gelince sahibi iyi olsun kötü olsun o yerine verilir. Şu halde ehli kitaptan bir kısım din istismarcılarının başvurduğu bu yöntemin ilahi dinlerde sağlam bir dayanağının bulunamayacağı asla gözden uzak tutulmamalı, böyle bir anlayışın sosyal barış için ne büyük tehlikelere yol açabileceği üzerinde herkes dikkatle düşünmelidir. Hele Müslümanlar asla onlara özenerek veya misilleme yaparak bir takım menfaatler uğruna hak gaspına tevessül etmemeli, ahlaki değerlerin korunmasında titiz davranarak cihana örnek olmalıdırlar. Öte yandan gerek ayetteki tasvirden, gerekse anılan hadisten, İslam'ın insanların eylemleri hakkında topyekün bir yargı ortaya koyma değil, doğruyla yanlışı ayırt etme esasına dayalı bir değerlendirme yapma anlayışını onayladığı sonucu çıkmaktadır. Mealinde yüklerle mal şeklinde karşılanan kıntar kelimesi, emanet edilen miktarın çokluğunu bir dinarda azlığını belirtmektedir. Ayette geçen emanet etme ve tediye etme anlamına gelen fiiller, burada genel olarak güven esasına dayalı borç ilişkisinin kastedildiğini göstermektedir.

0: Ayette bunun mutlaka aynı yani muayyen bir şeyi verme ile ilgili olduğunu gösteren bir kayıt yoktur. Satım, ödünç, ariyet ve vedia gibi akitler çerçevesinde kişinin borçlandığı her türlü edimi kapsar. Bu sebeple mealinde öder fiili kullanılmıştır. Kurtubi bu ayette bazılarının iddia ettiğinin aksine ehli kitabın bir kısmının da olsa şahitlik ehliyetini gösteren bir delil bulunmadığını belirtir. Bunu desteklemek üzere Müslümanların fasıklarından da emanete riayet edenler bulunduğunu fakat şahitliklerinin kabul edilmediğini hatırlatır. ...76. ayetin tefsiri. Bu ayetin, her kim ahdine vefa gösterirse şeklinde çevrilen kısma, sonraki ayetle bağ kurularak, her kim Allah'a verdiği sözü yerine getirirse şeklinde mana vermek de mümkündür. Nisaburi, ayetin sonunda, Allah o sakınanları sever denmekle yetinilmesini şöyle açıklar. Vefa ve takva bütün erdemlerin temelidir. Her müttaki ahde vefalıdır. Fakat aksi daima geçerli değildir. Bu sebeple takva sahiplerinin Allah'ın sevgisine mazhar olacaklarına değinilmekle yetinilmiştir. Ali İmran Suresi 77. ayetin tefsiri. Razi, ayetin Yahudiler hakkında olduğunda tereddüt bulunmadığı kanaatindedir. Zira ona göre Yahudiler hakkında olduğunda şüphe bulunmayan 78. ayet bu ayete atfedilmiştir. Tefsir ve hadis kaynaklarında bu ayetin nüzul sebebi açıklanırken, ehli kitaptan bazılarının yeminin kutsallığını hiçe sayarak menfaat elde etmeye çalıştıklarını ortaya koyan olaylara yer verilir. Bu olaylar ayetin anlaşılmasında canlı birer örnek teşkil etmekle beraber, esasen burada ahiret inancına sahip olan herkese Allah'ı kendi sözüne kalkan yaparak hak gasp etmeye çalışmanın ağır sonuçları üzerinde düşünme çağrısı yapılmaktadır. Bu ayette Allah'a verilen sözü ve onun yüce adı ortaya konarak yapılan beyanları, dünyevi çıkarlar uğruna satma eylemi hakkında yer alan ifadeler dikkatle incelenirse, bunun haram kılınan diğer birçok fiile göre çok daha vahim sonuçları olduğu anlaşılır. Gerçekten insanoğlu nefsinin tutkularına esir düşerek günah ve cezayı mucib olduğunu bildiği halde, bazı yasak eylemlerden uzak duramasa bile, bu ayetteki ikaza rağmen, ahiret hayatının varlığına inanan hiçbir akıl ve izan sahibi, geçici bazı dünyevi çıkar ve hazlar uğruna ebedi ahiret nimetinden yoksun kalmayı, üstelik Allah'ın kendilerini muhatap kabul etmeyip yüzüne bile bakmayacağı kimselerden olmayı, dolayısıyla onun engin af ve mağfiretinin kapılarını kendi eliyle kendi suratına kapatmayı, sonunda da elem verici bir azaba çarptırılmayı göze alma anlamına gelen bu çirkin yola tevessül etmez. Allah'ın bu kimselerle konuşmaması ve onlara bakmamasından maksat, onların Allah Teala nezdinde hiçbir değerinin ve itibarının olmaması, onun gazabına müstahak olmaları, Allah'ın onları temize çıkarmaması, tezkiye etmemesi, onları bağışlamaması ve günahlardan arındırmaması ya da salih kullarına layık gördüğü övgüden onları yoksun bırakmasıdır ki, bunlar kulluk bilincine sahip kişi için gerçekten çok vahim sonuçlardır. Kurtubi bu ayetten, bazı hadislerde de açıkça belirtildiği üzere, lehine hüküm verilen kişinin gerçeği bilmesi halinde, hakimin objektif delillere binaen verdiği kararın, haksız kazancı helal hale getiremeyeceği hükmünün çıktığını belirtir. 'Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir' adlı eserden, Ali İmran suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki programda buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif.
3: Osman Osmanoğlu. Bakara Suresi 153 ila 157. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır. Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde, doğrusu biz Allah'a aitiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz derler. İşte Rablerinin lütufları ve rahmeti bunlar içindir. Ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a karşı gelmekten sakınan kimselere Rabbiniz ne indirdi denildiğinde hayır indirdi derler. Bu dünyada iyilik yapanlara bir iyilik vardır. Ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Allah'a karşı gelmekten sakınanların yurdu ne güzeldir. Nahl Suresi 30. Ayet.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. İsmail Kaya. Hucurat Suresi 13 ila 18. ayeti kerimeler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

قل أتعلمون الله بدينكم

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık. Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır. Bedeviler, iman ettik dediler. Şunu söyle, henüz iman gönüllerinize yerleşmediğine göre sadece boyun eğdiniz. Bununla beraber Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz, yaptığınız hiçbir şeyi boşa çıkarmaz. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Müminler ancak Allah ve Resulüne iman eden, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad eden kimselerdir. İçleri dışları bir olanlar işte bunlardır. Allah göklerde ve yerde olanları bildiği halde Allah'a dininizi öğretmeye mi kalkışıyorsunuz? Allah her şeyi bilmektedir. Boyun eğmelerini sana bir iyilik yapmış gibi gösteriyorlar. Onlara şöyle de, teslim olmanızı bana yapılmış bir iyilik saymayın. Eğer dürüst olacaksanız, asıl Allah sizin için iman yolunu açarak size lütufta bulunmuştur. Allah göklerin ve yerin gizlisini bilir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
2: Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, şu anda bizim sesimizi işiten kıymetli takipçiler, Kur'an hocasına kulak veren, gönlünü veren, gönlünü açan aziz Kur'an sevdalıları. Öncelikle Kur'an hocası programımızdan, Diyanet radyoları stüdyolarından Ankara'dan, hepinizi en kalbi duygularımla, Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kıymetli dostlar, bugünkü dersimizde inşallah Fecr suresini okuyacağım. Fecr suresini bütünüyle okuduktan sonra da yine Allah-u Teala Fecr suresinde ne buyurmuş? Birlikte kulak vereceğiz, ardından da sırasıyla yine ayetleri vakte sığacağı nispette tek tek okumak suretiyle yine okunma kaideleri, okunma usulleri hakkında da paylaşımlarımızı gerçekleştireceğiz. Evet, 592. sayfada başlayıp 593. sayfada tamamlanan Fecr suresini şimdi bir bütün olarak okuyorum.

كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا

0: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.
1: Efendim Allah kabul eylesin. Fecr suresini baştan sona okuduk bugünkü Kur'an hocası dersimizde. Evet. Bu surede Yüce Rabbimiz ne buyuruyor? Şimdi de surenin mealini sizlerle paylaşalım inşallah. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun tan yerinin ağarmasına. 10 geceye. Çift olana ve tek olana. Geçip gitmekte olan geceye. Düşünen kimse için bunlar yemine konu olacak kadar önemli değil midir? Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad kavmine? Ülkeler içinde benzeri yaratılmamış olan sütunlarla dolu İrem'e. Vadide kayaları oyarak şehir yapan Semud'a. Kazıklı Firavun'a. İşte bunların hepsi ülkelerinde azgınlık etmişlerdi. Oralarda durmadan fesat çıkardılar. Bu yüzden Rabbin onların üzerine kırbaç gibi ceza yağdırdı. Çünkü Rabbin her şeyi yakından izlemektedir. İnsana gelince, Rabbi ona imtihan için ikramda bulunduğunda ve onu nimetlere boğduğunda, Rabbim bana ikram etti der, mutlu olur. Onu imtihan edip rızkını daralttığında ise, Rabbim beni önemsemedi der, mutsuz olur. Hayır, hayır. Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz. Mirası hak hukuk demeden yiyorsunuz. Malı aşırı derecede seviyorsunuz. Hayır, bu böyle olmamalı. Yer dağılıp parça parça olduğunda, Rabbin gelip melekler de saf saf dizildiğinde, o gün cehennem de getirildiğinde, insan işte o gün yaptıklarını birer birer hatırlayacaktır. Fakat bu hatırlamanın ona ne faydası var? İnsan, keşke ahiret hayatım için daha önce bir şeyler yapmış olsaydım der. Artık o gün Allah'ın vereceği cezayı kimse veremez. Onun bağladığı gibi kimse bağlayamaz. Ey imanın huzuruna kavuşmuş insan! Sen ondan razı, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Böylece has kullarımın arasına sen de katıl, cennetime gir. Azim olan Allah doğru söyledi. Kıymetli dostlar, gördüğümüz gibi surede azgınlık yapan kavimlerin kavuşacakları

0: kavuşmuş oldukları sondan ve müminlerin kavuşacağı cennetten bahseden ayetler ve daha nicelerini bu sure içerisinde gördük. Tavsiyem şu her zaman olduğu gibi, lütfen en azından meali bir kez birkaç kez sizler okuyun ama tefsirlerden de bakabilirseniz detaylı olarak bilgi ve malumatımız artmış olacaktır diye tavsiye ediyorum. Efendim, bugünlük Kur'an Hocası programımızı tamamlamış olduk. Bir sonraki Kur'an Hocası dersimizde yeniden buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz.
1: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Zinnuri Altınbay. Tahrim Suresi 1-7. Ayetler.

0: gizli bir şey söylemişti. Eşi bunu başkalarına aktarıp Allah da durumu peygambere açıklayınca peygamber bunun bir kısmını anlattı, bir kısmından vazgeçti. Eşine konuyu anlatınca o, "Bunu sana kim haber verdi?" diye sordu. "Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah bana bildirdi," diye cevap verdi. İkiniz de Allah'a tövbe ederseniz çok iyi olur. Çünkü kalpleriniz eğrilmişti. Ama peygambere karşı bir dayanışma içine girecek olursanız, bilin ki herkesten önce Allah onun dostu ve koruyucusudur. Sonra da Cebrail ve iyi müminler, melekler de bunların ardından onun yardımcısıdır. Eğer sizi boşayacak olursa, Rabbi ona sizin yerinize sizden daha iyi olan, Allah'a teslimiyet gösteren, yürekten inanan, içtenlikle itaat eden, tövbe eden, kulluk eden, dünyada yolcu gibi yaşayan, dul ve bakire eşler verebilir. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün bahane üretmeyin. Sadece yapmış olduklarınızın cezasını çekiyorsunuz.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Haya fıtrat gereğidir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Ademoğulları! Size avret yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise verdik. Takva elbisesi var ya, işte o daha hayırlıdır. Bu giysiler Allah'ın rahmetinin alametlerindendir. Belki öğüt alırlar diye onları insanlara verdik. Araf Suresi 26. Ayet.

bu ayet bağlamında insanın sahip olduğu haya duygusunu ele alacağız. Haya, doğuştan insanlarda var olan ve onu diğer canlılardan ayıran en belirgin duygudur. İlk insan ve hanımının yüce yaratıcının emrine muhalefet neticesinde karşı karşıya kaldıkları müeyyideler sürecinde de haya söz konusu olmuştur. İnsanlığın atasının hayatından bir kesinti teşkil eden bu sahne, yüce kitabımız Kur'an'da şu şekilde dile getirilmektedir. Bunun üzerine onlar o ağacın meyvesinden yediler.

sebeple ayıp yerleri kendilerine göründü ve cennet yaprağından üzerlerine örtmeye başladılar. Adem Rabbine isyan etti ve yolunu şaşırdı. Bu ayette bir yönüyle de insanın sahip olduğu haya duygusuna işaret edilmiştir. O günden bugüne değin en ilkel toplumlarda dahi insanlar gerek Allah'a gerekse toplumun diğer bireylerine karşı bazı tutum ve davranışlardan haya duygusu gereği uzak dururlar. Bu yönüyle haya insanlığın ortak değer ve kabullerindendir. Yukarıda metin ve mealini verdiğimiz ayette yer alan libasüt takva, takva elbisesi ifadesi hemen bütün müfessirlerce insanın yaratılışından sahip olduğu, onun ruhunu bezeyip ahlakını koruyan haya şeklinde yorumlanmıştır. Peygamberimiz haya ile iman arasında önemli bir ilişkinin bulunduğuna dikkat çekmiş ve hayayı imanın bir şubesi olarak nitelendirmiştir. İman 70 küsur şubedir. En üst derecesi la ilahe illallah demek, en alt derecesi de geçenlere zarar verecek şeyleri yoldan gidermektir. Haya da imandan bir şubedir hadisi, bu ilişkinin anlamlı bir ifadesidir. Bu hadisi esas alarak, hayasız bir kişinin imansız olduğunu ifade etmek, şüphesiz isabetli değildir. Şu kadar var ki, bu tür ifadeleri içeren hadisler, genelde bu konumdaki kişilerin olgun bir mümin olmadıkları ya da olamayacakları şeklinde yorumlanmaktadır. İnsan, sağduyusu, inancı ve haya duygusuyla nefis ve şeytanın kötü telkinleri arasında mücadele halindedir. Allah inancı sağlam ve haya duygusunu yitirmeyen insan, iyilik ve güzelliklere yönelir. Kötülük ve haramlardan uzak durur. Buna karşılık iman ve inancı zayıf, haya perdesi yırtılmış ya da aşınmış, nefsine ve şeytana yenik düşmüş insan, kötülük ve haramları kolayca işleyebilir. Bu durumdaki insanlardan bazısı ne Allah'tan ne de insandan çekinir. Hazreti Peygamber'in utanmadıktan sonra dilediğini yap buyruğu, haya duygusunu yitirmiş kişilerin kötülükleri kolayca yapabileceğine işaret etmektedir. Ayrıca bu hadis, yapacağın bir işten ya da eyleminden Allah veya toplumdan utanmayacaksan, rahatsızlık hissetmeyeceksen yapmaya karar ver mesajıyla kişinin davranışlarına yön vermektedir. Şöyle ki, kişi eyleminden önce yapacağı işin sosyal konumu, toplumsal değer yargıları ve inancıyla uygunluk arz edip arz etmediğine bakacak, sonra da o işi yapmaya karar verecektir. Haya ile iman, haya ile eylem arasında var olan ilişkiler, temelde insanın Allah'tan haya etmesi gerektiği noktasında birleşmektedir. Haya duygusunun esası, kısaca Allah'tan haya etmektir denebilir. Allah'tan haya etmek, onun emirlerine karşı gelmekten, yasaklarını çiğnemekten kaçınmak şeklinde dışa yansır. Bu yansımanın temelinde kulun Allah'ın istemediği bir iş ve hal üzere bulunmaktan uzak durması vardır. Allah'a karşı olan hayası, Yusuf'u fuhuş ve kötülükten korumuştur. Bir defasında Hazreti Peygamber, Allah'tan gerektiği gibi haya ediniz buyurmuş, kendisine, ey Allah'ın elçisi, Allah'tan gereği gibi ne şekilde haya edebiliriz sorusu yöneltilmişti. Bunun üzerine Allah Resulü, başını ve başında yer alan organları, karnını ve karna bağlı organı koruyan, dünya hayatının süsüne kendini kaptırmayan, ölüm ve çürüyüp yok olmayı unutmayan kimsenin Allah'tan gereği gibi haya etmiş olacağını haber vermiştir. Sonuç olarak belirtmek gerekirse haya duygusu her şeyden önce bir kişilik zaafı değil, aksine erdemlilik ve fıtratın gereği bir duygudur. Bu duygu kişinin davranışlarına yön vermede ve kişiliğini ortaya koymada adeta bir mihenk taşı niteliğindedir. Dünyanın değişik coğrafyalarında yaşayan Müslümanların, özellikle milletimizin binlerce kilometre ötede bulunan Beytullah'a doğru ayak uzatmayı, abdest bozmayı çirkin kabul etmelerinin, Kur'an'ın asılı bulunduğu ortamlarda hareketlerini sınırlamalarının temelinde şüphesiz haya duygusu yatmaktadır.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Fatih Kılıçoğlu. Beled Suresi 1-20. Ayet-i Kerime.

لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد

أيحسب أن لم يره أحد.

0: صده صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin ederim şu beldeye, senin de içinde oturmakta olduğun o beldeye.

ana babaya ve bunlardan meydana gelen çocuklara. Hiç kuşkusuz biz insanı zorluklarla mücadele etme gücüyle yarattık. O hiçbir kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Pek çok mal harcadım diyor. Onu kimsenin görmediğini mi sanıyor? Ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? Ve ona iki yolu göstermedik mi? Fakat o sarp yolu göze alamadı. O sarp yol nedir bilir misin? Köle azat etmektir. Veya bir kıtlık gününde yakını olan bir yetimi yahut aç açık bir yoksulu doyurmaktır. Sonra iman edip birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve acımayı öğütleyenlerden olmaktır. İşte bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlardır. Ayetlerimizi inkar edenler ise batılın ve erdemsizliğin yanında olanlardır. Onların hakkı üzerlerine kapatılmış bir ateştir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı meal ve tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Serlevha Ayetler. En'am Suresi 21. Ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yalan sözlerle Allah'a iftira edenler veya onun ayetlerini yalan sayandan daha zalimi kimdir? Şüphe yok ki zalimler kurtuluşa eremezler. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah'a iftira eden en büyük zalimdir. İman esenlik ve huzurdur. Doğruluk ve kurtuluş Allah'ın varlığına ve birliğine inanmaktır. Her varlık varoluşuyla Allah'ın varlığını, birliğini ve onun eşsiz kudretini gösterir. Hal böyleyken iman ve doğruluktan sapmak suretiyle tevhidden uzaklaşan müşrikler Allah'ın ayetlerini yalan saymışlar ve aslında en büyük zulme düşmüşlerdir. Allah'ın ayetlerini yalanlayarak ona iftira etmek ne büyük bir talihsizlik ve sapıklıktır. Bu sapıklığa ve zulme düşenler en kötüsünü kendilerine yaparlar. Onlar karanlıklar içindedirler ve tövbe etmeden kurtuluşları mümkün değildir. Bu ayetten almamız gereken mesaj, Kur'an'ın Allah kelamı olduğundan şüphe duymamak ve doğruluğuna inanmak gerekir. Almamız gereken bir diğer mesaj ise, din ve Allah'la ilgili konuşurken,

0: doğru bilgiye dayanmak çok önemlidir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Orhan Güler. Gâşiye Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O kıyametin haberi sana geldi mi? O gün kimi yüzleri zillet kaplamıştır. Bitkin ve yorgun, kızgın bir ateşe girerler. Kendilerine kaynar su pınarından içirilir. Onlar için kuru, dikenli bir bitkiden başka yiyecek yoktur. O da ne besler ne de açlığı giderir. O gün kimi yüzler de mutludur. Yaptıklarından dolayı hoşnut olmuşlardır. Yüksek bir bahçededirler. Orada boş söz işitmezler. Orada akan bir pınar vardır. Orada yüksek tahtlar, önlerine konmuş kadehler, sıra sıra dizilmiş yastıklar, serilmiş değerli halılar vardır. Peki insanlar, devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı? Artık sen öğüt ver. Çünkü sen ancak bir uyarıcısın. Onlara egemen bir zorba değilsin. Ancak kim yüz çevirir ve inkar ederse, Allah onu en büyük azapla cezalandırır. Kuşkusuz onların dönüşü ancak bizedir. Daha sonra onları sorgulamak da ancak bize aittir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Fatih okumuş. İsra Suresi 78 ila 84. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gündüzün, güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namaz kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus bir nafile ibadet olarak da namaz kıl ki Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Ve şöyle niyaz et: Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Kur'an'ın temel konuları.
2: Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 18. cüzden 3 konuyu yine sizlerle buluşturacağız. İdeal sıfatlar taşıyan her mümin bu dünyayı değiştirme potansiyeline sahiptir. Müminlerin en yüksek sıfatı ahlak ve haya sahibi olmalarıdır. Kur'an bu şekilde ideal bir insan profiliyle toplumda farklılık ve farkındalık oluşturmaktadır. Kurtuluşa eren müminlerin sıfatları. 18. cüzde Mü'minun suresinin başında cennetlerin en güzeli Firdevs cennetine girecek müminlerin vasıfları kısaca zikredilir. Bu vasıflara göre ideal müminler namazlarını huşu içinde kılarlar, boş faydasız şeyleri terk ederler, çünkü zaman onlar için önemlidir, zekat verirler, namuslarını korurlar, emanete riayet ederler. Sonra Allah'ın verdiği nimetler ve bu nimetleri inkar edenlerin sonları anlatılır. Müslümanlardan da aynı hataya düşmemeleri istenir. Az evvel 18. cüzün ilk konusunu, kurtuluşa eren müminlerin sıfatlarını sizlerle paylaştık. Şimdi ikinci konudayız. İkinci konumuzsa, ahlak ve haya müminlerin en temel sıfatıdır. Cüzdeki diğer sure ise Nur suresidir. Bu sure önceki Mü'minun suresinin tamamlayıcısı konumundadır. Buna göre ideal mümin ahlaki seviyesi yüksek olan, başörtüsü ve tesettürü Allah'ın emri olarak kabul eden, başkalarının ırzına dil uzatmayan, dedikoduların peşinde koşmayan ve dilini koruyan kişidir. Bu surede iki büyük tehlikeye dikkat çekilir. Zina ve iftira. Bunlara karşı ceza, boykot ve ahlaki eğitim yöntemleri anlatılır. Bu surede ideal müminin sıfatları ahlaki açıdan şöyle açıklanır. Zinadan kaçarlar, başkasına iftirada bulunmazlar, günah işlediklerinde hemen tövbe ederler ve bir daha o günahı işlemezler. Hazreti Peygamber'e ve eşlerine karşı saygılıdırlar. Tesettüre dikkat ederler. Karşı cinsi gördüklerinde gözlerini indirirler ve harama bakmazlar. Evliliğe teşvik ederler. Sabah akşam Allah'ı zikrederler ve farzları yerine getirirler. Çocuklarını doğru eğitirler. Ticaretleri onları ibadetten alıkoymaz. Evlere girince selam verirler ve eşlerine iyi davranırlar. Evet, 18. cüzde 3. konuya geçiyoruz. Kur'an, insanlarda bir farkındalık oluşturmaya çalışır. 18. cüzün sonundaysa Furkan suresinin giriş kısmı bulunmaktadır. İlk ayette Kur'an'ın misyonunun alemler için bir uyarıcı olduğu hatırlatılır. Sonra farklı şeylere dikkat çekilir.

bununla bir farklılık ve farkındalık oluşturulmaya çalışılır. Her şeyi yaratan Allah ile hiçbir şey yaratamayan aciz putlar bir değildir. İyiler için cennet, kötüler, zalimler için cehennem söz konusudur. Ayrıca Kur'an'ı kabul edenler ve reddedenler, peygamberler ve ümmetleri, gündüz ve gece, yağmur ve kıtlık, kuraklık, tatlı su ve tuzlu su, baki ve fani, gökler ve yerler anlatılır. Kur'an'ın bu şekilde Furkan olma özelliğiyle sizde bir farklılık ve farkındalık oluşturur. Görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Onsekizinci cüz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kad

Mü'minun Suresi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mü'minler kesinlikle kurtuluşa ermiştir. Ki onlar namazlarında derin bir saygı hali yaşarlar. Anlamsız, yararsız söz ve davranışlardan uzak dururlar. Zekatı verirler, iffetlerini korurlar. Sadece eşleriyle veya ellerinin altında olanlarla, cariyelerle yetinirler. Bundan dolayı da kınanacak değillerdir. Ama her kim bunun ötesine geçmek isterse, işte haddi aşanlar onlardır. Yine o müminler, emanetlerine ve ahitlerine sadakat gösterirler. Namazlarını titizlikle eda ederler. İşte varis olacaklar bunlardır. Firdevs cennetlerine varis olacaklar ve orada onlar ebedi kalacaklardır. Gerçek şu ki biz insanı çamurdan alınmış bir özden yaratıyoruz. Sonra onu sağlam bir korunakta nutfe haline getiriyoruz. Ardından nutfeyi alakaya çeviriyor, alakayı şekilsiz et yapıyor, bu etten kemikler yaratıyor, daha sonra da kemiklere adale giydiriyoruz. Nihayet onu bambaşka bir varlık halinde inşa ediyoruz. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah çok yücedir. Sonra siz bunun ardından mutlaka öleceksiniz. Sonra da kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz. Andolsun biz üstünüzde 7 yol yarattık. Biz yaratılanlardan habersiz değiliz. Gökten uygun ölçüde su indirir, onu arzda tutarız. Kuşkusuz bizim onu gidermeye de gücümüz yeter. O su sayesinde sizin için çok sayıda meyvelerin bulunduğu, yiyip beslendiğiniz hurma bahçeleri, üzüm bağları, keza Sina Dağı'nda yetişen, hem yağ hem de yiyenlerin ekmeğine katık veren bir ağaç, zeytin ağacı meydana getiririz. Sizin için hayvanlarda da alınacak ders vardır. Size onların karınlarında oluşan nesneden içiriyoruz. Onlardan sağladığınız başka birçok fayda da var. Onlardan yiyecek sağlıyorsunuz. Onların üzerinde ve gemilerde taşınıyorsunuz. Andolsun ki Nuh'u da kavmine gönderdik de, "Ey kavmim," dedi, "Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. İsyan etmekten sakınmıyor musunuz?" Kavminin inkâra sapmış ileri gelenleri dediler ki, "Bu adam size üstünlük kurmak isteyen, sadece sizin gibi sıradan bir insandır. Eğer Allah elçi göndermek isteseydi, herhalde bir melek gönderirdi. Biz geçmiş atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bu adam olsa olsa cin çarpmış biridir. Bir süre onu gözetim altında tutun." Nuh, "Rabbim, bunların beni yalancılıkla suçlamalarına karşı bana yardım et," dedi. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik: "Bizim gözetimimiz altında ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Buyruğumuz geldiğinde sular coşup yükselmeye başlayınca her cinsten birer çift hayvanla kendileri aleyhinde hüküm kesinleşmiş olanların dışındaki aileni gemiye al. Ama o haksızlığa sapmış olanlar konusunda sakın bana bir şey söyleme. Onlar kesinlikle boğulacaklar. Yanındakilerle birlikte sen de gemiye yerleştiğinde bizi bu zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun de. Yine de ki, Rabbim, beni bereketli bir yere indir. En uygun şekilde indirip yerleştiren sensin." Kuşkusuz bu anlatılanlarda ibretler vardır. Muhakkak ki biz bunlarla insanları sınarız. Sonra onların ardından başka bir nesil meydana getirdik. Bunların arasından da kendilerine, "Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. İsyan etmekten sakınmıyor musunuz?" diyen bir elçi gönderdik. Bu elçinin kavminden olup da inkâra sapan, ahirete ulaşmayı yalan sayan, dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz hatırlı kişiler halka şöyle dediler: "Bu da olsa olsa sizin gibi sıradan bir insan. Sizin yediğinizden yemekte, içtiğinizden içmektedir. Sizin gibi sıradan bir insana uyacak olursanız, o zaman herhalde kaybedenlerden olursunuz.
O size ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken tekrar hayat alanına çıkarılacağınızı mı söylüyor? Bu size söylenenler gerçek olmaktan çok çok uzak. Gerçek olan sadece şu yaşadığımız dünya hayatıdır. Ölür ve yaşarız. Bir daha da diriltilecek değiliz. O, Allah hakkında sadece yalanlar düzüp koşan bir adamdır. Biz ona inanmıyoruz. O peygamber şöyle dedi: Rabbim, bunların beni yalancılıkla suçlamalarına karşı bana yardım et. Allah buyurdu ki, pek yakında onlar mutlaka pişman olacaklar. Nitekim kaçınılmaz bir akıbet olarak onları o korkunç ses yakalayıverdi. Böylece sel süpürüntüsüne çevirdik onları. Zalimlerin canı cehenneme. Sonra onların ardından başka başka nesiller getirdik. Hiçbir ümmet kendi ecelinin ne önüne geçebilir ne de ondan sonraya kalabilir. Sonra birbiri ardından elçilerimizi gönderdik. Her bir ümmete kendi peygamberi geldikçe hep onu yalancılıkla suçladılar. Biz de onları birbiri peşinden tarihe gömdük. Onları ibret hikayelerine dönüştürdük. İnanmayanların cehenneme kadar yolu var. Sonra Musa ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun önde gelen adamlarına gönderdik. Fakat onlar büyüklük tasladılar. Zaten onlar herkese tepeden bakan bir topluluktu. Nitekim şöyle dediler: soydaşları bize kölelik ederlerken bizden farklı olmayan bu iki adama mı inanacağız? Böylece onları yalancılıkla itham ettiler. Sonuçta helak edilenler arasına onlar da katıldı. Gerçek şu ki, belki İsrailoğulları yollarını düzeltirler diye Musa'ya kitabı vermiştik. Meryem oğluyla annesini de bir mucize yaptık. İkisini de kalmaya elverişli, kaynak suyu bulunan yüksekçe bir yere yerleştirdik. Ey peygamberler! Tertemiz nimetlerden yiyip için güzel işler yapın. Kuşkusuz ben yaptıklarınızı eksiksiz bilmekteyim. Biliniz ki sizin şu ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Onun için yolumdan çıkmaktan sakının. Ama insanlar aralarındaki inanç bağlarını keserek gruplara ayrıldılar. Her kesim kendi inancını beğenmektedir. Şimdi sen onları bir süre için gaflet ve dalaletleri içinde kendi hallerine bırak. Sanıyorlar mı ki onlara mal ve evlatlar verirken yalnızca iyilikleri için çırpınıyoruz? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar. Rablerine olan derin saygılarından dolayı sorumlu davrananlar, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine ortak tanımayanlar, verdiklerini Rablerine dönecekleri inancından dolayı kalpleri ürpererek verenler. İşte bunlar iyiliklere koşup bu uğurda yarışırlar. Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden fazlasıyla yükümlü kılmayız. Katımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır. Onlara haksızlık edilmez. Hayır, o inkârcıların kalpleri bu hususta tam bir bilgisizlik karanlığı içindedir. Onların bunlar dışında da hep yapıp durdukları nice kötü işleri vardır. İçlerinden refah ve bolluk içinde olanları sonunda cezalandırmaya başladığımızda bakarsın ki feryadı basarlar. Bugün boşuna sızlanmayın. Çünkü siz bizden yardım göremeyeceksiniz. Zira ayetlerimiz size okunurdu da arkanızı dönüp giderdiniz. Gece sohbetleri yaparken büyüklük taslayarak onun hakkında hezeyanlar savururdunuz. Onlar bu söz Kur'an üzerinde hiç düşünmezler mi? Yoksa kendilerine daha önce atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Yahut kendi peygamberlerini daha tanımadılar da o yüzden mi onu inkar ediyorlar? Veya onda bir çeşit cinnet bulunduğunu mu söylüyorlar? Bilakis o kendilerine gerçeği getirmiştir. Ama onların çoğu gerçeği sevmiyorlar. Eğer hak onların keyfi arzularına uysaydı, muhakkak ki gökler, yer ve bunlarda bulunanların düzeni bozulurdu. Hayır, biz onlara şan ve şereflerini getirdik. Fakat onlar kendi şereflerine sırt çevirmektedirler.
Sen onlardan bir karşılık mı istiyorsun ki? İstemezsin. Çünkü Rabbinin vereceği karşılık daha hayırlıdır. O rızık verenlerin en üstünüdür. Gerçek şu ki sen onları dosdoğru bir yola çağırıyorsun. Ahirete inanmayanlarsa ısrarla yoldan sapmaktalar. Onlara merhamet edip de içine düştükleri sıkıntıyı gidersek, yine de büyüklük taslayarak körü körüne taşkınlıklarını sürdürürler. Andolsun biz onları ağır sıkıntılara soktuk da, yine Rablerine boyun eğmediler, hala da ona yakarmıyorlar. En sonunda üzerlerine çok şiddetli bir azap kapısı açtığımızda, bir de görürsün ki, onlar bu durumda tam bir şaşkınlık ve ümitsizlik içine düşmüşlerdir. Sizi gözler, kulaklar ve akıllarla donatan O'dur. Ne de az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp yayan da O'dur. Nihayet O'nun huzurunda toplanacaksınız. Yaşatan da öldüren de O'dur. Geceyle gündüzün yer değiştirmesi de O'nun eseridir. Artık aklınızı kullanmayacak mısınız? Buna rağmen onlar hala eskilerin dediklerine benzer şeyler söylüyorlar. Diyorlar ki, sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken mi, yeniden mi diriltilecekmişiz? Doğrusu daha önce de hem bize hem atalarımıza böyle bir vaatte bulunulmuştu. Ama bu, geçmiştekilerin masallarından başka bir şey değildir. Peki, biliyorsanız söyleyin, bu dünya ve onda bulunanlar kime aittir? Allah'a diyecekler. O halde düşünmez misiniz de. Peki yedi göğün Rabbi, yüce arşın Rabbi kimdir diye sor. Bunların Rabbi Allah'tır diyecekler. O halde Allah'a saygınız yok mu de. Biliyorsanız söyleyin. Bütünüyle varlığın yönetimi elinde olan, kendisi her şeyi koruyup kollayan, fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir de. Hepsi Allah'a aittir diyecekler. O zaman nasıl olup da böyle büyülenmiş gibi davranıyorsunuz de. Doğrusu biz onlara hakkı bildirdik. Onlarsa kesinlikle yalancıdırlar. Allah asla çocuk edinmemiştir. Onunla beraber başka bir ilah da yoktur. Aksi takdirde her ilah kendi yarattıklarını alıp bir tarafa çekilir ve mutlaka o ilahlardan biri diğerine baskın gelmeye çalışırdı. Doğrusu Allah, o müşriklerin yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir. Allah, görünmez alemi de, duyularla algılanan alemi de bilmektedir. O, putperestlerin kendisine ortak saydığı şeylerden çok uzaktır. De ki, Rabbim, eğer onların tehdit edildiği hali bana göstereceksen, bu durumda beni zalimler topluluğunun içinde bulundurma Rabbim. Resulüm, onları tehdit ettiğimiz durumu sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sav. Onların yakıştırdıkları şeyleri biz çok iyi biliyoruz. Ve de ki, Rabbim, şeytanların gizli kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım Rabbim. Nihayet onlardan birine ölüm gelip çatınca, Rabbim beni geri gönder de geride bıraktığım dünyada iyi işler yapayım der. Hayır, onun söylediği bu söz boş laftan ibarettir. Önlerinde yeniden diriltilecekleri güne kadar bir berzah vardır. Sura üflendiğinde artık ne aralarında akrabalık bağları kalacak ne de birbirlerine soru sorabilecekler. O zaman kimlerin tartıları ağır gelirse, işte bunlar kurtuluşa ermiş olacaklar. Tartıları hafif gelenlerse, kendilerine ziyan etmiş olanlardır. Onlar cehennemde ebedi kalacaklar. Ateş yüzlerine vuracak, orada dudakları çekilmiş, dişleri görünür bir halde bulunacaklar. Size ayetlerim okunurdu da onları yalanlardınız değil mi? Derler ki, Rabbimiz, kötü yanımıza yenildik, biz bir sapkınlar topluluğu olduk. Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer çıkar da bir daha eskiye dönersek, artık belli ki biz zalim insanlarız. Allah buyurur ki, yıkılın karşımdan ve artık bana bir şey söylemeyin. Kullarım arasında, Rabbimiz, biz iman ettik. Bize affet, bize acı.
"Sen merhametlilerin en üstünüsün" diyen bir kesim de şüphesiz vardı. Ama siz ey müşrikler, işte onları alaya aldınız. Sonunda bu tutumunuz size beni hatırlamayı unutturdu. Hep gülerdiniz onlara. Bugün de ben onlara sabretmelerinin karşılığını veriyorum. Onlar hakikaten muratlarına ermişlerdir. Allah, yeryüzünde kaç yıl kaldınız diye sorar. Bir gün veya günün bir bölümü kadar kaldık. İşte saymakla görevli olanlara sor derler. Allah buyurur, pek kısa bir süre kaldınız. Keşke bunu dünyadayken bilmiş olsaydınız. Sizi sırf boş yere yarattığımızı ve sizin artık huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Gerçek egemenliğin sahibi olan Allah, yüceler yücesidir. Ondan başka ilah yoktur. O şerefli arşın sahibidir. Her kim Allah'la birlikte başka bir ilaha taparsa, ki bu hususta hiçbir kanıtı olamaz, muhakkak surette o kişinin hesabı Rabbinin katında görülecektir. Şu bir gerçektir ki, inkârcılar iflah olmayacak. Resulüm, de ki, bağışla ve acı Rabbim, sen merhametlilerin en üstünüsün. Nur Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu, ayetlerini kesin olarak belirleyip indirdiğimiz bir suredir. Düşünesiniz diye, onun içinde apaçık ayetler gönderdik. Zina eden kadınla zina eden erkeğin her birine 100 sopa vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dinini uygulama hususunda o ikisine karşı merhamet duygusuna kapılmayın. Müminlerden bir topluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun. Zina eden erkek ancak zinakar veya müşrik bir kadınla evlenir. Zina eden kadınla da ancak zinakar veya müşrik bir erkek evlenir. Bu müminlere haram kılınmıştır. İffetli kadınlara iftira atan, sonra da 4 şahit getiremeyen kimselere 80 sopa vurun ve artık onların şahitliklerini asla kabul etmeyin. İşte onlar yoldan çıkanların ta kendileridir. Bundan sonra tevbe edip hallerini düzeltenler müstesna. Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgiyicidir. Eşlerine zina suçlamasında bulunup da kendilerinden başka tanıkları olmayanların her birinin tanıklığı, 4 kere doğru söylediğine Allah'ı tanık göstermesi, 5. olarak da eğer yalan söyleyenlerdense Allah'ın lanetine uğramasını söylemesidir. İftiraya uğrayan kadının 4 kere kocasının yalan söyleyenlerden olduğuna Allah'ı tanık göstermesi kendisini ceza görmekten kurtarır. Kadının 5. tanıklık ifadesi, eğer kocası doğru söyleyenlerdense kendisinin Allah'ın gazabına uğramayı dilemesi olacaktır. Allah'ın size lütfu ve rahmeti ulaşmasaydı ve Allah tevbeleri devamlı kabul eden hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı, haliniz nice olurdu? O iftirayı atanlar içinizden bir gruptur. Bunun sizin için kötü olduğunu sanmayın. Aksine bu hakkınızda hayırlıdır. Onların her biri işlediği günahı yüklenecektir. İçlerinden günahın büyüğünü üstlenen içinse büyük bir azap vardır. Bunu işittiğiniz zaman mümin erkekler ve kadınların birbiri hakkında hüsn-i zan beslemeleri ve "bu apaçık bir iftiradır" demeleri gerekmez miydi? Bu iddialarına 4 şahit getirseler ya, bu sayıda şahit getiremiyorlarsa onlar Allah nezdinde yalancıların ta kendileridir. Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve rahmeti hep sizinle olmasaydı, içine daldığınız günah yüzünden size büyük bir azap gelecekti. Çünkü siz iftirayı dilden dile yayıyor, hakkında bilgi sahibi olmadığınız bir şeyi ağızlarınızla söylüyorsunuz. Bunu da önemsiz sanıyorsunuz. Halbuki Allah katında o büyük bir şeydir. O kulağınıza geldiğinde, "Bunu konuşmak bize yakışmaz, fesübhanallah, bu apaçık bir iftiradır" deseydiniz ya. Eğer gerçek müminlerseniz, Allah size bir daha asla böyle bir şey yapmamanızı öğütlüyor.
Allah size ayetleri açıklıyor. Allah ilim ve hikmet sahibidir. Müminler arasında ahlaksızlığın yaygınlaşmasını isteyenlere,

dünyada ve ahirette can yakıcı bir ceza vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Ya Allah'ın size lütfu ve rahmeti ulaşmasaydı, ya Allah çok şefkatli, çok merhametli olmasaydı. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytana ayak uydurursa bilsin ki, o edepsizliği ve kötülüğü emreder. Allah'ın lütfu ve rahmeti sizinle olmasaydı, içinizden hiçbir kimse günahtan asla arınamazdı. Fakat Allah dilediğini arındırır. Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. İçinizden yardımsever ve zengin olanlar, akrabaya, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere artık bir şey vermeyeceğiz diye yemin etmesinler. Bağışlasınlar, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgiyicidir. İmanlı, saf ve namuslu kadınlara iftira atanlar, dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlara büyük bir ceza vardır. O ceza gününde dilleri, elleri ve ayakları yapıp ettikleri hususlarda aleyhlerine tanıklık edecektir. O gün Allah onlara hak ettikleri cezayı tas tamam verecektir ve onlar Allah'ın apaçık gerçek olduğunu anlayacaklardır. Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara layıktır. Temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara yakışır. Onlar iftiracıların kendileri hakkında söylediklerinden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlama, değerli bir nasip vardır. Ey iman edenler! Kendinizi tanıtıp izin almadan ve içinde oturanlara selam vermeden kendi evlerinizden başka evlere girmeyin. Sizin için daha iyi olanı budur. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Eğer o evlerde bir kimse bulamazsanız, size izin verilmedikçe oralara girmeyin. Size kabul edemiyoruz dönün denirse hemen dönün. Bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. İçinde kimsenin oturmadığı ve kendinize ait eşya bulunan evlere girmenizde sizin için bir sakınca yoktur. Allah açıkladığınızı da bilir, gizlediğinizi de. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Bu onlar için daha arındırıcıdır. Allah onların bütün yaptıklarından haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Dışarıda kalanlardan başka ziynetlerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerinden bağlasınlar. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, başka kadınlar, hizmetlerinde bulunan köleleri ve cariyeleri, cinsel arzusu bulunmayan erkek hizmetçiler, kadınların cinselliklerinin farkında olmayan çocuklar dışında kimseye süslerini göstermesinler. Yürürken gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah'a tevbe edin. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. İçinizden evli olmayanları, köle ve cariyeleriniz arasından da elverişli olanları evlendirin. Yoksulluk içindeyseler, Allah lütfuyla onları ihtiyaçtan kurtarır. Allah'ın hazinesi geniştir, her şeyi bilmektedir. Evlenme imkanı bulamayanlar, Allah lütfundan ihtiyaçlarını giderinceye kadar iffetlerini korusunlar. Bedelini ödeyerek hür olmak isteyen köle ve cariyelerinizin, kendilerinde hayır görürseniz tekliflerini kabul edin. Allah'ın size verdiği maldan da onlara verin. Namuslu yaşamak isterlerse, dünya hayatının geçici menfaatini elde etmek için cariyelerinizi fuhuş yapmaya zorlamayın. Kim onları zorlarsa bilsinler ki böyle zorlanmalarından sonra onlara Allah rahmet ve mağfiretiyle muamele edecektir. Size gerektiği gibi açıklayan ayetler, sizden önce gelip geçenlerden misaller ve kötülükten sakınanlar için öğütler indirdik. Allah göklerin ve yerin nurudur.
Onun nurunun misali, içinde kandil bulunan bir kandilliktir. Kandil bir cam içindedir. Cam, inciyi andıran bir yıldızdır. Bu kandil, doğuya da batıya da ait olmayan, ya neredeyse ateş dokunmasa bile ışık veren mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Nur üstüne nur. Allah nuruna dilediğini kavuşturur. Allah insanlar için misaller veriyor. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Allah'ın yapılmasına ve içinde isminin anılmasına izin verdiği evlerde, akşam sabah Allah'ı tenzih ederek anarlar. Ticaretinde, satımında, kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı hakkıyla kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoyamadığı, gözlerin ve gönüllerin dehşetle sarsılacağı bir günden korkan kişiler. Anarlar ki Allah kendilerini yaptıklarından daha güzeliyle ödüllendirsin. Daha fazlasını da lütfundan versin. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. İnkar edenlerin yapıp ettikleri, susamış kimsenin geniş düzlüklerde görüp su zannettiği serap gibidir. Sonunda gelip ona ulaşınca, orada bir şey bulamaz ama Allah'ı yanında bulur. O da eksiksiz olarak hesabını görüverir. Allah'ın hesabı pek çabuktur. Yahut dalga, üstünde yine dalga, onun üstünde de bulutla, kara bulut gibi bir dalgayla kaplı büyük bir denizdeki karanlıklar gibidir. Birbiri üzerinde karanlıklar, neredeyse elini çıkarsa onu göremeyecek. Allah bir kimseye ışık vermezse, onun aydınlıktan asla nasibi yoktur. Görmez misin ki göklerde ve yerde olanlar, havada kanatlarını açarak süzülen kuşlar Allah'ı tesbih ederler. Hepsi duasını ve tesbihini bilmekte, Allah da onların bütün yaptıklarını bilmektedir. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. Dönüş de Allah'adır. Görmez misin ki Allah bulutları yürütür, sonra onları birleştirir. Sonra onları üst üste binip yoğunlaşmış bulut kümesi haline getirir. Bu sırada bulut aralıklarından çakan şimşeği görürsün. Gökten oradaki bulut dağlarından dolu yağdırır da bunu dilediğine isabet ettirir, dilediğinden de onu uzaklaştırır. Bu arada şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör edecek. Allah geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir. Gören ve düşünenler için bunlardan alınacak ibretler vardır. Allah hareket eden her canlıyı bir sudan yarattı. Bunlardan kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimi de dört ayak üzerinde yol alır. Allah dilediğini yaratıyor. Allah her şeye kadirdir. Kuşkusuz açıkladıklarını tam anlamıyla açıklayan ayetler indirdik. Allah dilediğini doğru yola iletir. Allah'a da Resul'e de inandık ve boyun eğdik diyorlar. Bunu söyledikten sonra da içlerinden bir grup yan çiziyor. Bunlar asla inanmış kimseler değildir. Aralarındaki anlaşmazlıklar hakkında karar versin diye Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında bir de bakıyorsun içlerinden bir grup buna karşı çıkmış. Haklı çıkacaklarını bilirlerse koşarak ona geliyorlar. Bunların kalplerinde çürüklük mü var yoksa şüpheye mi düştüler ya da Allah'ın ve Resulünün kendilerine haksızlık etmesinden mi korkuyorlar? Hayır, asıl haksızlık edenler kendileridir. Aralarındaki anlaşmazlıkları çözüme bağlasın diye Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında müminlerin sözü, dinledik ve boyun eğdik demekten ibarettir. İşte kurtuluşa erenler de bunlardır. Allah'a ve Resulüne itaat eden, Allah'a itaatsizlikten korkan, ona saygısızlıktan korunanlar var ya, işte asıl kazananlar bunlardır. Emir verirsen mutlaka çıkacaklarına dair büyük yeminler ettiler. De ki, boşuna yemin etmeyin, itaat belli bir şeydir. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Yine de ey müşrikler, söz dinlemezseniz, onun, peygamberin sorumluluğu ona, sizin sorumluluğunuz da size aittir.
Ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz.

Rasule düşen yalnızca apaçık bildirip anlatmaktır. Allah içinizden iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimselere vaat etti ki, kendilerinden öncekilere verdiği gibi onlara da yeryüzünde hakimiyet verecek, onlar için hoşnutluğuna vesile kıldığı dinlerinin yerleşip yayılmasını sağlayacak, şu andaki korkularını güvenliğe çevirecektir. Çünkü onlar bana hiçbir şeyi ortak koşmaksızın kulluk etmektedirler. Bütün bunlardan sonra kim inkara saparsa yoldan çıkmış kimseler işte bunlardır. Namazı hakkıyla kılın, zekatı verin ve Resul'e itaat edin ki esirgenesiniz. İnkarcıların yeryüzünde Allah'ı aciz bırakabileceklerini zannetme. Onların gideceği yer ateştir. Bu gerçekten kötü bir son. Ey iman edenler! Hizmetinizde bulunanlarla içinizden henüz ergenlik çağına gelmemiş olanlar yanınıza gelmek için sizden 3 vakitte izin alsınlar. Sabah namazından önce, öğle sıcağından dolayı istirahate çekilirken elbiselerinizi çıkardığınızda ve yatsı namazından sonra. Bunlar örtülmesi gereken yerlerinizin açık bulunabileceği 3 vakittir. Bunlar dışında ne size ne de onlara bir sakınca vardır. Bunlar sıkça yanınıza girip çıkan, birbirinizle iç içe olduğunuz kimselerdir. Allah size ayetleri işte böyle açıklar. Allah her şeyi bilir, yerli yerinde yapar. Çocuklarınız ergenlik çağına gelince, onlardan önceki ergenler nasıl izin alıyorlarsa, onlar da öyle izin alsınlar. Allah ayetlerini işte size böyle açıklıyor. O her şeyi bilir, yerli yerinde yapar. Evlenmekten umudunu kesmiş yaşlı kadınların, açılıp saçılmadan giysilerini çıkarmalarında onlar için bir sakınca yoktur. Bununla beraber iffetlerini korumaya özen göstermeleri kendileri için daha hayırlıdır. Allah her şeyi işitip bilmektedir. Gözleri görmeyen için bir sakınca yoktur. Topal için bir sakınca yoktur. Hasta için de bir sakınca yoktur. Sizin için de kendi evlerinizden, babalarınızın evlerinden, annelerinizin evlerinden, erkek kardeşlerinizin evlerinden, kız kardeşlerinizin evlerinden, amcalarınızın evlerinden, halalarınızın evlerinden, dayılarınızın evlerinden, teyzelerinizin evlerinden, anahtarı elinizde bulunan evlerden ve arkadaşınızdan yiyip içmenizde bir sakınca yoktur. Birlikte veya ayrı ayrı yemenizde sizin için bir günah yoktur. Evlere girdiğinizde Allah katından mübarek ve güzel bir selamlamayla kendinize, birbirinize selam verin. Düşünesiniz diye Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman edenlerdir. Ve onunla ortak bir iş için toplanmışken, kendisinden izin almadan çekip gitmeyenlerdir. Senden izin isteyenler, evet işte onlar, Allah'a ve Resulüne hakkıyla iman edenlerdir. Bazı özel işlerinden dolayı senden izin istediklerinde onlardan dilediğine izin ver ve Allah'tan onların bağışlanmasını dile. Kuşkusuz Allah çok bağışlar, çok esirger. Resulün çağrısını aranızda birinizin diğerini çağırması gibi görmeyin. Aranızdan gizlice sıvışıp gidenleri Allah elbette bilir. Onun emrine aykırı davrananlar, başlarına ya bir belanın gelmesinden yahut can yakan bir cezaya çarpılmaktan korksunlar. Evet, göklerde ve yerde olan her şey şüphesiz Allah'a aittir. O şu andaki durumunuzu da, ona götürüldükleri zamandaki durumu da iyi bilir. O zaman kendilerine de yapıp ettiklerini bir bir haber verecektir. Allah her şeyi bilmektedir. Furkan Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Âlemlere uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah aşkındır, cömerttir. O göklerin ve yerin egemenliği kendisine ait olan, çocuk edinmeyen, egemenliğinde ortağı bulunmayan, her şeyi yaratan, yarattığına belli bir ölçüye göre düzen veren Allah'tır. Oysa onlar Allah'ı bırakıp

akşam kendisine okunan eskilerin masallarıdır. De ki, onu göklerin ve yerin sırlarını bilen Allah indirdi. Doğrusu o çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Dediler ki, bu nasıl peygamber, yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor. Ona bir melek indirilmeli ve kendisiyle birlikte o melek de uyarıcılık görevi yapmalı değil miydi? Veya ona bir hazine verilmeliydi ya da zahmetsizce yiyip içtiği bir bahçesi olmalıydı. Bu zalimler inananlara, siz sadece kendisine büyü yapılmış bir adamın peşinden gidiyorsunuz dediler. Gör işte, senin hakkında ne tür yakıştırmalarda bulundular. Bu şekilde yoldan çıkmış bulunuyorlar. Artık bir daha da doğru yolu bulamayacaklar. Allah öyle aşkın ve cömerttir ki, eğer isterse sana bundan daha hayırlısını, içinden ırmakların aktığı şirin bahçeler verir, senin için saraylar yapar. Fakat onlar kıyameti yalanladılar. Biz de kıyameti yalanlayanlar için alevli bir ateş hazırladık. O ateş uzak bir yerden kendilerine görününce homurdanmasını ve uğultusunu işitirler. Zincirlerle sımsıkı bağlı olarak onun dar bir yerine atılınca oracıkta yok olmayı isterler. Bugün boşuna bir defada yok olmayı istemeyin, defalarca yok olmak için yalvarın. De ki, bu mu daha iyidir, yoksa Allah'a saygılı olanlara vaat edilen ebedi cennet mi? İşte bunlar için cennet bir ödül ve nihai durak olacaktır. Orada kendileri için sonsuza kadar istedikleri her şey vardır. Bu Rabbinin gerçekleşmesi istenen bir vaadidir. O gün Allah onları ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri bir araya toplayacak, sonra bu kullarımı siz mi saptırdınız yoksa kendileri mi yoldan çıktılar diye soracak. Onlar, seni tenzih ederiz, senden başka dostlar edinmek bize yaraşmaz. Sen bunları ve atalarını nimetler içinde yüzdürdün. Nihayet onlar da seni anmayı unuttular ve böylece uçurumu boylayan bir topluluk oldular diyecekler. İşte ey müşrikler, bu taptığınız şeyler sizin söylediklerinizin yalan olduğunu ortaya koydu. Artık ne cezanızı savabilirsiniz ne de kendinize bir yardım sağlayabilirsiniz. İçinizden kim haksızlık yoluna sapmışsa ona büyük bir azap tattırırız. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler, çarşıda pazarda dolaşırlardı. Biz kiminizi kiminiz için imtihan vesilesi yaptık ki, bakalım sabredecek misiniz? Rabbin her şeyi görüp gözetmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Muhammed Habib İspirli. Cin Suresi 1-13. Ayet-i Kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle söyledikleri bana vahyolundu. Biz doğru yolu gösteren harika bir okuma dinledik ve ona iman ettik. Artık kesinlikle Rabbimize kimseyi ortak koşmayacağız. Şu muhakkak ki Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne bir eş edinmiştir ne de çocuk. Demek aramızdaki beyinsiz Allah hakkında ipe sapa gelmez şeyler söylüyormuş. Oysa biz insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanırdık. İnsanlardan bazı adamlar, cinlerden bazı kişilere sığınırlardı. Onlar da bunları daha sapkın hale getirirlerdi. Onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın hiç kimseyi tekrar diriltmeyeceğini zannederlerdi. Hakikaten biz cinler göğü yokladık. Onu güçlü muhafızlar ve alev toplarıyla doldurulmuş bulduk. Halbuki biz daha önce göğü dinlemek için onun oturulabilecek yerlerinde otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev topuyla karşılaşıyor. Bilmiyoruz, yeryüzündekiler hakkında bir kötülük mü murad edildi, yoksa Rableri onlar için bir iyilik mi diledi? Doğrusu içimizde iyiler var, ama aramızda başka türlü olanlar da var. Hasılı biz farklı gruplardan oluşuyoruz. Sonunda anladık ki yeryüzünde Allah'ın iradesini asla engelleyemeyiz. Kaçmakla da onun elinden kurtulamayız. Ve biz doğru yol rehberini dinler dinlemez ona iman ettik. Rabbine iman eden kimse artık ne ziyandan ne de azıp sapmaktan korkar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren...

0: Nisan Kumru. Toplumsal hayatın içinde kadının yeri. Erkek olsun, kadın olsun, her kim iman etmiş olarak dünya ve ahiret için yararlı iyi işler yaparsa, işte onlar da cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. Nisa suresi 124. ayet. Hucurat suresi 13. ayette bir erkek ve dişiden yarattığı insanlar arasındaki farkın Allah'a yakınlık ve onun kurallarını benimsemekle ilgili olduğunu bildiren Yüce Allah, Nisa suresi 124. ayette de kadın ve erkeği iman ve salih amel ortak paydasında bütünlemiştir. Ayet, Allah'ın kullarını cinsiyetleriyle değil, yaratıcıya iman ve bunun somut göstergesi olan güzel işler üzerinden değerlendirdiğini göstermesi bakımından dikkat çekicidir. İnsana değer katan, kendi iradesiyle ortaya koyduğu fiilleridir. Ayette geçen salih amel kavramı, kulun Rabbi ile ilişkisindeki itaatidir ve bunun karşılığı cennettir. Üstelik hiç kimse bu konuda zulme uğramayacaktır. Zulmün en az halini ifade eden nekir kelimesi, hurma çekirdeğindeki çizgi anlamında olup, Allah'ın kullarının hakkını en ince detayına kadar gözeteceğine işaret etmektedir. İnsan, belli bir sosyal çevre içinde yaratılmıştır. Anne, baba ve ailenin diğer bireylerinden oluşan bu çevre, zamanla genişleyerek insanın maddi manevi ihtiyaçlarını giderdiği bir ortama dönüşür. Sosyal hayat, insanların bir arada yaşadıkları, paylaşımda bulundukları, birlikte üretip birlikte sorun çözdükleri bir ortamdır ve her ferdin üzerine düşeni yerine getirmesiyle düzene kavuşur. Bugün modern olarak isimlendirilen dünyada bile göz ardı edilen adalet, sorumluluk bilinci, eşit haklara sahip olma ve benzeri durumların 15 asır önceki dünyada nasıl ele alındığını tarih kaynakları bize bildirmektedir. Görülen o ki sadece Arap Yarımadası'nda değil, civar bölgelerde de haklı haksız ayrımı yapılmamış, güçlü olan söz sahibi olmuştur. Kur'an ilk olarak daha önce ilahi bir dine muhatap olmamış, puta tapıcılığı benimsemiş ve toplumsal kurallarını güçlünün haklılığı üzerine inşa etmiş bir halka indirilmiştir. Fakirin, zayıfın ve özellikle de kadının değer görmediği bu toplumu değiştirmek, dönüştürmek, nüzulü 23 seneye yayılmış ayetler ve Hazreti Peygamber'in örnekliğiyle gerçekleşmiş, devrim niteliğindeki esaslar zaman içinde yavaş da olsa yerleşmeye başlamıştır. İslam'dan önce varlığı ikinci sınıf statüsünde sayılan kadın, İslam'la birlikte haklarını öğrenmiş ve bunları elde etme konusunda bizzat Peygamberimiz tarafından desteklenmiştir. Hazreti Peygamber'in Medine'ye hicretinden sonra toplumda dini ve siyasi birliği sağlama amacına yönelik gerçekleştirdiği biat faaliyeti hem erkekleri hem de kadınları kapsamıştır. Yönetime dahil olma sayılabilecek bir şekilde kendisine söz hakkı verilen kadınlar, başta Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak üzere hırsızlık ve zina yapmayacaklarına, birbirlerine iftira etmeyeceklerine, çocuklarını öldürmeyeceklerine, dine ve akla uygun konularda peygambere karşı gelmeyeceklerine söz vermişlerdir. Bu durum, kadının Hazreti Peygamber döneminde yönetime katkı sağlayacak kadar sosyal hayatın içinde olduğunun bir örneğidir. Hazreti Peygamber döneminde kadınlar ticarette aktif olarak yer almışlardır. O dönemde kadınların tercih ettikleri meslekler arasında terzilik, attarlık, dericilik, dokumacılık ve benzeri sayılabilir. Bununla birlikte Şifa el-Adeviye gibi idari kabiliyeti yüksek bir hanım, Peygamberimiz tarafından çarşı pazarda denetleyici olarak atanmış, kendisine alıcı-satıcı arasında çıkan meseleleri karara bağlayacak yetki verilmiştir. Medine döneminde gerçekleşen savaşlarda ateş hattının gerisinde hizmet veren pek çok hanım sahabe vardır. Bu hanımlar yaralıları tedavi etme, su taşıma gibi cephe gerisi görevlerin yanında ihtiyaç halinde cephenin içinde yer alma ve düşmanla çarpışma gibi durumlarla karşılaşmışlardır. Ümmü Atiye'nin peygamberle birlikte 7 gazveye katıldım. Onların geride bıraktıkları yüklerine bakıyor, yemek pişiriyor, yaralıları tedavi edip hastalara bakıyordum sözleri, asr-ı saadette yaşayan hanımların savaş gibi olağan dışı durumlarda bile aktif roller üstlendiklerinin delilidir. Sevgili Peygamberimizin ilim öğrenmek her Müslüman üzerine farzdır hadisi, ilk Müslümanlar tarafından eğitim ve öğretim faaliyetinin hanımlara da zorunlu olduğu şeklinde yorumlanmış, hanım sahabiler özellikle Medine'de ilim tahsili konusunda aktif hale gelmişlerdir. Din hakkında bilmediklerini öğrenmek üzere Hazreti Peygamber'in sohbetlerine katılmak için kendisine müracaat ettiklerinde onlara özel vakit ayıran Efendimiz, bazen de mescitte erkek sahabilerle birlikte hanımlara vaaz etmiştir. Okur yazarlığıyla tanınan Şifa binti Abdillah, Hazreti Peygamber'in talebi üzerine eşlerine okuma yazma öğretmiş, Hazreti Aişe başta olmak üzere pek çok hanım, hadis ve fıkıh ilimleri tahsil ederek adlarından sıkça söz ettirmişlerdir. Mescitlerin cemaatle namaz dışında pek çok fonksiyonunun olduğu ilk dönemlerde, hanımların mescide gelmelerini teşvik eden Peygamberimiz, Allah'ın kadın kullarının Allah'ın mescitlerine gelmelerine engel olmayın buyurmuştur. Eşinin mescide gitmesine karşı çıkan ve bunu açıkça dile getiren Hazreti Ömer'e karşı eşi Atike binti Zeyd, sabah ve yatsı namazları dahil olmak üzere namazlarını mescitte kılmaya devam etmiştir. Hanımlar bayram sevincini toplumun diğer fertleriyle birlikte bayram namazına katılarak mescitlerde yaşamışlardır. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri iç çekerek arzulamayın. Erkeklerin kazandıklarından nasibi vardır. Kadınların da kazandıklarından nasibi vardır ayeti, Hazreti Peygamber'in eşi Ümmü Seleme'nin biraz merak, biraz sitem içeren erkekler cihada katılıyor, biz katılamıyoruz sözleri üzerine nazil olmuştur. Ayet, Allah'ın kendilerine verdiği üstünlükler nedeniyle kadınlar erkekleri, erkekler kadınları kıskanmasın demek isterken, yaratılıştaki farklılıkların bir hikmeti olduğunu dile getirmektedir. Unutulmamalıdır ki dinde nimet-külfet dengesi vardır ve Allah bize hangi gücü takdir etmişse o kadar sorumluluk yüklemiştir. Bütün bunlar bizi insanlık nimetinin öncelendiği bir dinin mensupları olarak değerimizi takdir etmeye yönlendirmeli, yürüdüğümüz yoldan hesaba çekileceğimizin bilinciyle Allah'ı razı edecek işlerin peşinden koşmalıyız. Sonuçta yaptıklarımızın karşılığı hem dünya hem de ahirette bize dönecektir.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Bünyamin Topçuoğlu. Mü'minun Suresi 78 ila 92. ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi gözler, kulaklar ve akıllarla donatan O'dur. Ne de az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp yayan da O'dur. Nihayet O'nun huzurunda toplanacaksınız. Yaşatan da, öldüren de O'dur. Gece ile gündüzün yer değiştirmesi de O'nun eseridir. Artık aklınızı kullanmayacak mısınız? Buna rağmen onlar hala eskilerin dediklerine benzer şeyler söylüyorlar. Diyorlar ki, sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken mi, yeniden mi diriltilecekmişiz? Doğrusu daha önce de hem bize hem atalarımıza böyle bir vaatte bulunulmuştu. Ama bu geçmiştekilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, biliyorsanız söyleyin, bu dünya ve onda bulunanlar kime aittir? Allah'a diyecekler. O halde düşünmez misiniz de. Peki, yedi göğün Rabbi, yüce arşın Rabbi kimdir diye sor. Bunlar Allah'ın diyecekler. O halde Allah'a saygınız yok mu de. Biliyorsanız söyleyin, bütünüyle varlığın yönetimi elinde olan, kendisi her şeyi koruyup kollayan, fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir de. Yönetim Allah'ın diyecekler. O zaman nasıl olup da böyle büyülenmiş gibi davranıyorsunuz de. Doğrusu biz onlara hakkı bildirdik. Onlar ise kesinlikle yalancıdırlar. Allah asla çocuk edinmemiştir. Onunla beraber başka bir ilah da yoktur. Aksi takdirde her ilah kendi yarattıklarını alıp bir tarafa çekilir ve mutlaka o ilahlardan biri diğerine baskın gelmeye çalışırdı. Doğrusu Allah, o müşriklerin yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir. Allah, görünmez alemi de, duyularla algılanan alemi de bilmektedir. O, putperestlerin kendisine ortak saydığı şeylerden çok uzaktır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Özün Sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine izâ asâbethum musîbetun kâlû innâ lillâh. Kâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Ulâike aleyhim salavâtun min rabbihim ve rahmeh. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde, doğrusu biz Allah'a aitiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz derler. İşte Rablerinin lütufları ve rahmeti bunlar içindir. Ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride görecekler. Hayır, hayır, yakında görecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da yeri dengede tutan kazıklar yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu dinlenme vesilesi kıldık. Geceyi uyku için örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık. Üstünüzde 7 kat sağlam gök yaptık. Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler bitirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik. Şüphesiz ayrım günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınlar için barınak olan cehennem pusu kurup bekleme yeridir. Orada yaptıklarına uygun bir karşılık olarak kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın yıllar ve yıllar boyu kalırlar. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı. Oysa biz her şeyi kayıt altına almıştık. Tadın artık. Bundan sonra size artırarak vereceğimiz şey ancak azaptır. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, dolu dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahmandır. Onun huzurunda kimse söz söyleyemez. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, ancak Rahman'ın izin verdikleri konuşur ve konuşan da doğruyu söyler. İşte bu, geleceği kesin olan gündür. O halde artık isteyen kendisini Rabbine götürecek bir yol tutsun. Kuşkusuz biz insanın önceden yapıp ettiklerini karşısında göreceği ve inkar

Kârcının keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Nebe Suresi.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Yaşar Zorlu. Hac Suresi 73 ila 78. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Size bir misal verilmekte. Dinleyin onu. Allah'tan başka kendilerine yalvarıp yakardıklarınız var ya, hepsi bunun için bir araya gelseler bile bir sinek yaratamazlar. Hatta sinek onlardan bir şey kapsa, onu dahi ondan kurtaramazlar. İsteyen de aciz, kendinden istenen de. Onlar Allah'ı gereği gibi tanımadılar. Şüphesiz Allah çok güçlüdür, mutlak galiptir. Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah her şeyi işitmektedir, görmektedir. Onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür. Ey iman edenler, rükû edin, secdeye kapanın, Rabbinize ibadet edin. Dünya ve ahiret için faydalı işler yapın ki kurtuluşa eresiniz. Allah yolunda gerektiği gibi cihad edin. Sizi O seçti ve size din konusunda hiçbir güçlük yüklemedi. Ceddiniz İbrahim'in dininde olduğu gibi, O size hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslümanlar adını verdi ki, Peygamber size şahitlik etsin, siz de insanlara şahitlik edesiniz. Haydi namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sımsıkı bağlanın. Sizin Mevla'nız O'dur. O ne güzel Mevla'dır ve ne iyi yardımcıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Mansur Sağar. Duha Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun kuşluk vaktine, kararıp sakinleştiğinde geceye ki, Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Elbette işin sonu senin için öncesinden daha hayırlı olacaktır. Rabbin sana mutlaka lütuflarda bulunacak, sen de memnun olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi? Ve seni yoksul bulup zengin etmedi mi? O halde sakın yetimi ezme. El açıp isteyeni de sakın boş çevirme. Rabbinin lütuflarını şükranla an. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Kırk ayette sosyal hayat.
2: Allah Teala Hucurat suresinin 12. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının, çünkü bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın, birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Bak, bundan tiksindiniz. Allah'a itaatsizlikten de sakının. Allah tövbeleri çokça kabul etmektedir. Rahmeti sonsuzdur. Azim olan Allah doğru söyledi. Gıybet, o mekanda olmayan bir kişiden duyduğu takdirde hoşlanmayacağı şekilde bahsetmektir. Türkçedeki dedikodu kelimesi de aynı anlamda kullanılır. Ayet-i Kerime'de ölmüş kardeşin etini yemeye benzetilerek gıybetin ne kadar çirkin bir davranış olduğuna dikkat çekilmiştir. İslam alimleri bu benzetme sebebiyle gıybet etmenin haram olduğu sonucunu çıkarmışlardır. Gıybet sadece sözle değil, mimiklerle, yazı ve

0: taklit yoluyla da yapılabilir. Günümüzde insanların bir araya gelmeden de gıybet yapabilmesi bu çirkin davranışın çoğalmasına sebep olmaktadır. Sosyal medya kanalıyla dedikodular kitlesel hale dönüşmektedir. Bu mecrada konuşulanlar ve yazılanlar genellikle Rabbimizin ayette yasakladığı zanna ve başkalarının özel hallerini araştırmaya dayanmaktadır. Kişinin fiziki özellikleri, ahlakı, davranışları, evi, çocukları gibi pek çok özelliği gıybete konu olabilir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha, Safiye annemizin boyunun kısalığı hakkında konuşmuş, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen onu uyarmıştır. Öyle bir kelime sarf ettin ki, eğer o denize karıştırılsaydı onu ifsad edecekti. Peygamberimizin bu tavrı yanında dedikodu yapılan insanların nasıl davranacağına örnek oluşturur. Bulunduğu ortamda Müslüman kardeşinin gıybetinin yapılmasına müsaade etmemek ve onu savunmak ödüllendirilecek bir davranıştır. Müslümanın yapması gereken davranış, insan onurunu zedeleyen, toplumda kırgınlık ve düşmanlıklara yol açan bu davranışlardan uzak kalmaktır. Çevresinde dedikodu yapılan kişi dedikoduya engel olamıyorsa, bulunduğu mekanı terk etmelidir. Rabbimiz bizden boş konuşmalarla ve dedikoduyla meşgul olan cahil kimselerden uzak durmamızı istiyor. Onlar boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size. Esen kalın, bizim cahillerle işimiz yok derler.
1: Kırk ayette sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Adem Kemaneci. En'am suresi 51 ila 59. ayetler.

Inil hukmu illa lillah yaqussul

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendileri için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir şefaatçi bulunmaksızın Rablerinin huzurunda toplanmaktan korkanları Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye onunla, Kur'an ile uyar. Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri yanından kovma. Onların hesabından sana bir şey yok. Senin hesabından da onlara bir şey yok ki onları kovasın. Eğer kovarsan zalimlerden olursun. Böylece insanların bazısını bazısıyla denedik ki Allah aramızdan şu adamları mı iman nimetine layık gördü desinler. Allah şükreden kullarını daha iyi bilen değil mi? Ayetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman de ki selam olsun size. Rabbiniz kendi üzerine rahmeti, merhameti yazdı. Şöyle ki sizden kim cahillikle bir kabahat işler de sonra peşinden tövbe eder, kendini düzeltirse bilmiş olun ki o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Suçluların yolu da açığa çıksın diye ayetleri işte böyle ayrı ayrı açıklarız. De ki, sizin Allah'tan başka ibadet ettiğiniz şeylere ibadet etmem bana kesinlikle yasaklandı. Ben sizin arzularınıza uymam. Uyarsam o takdirde sapmış olurum. Hidayete erenlerden olmam. De ki, şüphesiz ben Rabbimden gelen kesin bir belge üzereyim. Siz ise onu yalanladınız. Sizin acele istediğiniz azap benim elimde değil. Hüküm yalnızca Allah'a aittir. O hakkı anlatır. O hakkı batıldan ayırt edenlerin en hayırlısıdır. De ki, sizin acele istediğiniz azap şayet benim elimde olsaydı, benimle sizin aranızda iş elbette bitirilmiş olurdu. Allah zalimleri daha iyi bilir. Gaybın anahtarları yalnızca onun katındadır. Onları ancak o bilir. Karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta Allah'ın bilgisi dahilinde levh-i mahfuzda olmasın. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım.
1: Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Serlevha Ayetler. İbrahim Suresi 12. Ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hem bize yollarımızı göstermiş olduğu halde ne diye biz Allah'a dayanıp güvenmeyelim? Sizin bize verdiğiniz eziyete elbette katlanacağız. Tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkülde sebat etsinler. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah ne güzel vekildir. Peygamberlerden bir kısmı kendileriyle tartışan kavimlerine bu ayetteki gibi cevaplar vermiş, Allah'a tevekkül edeceklerini söylemişlerdi. Tevekkül, Allah'ın emekleri boşa çıkarmayacağına inanmaktır. Tevekkül, sebeplere sarılmadan işi Allah'a havale etmek değildir. Sonuca ulaşmak için gerekli bütün işleri yaptıktan sonra tevekkül edilir. Hazreti Peygamber hep İslam'ı yaymak için çalışmış ve en sonunda Allah'a tevekkül etmiştir. İnsan yaptığı her güzel işi kurallarına uygun olarak yapacak ve Allah'ın kendisini muvaffak kılacağına güvenecektir. Bu ayetten almamız gereken mesaj, Allah'a dayan, sahiye sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. Mehmet Akif Ersoy.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilin ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir gösteriş, aranızda bir övünme, mal ve evlatta bir çokluk yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki bitirdikleri çiftçileri imrendirir, sonra kurumaya yüz tutar, bir de bakarsın ki sararmıştır. Ardından da çer çöp haline gelmiştir. Ahirette ise ya çetin bir azap yahut Allah'ın bağışlaması ve hoşnutluğu vardır. Dünya hayatı sadece aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir. Genişliği gökle yerin genişliği gibi olup Allah'a ve peygamberlerine iman edenler için hazırlanmış bulunan cennete ve Rabbinizin bağışlamasına erişebilmek için yarışın. Bu Allah'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde vuku bulan veya başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Kuşkusuz bu Allah'a göre kolaydır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: 35. Bölüm. Bu bölümde Kasas Suresi 71-88, Ankebut Suresi 1-69 ve Rum Suresi 1-19. Ayetlerin tilavetini ve mealini dinleyeceksiniz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ

0: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ
1: De ki, hiç düşündünüz mü? Eğer Allah geceyi kıyamet gününe kadar üzerinizde devamlı kılsa, Allah'tan başka size ışık getirecek bir ilah var mı? Hala söze kulak vermeyecek misiniz? De ki, ne dersiniz? Eğer Allah gündüzü üzerinizde kıyamet gününe kadar devamlı kılsa, Allah'tan başka size istirahat edeceğiniz geceyi getirebilecek bir ilah var mı? Hala gerçeği görmeyecek misiniz? Allah rahmetinden dolayı size geceyi ve gündüzü yarattı ki dinlenesiniz, lütfundan rızkını arayasınız ve bütün bunlara şükredesiniz. O gün Allah onlara seslenerek, benim ortaklarım olduğunu iddia ettiğiniz şeyler hani nerede diye soracaktır. Her ümmetten bir şahit çıkarıp, kesin delilinizi getirin diyeceğiz. O zaman anlarlar ki, hakikat Allah'a mahsustur. Ve uydura geldikleri şeyler, putlar, kendilerini bırakıp gitmişlerdir.
0: İnne Qarune kâne min kavmi Musa febegâ aleyhim ve âteynâhu minel kunûzi mâ inne mefâtihahu letenû'u bil usbeti ulil kuvveh. اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِح۪ينَ

0: الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون.
1: Karun Musa'nın kavmindendi. O gücüne dayanarak onlara haksızlık etmekteydi. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki sadece anahtarlarını güçlü kuvvetli bir ekip bile zor taşırdı. Halkı ona şöyle demişti: sakın şımarma, bil ki Allah şımarıkları sevmez. Allah'ın sana verdiğinden ahiret yurdunu kazanmaya bak ve dünyadan nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara ihsanda bulun. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışma. Şüphesiz Allah bozguncuları sevmez. Karun, bu serveti sahip olduğum bilgi sayesinde elde ettim diye karşılık verdi. Bilmiyor muydu ki Allah ondan önceki kuşaklardan, ondan daha güçlü ve daha çok servet biriktirmiş kimseleri helak etmişti. Ama suçluluğu kesinleşmiş olanlara artık günahları sorulmaz. Karun gösterişli bir şekilde kavminin karşısına çıkardı. Dünya hayatını arzulayanlar, keşke Karun'a verilenin bir benzeri bize de verilseydi. Doğrusu o çok şanslı derlerdi. Kendilerine ilim verilmiş olanlarsa şöyle derlerdi: yazıklar olsun size. İman edip iyi işler yapanlar için Allah'ın mükafatı daha üstündür. Orada ancak sabredenler kavuşabilir. Sonunda biz onu ve evini barkını yerin dibine geçirdik. Artık Allah'a karşı ona yardım edecek adamları olmadığı gibi, kendi kendini kurtarabilecek durumda da değildi. Daha dün onun yerinde olmayı isteyenler bu defa, yazıklar olsun bize. Demek ki Allah rızkı kullarından dilediğine bol, dilediğine de ölçülü veriyormuş. Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı, bizi de mutlaka yerin dibine geçirmişti. Vah ki vah! Demek inkârcılar iflah olmazmış der oldular.
0: تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذ۪ينَ لَا يُر۪يدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: İşte ahiret yurdu. Onu yeryüzünde haksız üstünlük kurmak ve bozgunculuk çıkarmak istemeyenler için hazırlamış bulunuyoruz. İyi son, Allah'a karşı gelmekten sakınanların olacaktır. Kim bir iyilikle gelirse, ona bundan daha hayırlı karşılık vardır. Kim de bir kötülükle gelirse, o kötülükleri işleyenler yalnızca yaptıklarının karşılığını görürler. Kur'an'ı sana indiren Allah, elbette seni dönülecek yere de gönderecektir. De ki, kimin doğru yolda yürüdüğünü, kimin de apaçık bir sapkınlık içinde olduğunu en iyi bilen Rabbimdir. Bu kitabın sana vahyolunacağını ummazdın. Ama o, Rabbinden bir rahmet olarak geldi. Öyleyse asla inkarcılara destek verme. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra, artık onlar seni bunların gereğini yapmaktan alıkoymasınlar. İnsanları Rabbine çağır ve sakın müşriklerden olma. Allah'la birlikte başka bir ilaha yalvarma. Ondan başka ilah yoktur. Onun kendinden başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur. Ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Ahasiben nasu en yutraku en yakulu amanna ve hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ.

0: يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. İnsanlar denenip sınavdan geçirilmeden sadece iman ettik demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Andolsun ki biz onlardan öncekileri de sınamıştık. Allah elbette doğru olanları ortaya çıkaracaktır. Keza o yalancıları da mutlaka ortaya çıkaracaktır. Yoksa kötülük yapan o kişiler bizden kaçıp kurtulabileceklerini mi sandılar? Ne kadar yanlış düşünüyorlar. Kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse bilsin ki Allah'ın belirlediği sürenin sonu mutlaka gelecektir. O her şeyi bilir, her şeyi işitir. Her kim elinden gelen çabayı gösterirse yalnız kendi iyiliği için çabalamış olur. Çünkü Allah'ın hiç kimsenin hiçbir şeyine ihtiyacı yoktur. Biz iman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanların önceki kötülüklerini mutlaka sileriz. Ve onları yaptıklarının daha güzeliyle ödüllendiririz.

فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.

معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين.

0: كَانُوا يَفْتَرُونَ
1: Biz insana anne babasına iyi davranmasını emrettik. Ama onlar hakkında bilgi sahibi olmadığım bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa onların sözüne uyma. Sonunda dönüşünüz yalnız bana olacaktır. İşte o zaman vaktiyle yapmış olduğunuz her şeyi önünüze koyacağım. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara gelince, onları katımızda mutlaka iyiler arasına alacağız. İnsanlar arasında öyleleri de vardır ki, Allah'a inanıyoruz derler. Ama Allah uğrunda bir sıkıntıyla karşılaşınca, insanlardan gördükleri eziyeti Allah'tan gelen bir ceza gibi düşünürler. Ama Rabbinden bir yardım gelecek olsa, o zaman da mutlaka gerçek müminlere, aslında biz hep sizinle olduk derler. Peki ama herkesin kalbindekileri en iyi bilen Allah değil midir? Muhakkak ki Allah gerçekten iman edenleri de bilir, inanmış gibi görünenleri de bilir. İnkarcılar müminlere, gelin bizim yolumuza uyun, günahlarınızı biz yüklenelim derler. Oysa onların hiçbir günahını gerçekten yüklenecek değillerdir. Hakikatte onlar katıksız yalancılardır. Onlar mutlaka kendi günah yükleriyle birlikte başka yükler de yüklenecekler. Düzüp koştukları iddialardan dolayı kıyamet gününde kaçınılmaz olarak sorguya çekileceklerdir.
0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ
1: Vaktiyle biz Nuh'u kendi kavmine Rasul olarak göndermiştik. Nuh, 1000 yıldan 50 yıl daha az bir süreyle onların arasında kaldı. Sonunda zulümlerini sürdürürlerken onları tufan yakaladı. Fakat biz Nuh'u ve gemidekileri kurtardık ve bunu bütün insanlık için bir ibret yaptık.

يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه

فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه

وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم

0: ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
1: İbrahim'i de Resul olarak gönderdik. Kavmine şöyle demişti: Allah'a kulluk edin ve ona itaatsizlikten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz Allah'ı bırakıp bir takım putlara tapıyor, asılsız inançlar uyduruyorsunuz. Kuşkusuz Allah'ı bırakıp da taptığınız bu şeyler size rızık vermekten acizdirler. O zaman rızkınızı Allah'ın katında arayın. Ona kul olun, ona şükredin. Sonunda ona döneceksiniz. Eğer gerçeği yalanlamaya kalkışırsanız, bilesiniz ki sizden önceki nice topluluklarda böyle yalanlamalarda bulundular. Elçinin görevi açık bir tebliğden ibarettir. Peki onlar Allah'ın yaratmayı nasıl başlattığını, sonra onu ard arda sürdürdüğünü görmezler mi? Kuşkusuz bu Allah için kolaydır. Resulüm, de ki, yeryüzünde gezip dolaşın ve Allah'ın ilk yaratılışı nasıl başlatıp devam ettirdiğini görün. Allah, daha sonra ikinci hayatı da işte böyle gerçekleştirecektir. Allah, her şeye kadirdir. O, dilediğini azap eder, dilediğini esirger. Hepiniz dönüp dolaşıp ona varacaksınız. Ne yeryüzünde ne de gökte Allah'ı çaresiz bırakabilirsiniz. Allah'ın dışında hiçbir himayeciniz ve yardımcınız da yoktur. Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenler, işte bunların rahmetimden ümitleri olamaz ve bunlar için acı bir azap vardır. Kavminin İbrahim hakkındaki cevabı, onu öldürün ya da yakın demekten ibaret oldu. Ama Allah onu ateşten kurtardı. İşte bunda inanan bir topluluk için ibretler vardır. İbrahim onlara şöyle demişti: Sizler sırf dünya hayatında aranızdaki sevgi ve çıkar ilişkisini sürdürmek için Allah'ı bırakıp kendinize bir takım putlar edindiniz. Sonra kıyamet gününde birbirinizi tanımayacak, birbirinize lanetler yağdıracaksınız. Varacağınız yer cehennemdir. Hiçbir yardımcınız da olmayacaktır. Bunun üzerine Lut ona iman etti. İbrahim, artık ben Rabbime göç edeceğim. Şüphesiz o güçlüdür, hikmet sahibidir dedi. Ona İshak ve Yakub'u bağışladık. Soyundan gelenlere peygamberlik ve kitap verdik. Ona bu dünyada mükafatını verdik. O, ahirette de iyiler arasında yer alacaktır.''

من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاء

0: أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون
1: Lut'a gelince o kavmine demişti ki, siz kesinlikle daha önce hiçbir milletten hiç kimsenin yapmadığı bir hayasızlığı yapıyorsunuz. Siz hala erkeklere yaklaşacak, meşru yolu kapatacak, toplantılarınızda ahlak dışı işler yapacak mısınız? Kavminin tek cevabı şu oldu. Hadi, doğru söyleyenlerdensen başımıza Allah'ın azabını getir de görelim. Lut, şu ahlakı bozan topluluğa karşı bana yardım et Rabbim diye dua etti. Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirdiklerinde, biz şu memleketin halkını yok edeceğiz. Çünkü oranın halkı zulme sapmışlardır dediler. İbrahim, ama orada Lut da yaşıyor dedi. Biz orada kimlerin bulunduğunu çok iyi biliyoruz. Onu ve karısı dışındaki bütün ailesini elbette kurtaracağız. Karısı geride kalanlar arasında yer alacak dediler. Elçilerimiz kendisine geldiğinde Lut onlardan dolayı huzursuz oldu ve ne yapacağını şaşırdı. Ama onlar korkma, tasalanma dediler. Biz seni ve karın dışında bütün aileni kurtaracağız. Karınsa geride kalanlar arasında yer alacak. Biz yoldan çıkmalarının cezası olarak bu memleket halkının üzerine gökten alçaltıcı bir bela indireceğiz. İşte o memleketten geriye aklını kullananların yararlanabileceği açık bir ibret vesikası bıraktık.
0: وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ

0: enfusahum yazlimun.
1: Medyenlilere de kardeşi Şuayb'ı gönderdik. Ey kavmim dedi. Allah'a kul olun. Ahiret gününü ümitle bekleyin. Yeryüzünde bozgunculuk yapıp karışıklık çıkarmayın. Ama onu yalancılıkla suçladılar. Bunun üzerine kendilerini o dehşetli sarsıntı yakaladı da yurtlarında yere serildiler. Ad ve Semud kavimleri de öyle. Onların durumlarını

meskenlerinin kalıntıları size apaçık gösteriyor. Şeytan onlara kötü işlerini güzel gösterip kendilerini doğru yoldan saptırmıştı. Oysa gerçeği görme yeteneğine de sahiplerdi. Karun, Firavun ve Haman'ın akıbeti de aynı oldu. Gerçekte Musa onlara açık seçik deliller getirmişti. Ama onlar yeryüzünde ululuk tasladılar. Oysa kaçıp kurtulmaya güçleri de yoktu. Her birini günahından dolayı cezalandırdık. Kiminin üzerine taşları savuran fırtınalar gönderdik, kimini o korkunç ses yakaladı, kimini yerin dibine gömdük, kimini sularda boğduk. Allah'ın muradı onlara kötülük etmek değildi. Fakat onlar kendi kendilerine kötülük ediyorlardı.

0: الناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين
1: Allah'tan başka varlıkların korumasına sığınanların durumu, örümceğin durumuna benzer. Örümcek, ağını kendine bir yuva yapar. Ama yuvaların en çürüğü de örümceğin yuvasıdır. Keşke bilselerdi. Allah, onların kendisini bırakıp da ne türlü şeylere yalvarıp yakardıklarını şüphesiz bilmektedir. O azizdir, hakimdir. İşte biz, insanlara bu misalleri anlatıyoruz. Ama bunların hikmetini gerçek bilgi sahibi olanlardan başkası kavrayamamaktadır. Allah gökleri ve yeri hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Şüphesiz inananlar için bunda ibret vardır.''

0: أنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Kitaptan sana vahyedilenleri oku. Namazı özenle kıl. Kuşkusuz namaz, hayasızlıktan ve kötülükten men eder. Allah'ı anmak her şeyden önemlidir. Allah yaptıklarınızı bilir.
0: وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون.

0: لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون
1: İçlerinden haksızlığa sapanlar dışında ehli kitapla mücadelenizi sadece en güzel yolla sürdürün ve deyin ki, bize indirilene de, size indirilene de inandık. Bizim ilahımız da, sizin ilahınız da birdir. Biz ona teslim olmuşuzdur. İşte biz kitabı sana böyle indiriyoruz. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ederler. Şunlardan da, müşriklerden de ona inananlar var. Ayetlerimizi kâfirlerden başkası inkar etmez. Sen bundan önce ne bir kitap okuyabiliyor ne de onu kendi elinle yazabiliyordun. Öyle olsaydı gerçeği çürütmeye çalışanlar kuşkuya düşerlerdi. Hayır, o Kur'an bilgiye mazhar kılınmış olanların sıkıntıya düşmeden anlayabilecekleri apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi zalimlerden başkası inkar etmez. Onlar hala Rabbinden ona bazı mucizeler indirilmeli değil miydi diyorlar. De ki, mucizeler yalnız Allah'ın katındadır. Ben sadece bir uyarıcıyım. Kendilerine okunan bu kitabı sana göndermiş olmamız onlara yetmiyor mu? Elbette inanan bir topluluk için onda rahmet ve ibret vardır. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inanan ve Allah'ı inkar edenlere gelince, işte hüsrana uğrayacak olanlar onlardır.
0: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ

0: وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم.
1: Onlar senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar. Eğer önceden belirlenmiş bir vade olmasaydı, elbette azap tepelerine inmişti. Ama onlar farkında olmadan o ansızın kendilerine gelecektir. Evet, onlar senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar. Kuşkuları olmasın, cehennem inkarcıları kuşatmış durumda. O gün azap onları tepeden tırnağa saracak ve Allah, yaptıklarınızın cezasını tadın buyuracaktır. Ey inanan kullarım! Benim arzım geniştir. O halde yalnız bana kul olmakta sebat edin. Her canlı ölümü tadacak ve sonunda dönüp huzurumuza geleceksiniz. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları hiç şüpheniz olmasın, içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetteki köşklere yerleştireceğiz. Sıkıntılara katlanan, yalnız Allah'a dayanıp güvenerek işlerini gerektiği gibi yapanlara ne güzel karşılık. Nice canlı var ki rızkını sırtında taşımıyor. Onları da sizi de besleyip barındıran Allah'tır. O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
0: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ. اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون.

0: Şayet o inkarcılara gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı yasalarına boyun eğdiren kimdir diye soracak olsan, hiç tereddütsüz Allah'tır derler. O halde haktan nasıl yüz çevirirler? Kullarından rızkı dilediğine bol bol, dilediğine de ölçülü veren Allah'tır. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Yine onlara gökten su indirip de onunla ölü toprağa hayat veren kimdir diye sorsan, hiç tereddütsüz Allah'tır derler. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Oysa onların tek gerçek kabul ettikleri bu dünya hayatı, hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte asıl hayat odur. Keşke bunu bilselerdi. Onlar bir gemiye bindikleri zaman fırtına korkusuyla kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla Allah'a yakarırlar. Fakat onları sağ salim karaya çıkardığında bakarsın ki yine Allah'a ortak koşuyorlar. Kendilerine bahşettiğimiz şeylere karşı nankörlük etsinler. Zevk-u safa sürsünler. Ama yakında anlayacaklar. Görmezler mi ki çevrelerindeki insanlar durmadan yerinden koparılıp götürülürken biz Mekke'yi güvenli, dokunulmaz bir belde yapmışızdır. Hala asılsız şeylere inanıp Allah'ın nimetine karşı nankörlük mü edecekler? Allah hakkında yalan yanlış şeyler uyduran yahut kendisine hakikat geldiğinde onu yalan sayandan daha zalimi kimdir? İnkarcıların sürekli kalacakları yer cehennemin içinde değil midir? Bizim uğrumuzda elinden gelen çabayı sarf edenlere gelince, onları bize ulaşan yollara mutlaka yöneltiriz. Kuşkusuz Allah iyilik yapanların yanındadır. Rum Suresi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: يستهزئون.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Fakat onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip gelecekler. Önce olduğu gibi sonra da Allah'ın dediği olur. O gün müminler Allah'ın yardımı sebebiyle sevinecekler. O dilediğini muzaffer kılar. O çok güçlüdür, engin merhamet sahibidir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz. Ama insanların çoğu bunun bilincinde değildirler. Onlar dünya hayatının sadece görünen yüzünü kısmen bilirler. Ahiret hakkında ise tamamen gaflet içindedirler. Kendi kendilerine hiç düşünmezler mi? Allah gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak hikmet temelinde belli bir süreye kadar kalmak üzere yaratmıştır. Fakat şu bir gerçek ki, insanların birçoğu Rabbine kavuşmayı hala inkar etmektedir. Yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonu ne olmuş görmezler mi? Onlar kendilerinden çok daha kudretliydiler. Toprağı iyice işlemişler, yeryüzünü bunların imar ettiğinden daha fazla imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri nice açık kanıtlar getirmişti. Şu halde Allah onlara asla zulmetmiş değildir. Asıl onlar kendilerine zulmetmişlerdir. Sonunda Allah'ın ayetlerini yalan saymak ve onları alaya almak suretiyle kötülükte ileri gidenlerin akıbeti pek fena oldu.
0: Allahu yebde'ul halqa thumma yu'iduhu thumma ileyhi turca'un ve yevme tequmus sa'atu yublisul mücrimun. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ.

0: الأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
1: Allah varlığı ilkin yaratır, sonra bunu tekrar eder. Sonunda hep ona döndürüleceksiniz. Kıyamet koptuğu gün günaha saplanmış kimseler ümitsiz ve şaşkın kalıverecekler. Allah'a ortak koştukları arasında hiç şefaatçileri olmayacak. Zaten kendileri de ortak koştuklarının ilahlığını reddedecekler. Yine kıyamet koptuğunda, işte o gün insanlar birbirinden tamamen ayrılacaklar. İman edip dünya ve ahirete

0: yararlı işler yapanlar güzel bir bahçede ağırlanırlar. İnkar edenlere, ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalan sayanlara gelince, onlar da azabın içine bırakılırlar. Bu sebeple akşam vaktine eriştiğinizde ve sabah kalktığınızda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde her türlü övgü O'na mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde de O'nu tesbih edin. O ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarıyor ve yeryüzünü ölümünün ardından canlandırıyor. İşte siz de böyle çıkarılacaksınız.
1: Sadakallahul azim.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kasas suresi 71 ila 88, Ankebut suresi 1 ila 69 ve Rum suresi 1 ila 19. ayetlerin tilavetini ve mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Malumunuz olduğu üzere İslam dini tevhid esasını ilke edinen bir dindir. Tek Tanrı inancını, sadece Allah'a inanmayı bize öğütleyen, bildiren bir hakikatler bütünüdür İslam dini. Yüce kitabımızın farklı ayetlerinde Cenab-ı Allah'ın birliğine, tekliğine çok net ifadelerle vurgu vardır. Rabbimiz her eylemde bu bilinçle hareket etmeyi ve sadece kendisine ibadet edip kul olmayı ve sadece kendisinden yardım istemeyi, talepte bulunmayı bize öğütlüyor. Mesela günde 40 defa namazlarımızda Rabbimize yöneldiğimizde, her rekatımızda Fatiha suremizle bu hakikati dile getiriyoruz biz. Rabbimize hamd edip, onun Rahman ve Rahim olduğunu ifade edip, din gününün, hesap gününün, ceza gününün, sahibinin, malikinin olduğunu beyan ettikten sonra, büyük bir teslimiyetle, İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in diyoruz. Rabbim, sadece sana kulluk eder, sadece senin huzurunda kıyamda durur, el bağlar ve sadece senden yardım dilerim. Bunu günde 40 defa dile getirip haykırarak inancımızı, tevhid inancı üzerine sabit ve daim olduğumuzu adeta beyan ediyoruz. Cenab-ı Allah bize Kasas suresinin 88. ayeti kerimesinde dua ile alakalı olmak üzere şu hatırlatmada da bulunuyor. Kasas suresinin 88. ayeti kerimesinde Cenab-ı Allah buyuruyor ki: وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرٍ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Allah ile birlikte başka bir ilaha yalvarma. Kıymetli kardeşlerim, Mekke toplumu İslam'ın ilk geldiği, vahyin nazil olmaya başladığı zamanda Peygamberimizin civarında yaşayan insanlar maalesef şirk üzere hareket eden insanlardı. Allah'a inanıyor, Allah'a el de açıp yardım da talep ediyor ama dualarına şirki bulaştırıyor. Zaman zaman kendi elleriyle yaptıkları ve daha sonra da kırdıkları, bazen de yedikleri putlara, ilah mesafesine getirerek ibadet edip kulluk ediyor ve onlara dua edip onlardan yardım talep ediyorlardı. O yüzden Cenab-ı Allah, Allah ile birlikte başka bir ilaha yalvarmayın diyerek bizi sadece kendisine el açan, sadece kendisine boyun büken, Fatiha suresinde ifade ettiğimiz gibi sadece kendisinden yardım dileyen insan olma durumunda sabit olmaya davet ediyor. Ayetin devamında Rabbimiz kendisiyle alakalı bilgileri de bize veriyor ve diyor ki ondan başka ilah yoktur ve kendisinden başka her şey yok olacaktır. Her şeyin boş, fani, geçici olduğunu, yok olacağını bize bildiriyor Rabbimiz. Hani demiş ya büyüklerimiz, insana dayanma, ölür, yok olur gider. Ağaca, duvara yaslanma, dayanma, yıkılır, göç olur, gider. Ve Cenab-ı Allah devamında yine diyor ki, lehul hukmu ve ileyhi turcaun. Hüküm onadır, ondandır. Hükmü verecek, karar verecek, aleme nizam verecek, düzen koyacak, nizam koyacak olan odur ve dönüşünüz de ona olacaktır. Kıymetli kardeşlerim, değerli dinleyenler, dualarımızda Allah korusun, kalbi ve hali bizi şirke düşürecek hiçbir duruma tevessül etmemeliyiz. Hiçbir beşere sığınmamalı, hiçbir beşerden talepte bulunmamalı ve bize dair, hayata dair nihai hükmü verecek olarak hiçbir beşeri görmemeliyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi çok severiz. O bizim Resulümüzdür, Nebimizdir. Başımızın tacı, gönlümüzün ilacıdır. Ama dua ederken peygamberden bir şey talep edemeyiz biz? Bizi affedecek, bağışlayacak, talepte bulunduğumuz şeyi bize lütfedecek olan Rabbimizdir. Peygamberimiz bile değildir. Bunu neden özel olarak hasreten dikkatinize sunuyorum? Bir insanı çok sevmemiz, bir alime, bir ilim adamına, bir irfan ehline sevgi ve muhabbet beslememiz, ondan hayatımıza dair talepte bulunma yanlışına bizi götürmemeli. Sevgimiz, bir ilim adamına, bir irfan ehline duyduğumuz muhabbet, tevhid inancımızı asla sarsmamalıdır. Biz Rabbimizin kuluyuz. Dünyaya dair hüküm verecek olan sadece ve sadece Cenab-ı Allah'tır. Ve biz o sebeple sadece ona kulluk eder ve her türlü talebimizi, halimizi ona arz ederiz. Sıkıntımızı giderecek odur. Bizi ahirette hesap gününde affedecek olan odur. Bizi her türlü selamete taşıyacak olan odur. Hiçbir beşer bizi selamete çıkaramaz, sıkıntılarımızdan arındıramaz. Dualarımız tevhidimize halel getiren, bizi yanlışa götüren bir duruma asla dönüşmemelidir. Hayırlı günler diliyorum.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Yunus Balcıoğlu. Nur Suresi 27 ila 29. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendinizi tanıtıp izin almadan ve içinde oturanlara selam vermeden kendi evlerinizden başka evlere girmeyin. Sizin için daha iyi olanı budur. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Eğer o evlerde bir kimse bulamazsanız, size izin verilmedikçe oralara girmeyin. Size kabul edemiyoruz, dönün denirse hemen dönün. Bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. İçinde kimsenin oturmadığı ve kendinize ait eşya bulunan evlere girmenizde sizin için bir sakınca yoktur. Allah açıkladığınızı da bilir, gizlediğinizi de.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı meal ve tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Mehmet Atıcı. Ankebut Suresi 41 ila 45. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah, onların kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. İşte bunda inananlar için bir ibret vardır. Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyolunanı oku. Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Ali Derman. Rum Suresi 48 ila 53. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bulutları harekete geçirsin diye rüzgarları gönderen Allah'tır. Derken O, bulutları gökyüzünde dilediği gibi yayar. Bazen de parçalara ayırır. Nihayet içinden yağmurun çıktığını görürsün. Onu dilediği kullarının üzerine yağdırınca da o kullar sevince boğulurlar. Oysa onlar yağmurun yağdırılmasından az önce bütün ümitlerini iyice yitirmiş ve şaşkın bir haldeydiler. Allah'ın rahmetinin izlerine bir bak. Toprağa ölümünün ardından nasıl can veriyor? İşte ölüleri diriltecek olan da O'dur. O'nun her şeye gücü yeter. Andolsun ki bir rüzgar göndersek de onu, ekini sararmış görseler, hemen nankörlük etmeye başlarlar. Bil ki sen ölülere işittiremezsin. Arkalarını dönüp giderlerken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Sen körleri yol gösterip yanlış yoldan doğruya yönlendiremezsin. Sen çağrını ancak ayetlerimize inanıp teslim olanlara duyurabilirsin.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
2: Dünya Hayatı. Bismillahirrahmanirrahim. Ahiret de Allah'ındır

Ra Suresi 36. Ayet. Ey insanlar! Bilin ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir gösteriş, aranızda bir övünme, çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki bitirdikleri çiftçileri imrendirir, sonra kurumaya yüz tutar, bir de bakarsın ki sararmıştır. Ardından da çer çöp haline gelmiştir. Ahirette ise ya çetin bir azap yahut Allah'ın bağışlaması ve hoşnutluğu vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir. Hadid Suresi 20. Ayet. Biz kimlerin daha güzel amel edeceğini deneyelim diye yeryüzündeki her şeyi oranın süsü yaptık. Kehf Suresi 7. Ayet. Hiçbir kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret mükafatını isterse ona da ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız. Ali İmran Suresi 145. Ayet. Kim dünya hayatı ve onun ziynetini istiyorsa orada onlara işlerinin karşılığını eksiksiz veririz. Orada onlar hiçbir zarara uğratılmazlar. Onlar ahirette paylarına ateşten başka bir şey düşmeyen kimselerdir. Dünyada ürettikleri boşa gitmiştir. Yapıp ettikleri de geçersizdir. Hud Suresi 15-16. Ayetler. Kim bu geçici dünyayı isterse burada istediğimiz kimseye dilediğimiz şeyleri veririz. Sonra da onu cehenneme göndeririz. Oraya kınanmış ve kovulmuş olarak girer. Kim de ahireti ister ve bir mümin olarak ahiret için ona yaraşır bir çabayla çalışırsa, işte böylelerinin çabaları karşılık görecektir. İsra Suresi 18-19. Ayetler. Allah da onlara hem dünya nimetini hem de ahiretin güzel mükafatını verdi. Allah iyilik yapanları ve güzel davrananları sever. Ali İmran Suresi 148. Ayet. Dünya hayatı gökten indirdiğimiz bir su misalidir ki insanların ve hayvanların yediği yer bitkileri o su sayesinde gürleşip birbirine girer. Yeryüzü bu güzelliğe kavuşup süslendiğinde ve sahipleri bu güzelliklerin artık kendi ellerinde olduğunu düşündükleri sırada oraya bir gece vakti yahut güpe gündüz emrimiz ulaşır da onu sanki dün yokmuş gibi kökünden biçilmiş hale getiririz. Düşünenler için ayetlerimizi işte böyle açıklıyoruz. Yunus Suresi 24. Ayet. Kadınlara, evlatlara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, soylu atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere düşkünlük insanlara çok sevimli ve çekici gelmiştir. İşte bunlar dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak asıl güzel yer ancak Allah'ın katındadır. Ali İmran Suresi 14. Ayet. İnsanlardan öyleleri vardır ki, ey Rabbimiz, bize sadece bu dünyada ver diye dua ederler. Böyle bir kimsenin ahiretten hiç nasibi yoktur. İnsanlardan öyleleri de vardır ki, ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru derler. Bakara Suresi 200-201. Ayetler. Bu dünyada kör olan ahirette de kördür. Yolunu daha da şaşırmıştır. İsra Suresi 72. Ayet. Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. O aldatma ustası da Allah hakkında sizi kandırmasın. Fatır Suresi 5. Ayet. Konunun kavramsal bağlamı. Kur'an-ı Kerim'de dünya hayatı, el-hayatü dünya şeklinde bir tamlama içerisinde ifade edilmiştir.
Bu bağlamda

dünya hayatı daima ahiret hayatının zıddıdır. Bu nedenle ayetlerdeki dünya hayatına ilişkin açıklamalar ancak onun ahiret karşısındaki konumu bağlamında anlaşılabilir. Kur'an, dünya hayatının insan için geçici bir imtihan yeri ve zamanı olarak var edildiğini bildirir. Hayatı ve ölümü kimin daha iyi davranacağını sınamak için var etmiştir. Ebedi hayat olan ahiret hayatının kazanılması ya da kaybedilmesi bu dünyada gerçekleşir. Allah Teala insanın buradaki sınavını kazanmasını istediğinden peygamberler göndermiş, böylece bu zorlu imtihanı nasıl kazanacağının yolunu ona göstermiştir. Ayetlerdeki dünya hayatının geçiciliğine ilişkin vurgular, insanın yaratılış itibarıyla dünyadaki nimetlere eğilimli olması ile ilgilidir. Söz konusu ayetler değerlendirilirken, Kur'an'ın ilk muhataplarının dünyadan başka bir hayata ve hesaba inanmamış olmaları ve bazen Müslümanların da dünyaya eğilim göstermeleri dikkate alınmalıdır. Ölümün, mevt, karşıtı olan hayat kelimesi, hayaye kökünden gelmektedir. Hayat kökünden sıfat olan hay kelimesi, diri, canlı ve zinde anlamlarında kullanılmaktadır. Ayrıca hay, Allah'ın isimlerinden biridir ve hayat sahibi demektir. Dünya kelimesi, iki farklı kökene dayandırılmıştır. İlkine göre dünya, dünüv kökünden türeyen edna kelimesinin dişili olup, en yakın, daha yakın anlamlarına gelmektedir. Buna göre bu hayata dünya denmesi, dünyanın ahirete göre daha yakın olmasındandır. Diğerine göre ise dünya sözcüğü denaet kökünden türemiştir. Buna göre de dünya en alçak, çok düşük, basit, iğreti, adi anlamlarına gelen bir sıfattır. Bu durumda el hayatü dünya tamlaması, el hayatül ahira tamlamasının karşıtıdır. Bu da dünya hayatının ahirete nispetle değersiz bir hayat olduğu anlamına gelmektedir. Kur'an'da dünya, ed-dünyadan başka el-arz, yer, el-acile, geçici dünya, el-ula, ilk hayat ve ed-dar, yurt kelimeleriyle de ifade edilmektedir. Yine dünya kelimesi, dünyadaki nimetleri ve insana çekici gelen şeyleri kapsayacak şekilde şu kelime ve tamlamalar bağlamında da kullanılmaktadır. Tekâsür, çokluk yarışı, tefahur, övünme, zine, gösteriş, lehv, eğlence, laib, oyun, hubbu şehevat, nefsani arzular. Dünya hayatı bir sınavdır. Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu deneyerek göstermek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O, mutlak güç sahibidir ve çok bağışlayıcıdır. Mülk Suresi 2. Ayet. Mekkeliler için hayatın anlamı, mal ve mülk edinme, evlat gibi dünya güzelliklerine sahip olup onlarla gurur duymaktı. Kendi aralarında yarışır, varlıklarıyla övünürlerdi. Onları mutlu eden dünya nimetlerinden sınırsızca tatmak isterlerdi. Ticaret için dizdikleri kervanları, yaz gelince yeşererek güzelleşen, sonra da meyve veren bahçeleri, verimli hurmalıkları, sabah otluğa gidip akşam salınarak dönen hayvanları onlar için vazgeçilmezdi. Hele ki erkek evlat sahibi olmaları, eşleri, altınları, gümüşleri, atları, kılıçları ve mızrakları onlara bir başka güven duygusu aşılıyordu. İnsanlar akın akın Mekke'ye gelip tavaf için Kabe'yi doldurduklarında Kureyş daha da güçleniyor, itibar kazanıyor ve kibirleniyordu. Çünkü Kabe onlarındı. Allah'ın komşuları ve evinin hizmetçileri onlardı. Onlar Kabe halkı, Allah'ın milletiydiler. Bu nedenle diğer bütün kabileler büyüklüklerini kabul ederek onlara saygı gösteriyordu. Bir de şefaatçi gördükleri putları vardı. Yeryüzünde şerefli bir mevkide, Allah katında üstün bir mertebedeydiler. Bu sayede onlar hem kendilerini hem de bütün varlıklarını güven altına aldıklarını düşünüyorlardı. Oynadıkları hayat oyunu onlara sonra

ki hayatı, yani dirilmeyi, hesabı, eşsiz ödülü ve cezayı unutturmuştu. Her şey yolunda giderken birden içlerinden birisi onları eleştirmeye başlamıştı. Bu olacak iş değildi. Allah'tan gelen bir elçi olduğunu söylüyordu. Aslında böyle biri kendi önderlerinden olmalıydı. Kutlu atalarından miras alarak yaşattıkları düzenlerini güçlendirmeliydi. Onun Allah'tan getirdiği ayetler, kazanmak için bütün hayatlarını harcadıkları dünya nimetlerinin aslında bir oyun, eğlence ve imtihandan ibaret olduğunu söylüyordu. Yine o ayetler, dünya hayatını yağmurla yeşeren ve çiftçileri imrendiren güzellikteki bitkilere benzetiyordu. Bu güzel ekinlerin bir süre sonra kurumaya yüz tutacağını ve sonra sararacağını söylüyordu. Onun bu çağrısını kabul etmeleri mümkün değildi. Onlar bir de şöyle demekteydiler: bu dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur. Ölürüz, yaşarız. Bizi öldürense zamandan başkası değildir. Halbuki onların bu konuda bir bilgileri yoktur. Zannetmekten başka bir şey yaptıkları yok. Onlar oynadıkları oyuna öyle dalmışlardı ki bunları düşünmeyi hiç akıl edemiyorlardı. Yeryüzü bu güzelliğe kavuşup süslendiğinde ve sahipleri bu güzelliklerin artık kendi ellerinde olduğunu düşündükleri sırada oraya bir gece vakti yahut güpegündüz emrimiz ulaşır da onu sanki dün yokmuş gibi kökünden biçilmiş hale getiririz. Mekke'nin gözü dünyadan başkasını görmeyen insanların katı tutumlar sergiledikleri bir ortamda Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem inen Kur'an-ı Kerim, insanın iki hayat için yaratıldığını ilk günden itibaren ilan etmişti. Geçici dünya hayatı ve ebedi kalınacak olan ahiret hayatı. Sonsuz ahiret hayatını kazanma veya kaybetme dünya hayatında gerçekleşir. Yüce Allah, iman edip salih amel işleyenlere dünya nimeti yanında ahiret nimetinin en güzelini vereceğini söylemiştir. Öte yandan Kur'an'da dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir debdebe ve şatafat alemi, insanların karşılıklı övünmesinden, çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibaret bir zaman dilimi olarak tanımlanmıştır. Yine dünya hayatı, gökten indirilen suya ve bu suyla yeryüzünde yeşererek birbirine karışan bitkilere, arkasından bu bitkilerin kurumasıyla rüzgarın savurduğu çer çöpe benzetilir. Kur'an'a göre, İnsanlardan kimin daha iyi davranışlar sergileyeceğine dair imtihan, nimetlerle donatılmış olan bu dünyada gerçekleşmektedir. İnsanın yararlanacağı sayısız nimetler yaratılmış, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'tan bir lütuf olarak bu dünya hayatında bizlerin istifadesine sunulmuştur. Mesela Allah Celle Celaluhu, içinde dinlensin diye geceyi, işlerini görsün diye gündüzü insana bir nimet olarak vermiştir. Sınavın gerçekleştiği dünya ortamı, Allah'ın eşsiz yüceliğine işaret eden varlıklarla doludur. Dünyada insanoğlu için var edilmiş her nimet, dünyanın ziynetleri olarak bir taraftan insanı kendine çağırırken, diğer taraftan da insana Allah'ı hatırlatır. Gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip onunla insana rızık olarak her türden ürünü çıkaran şüphesiz ki Allah'tır. Denizde yüzüp gitmeleri için gemileri insanın kullanımına veren, nehirleri onun için faydalı şekilde yaratan da O'dur. Bu, O'nun lütuf ve cömertliğiyle verdiklerinden almamız ve şükretmemiz içindir. Güneş ve ay da bu nimetlerdendir. Dünya, hem yeryüzünün güzellikleriyle, hem de gökyüzündeki yıldızların güzelliğiyle bezenmiştir. İşte dünya, Cenab-ı Hakk'ın insana olan sevgisinin ve merhametinin bir göstergesi olup, aynı zamanda insanın sınav verdiği yerdir. Yüce Allah, peygamberler göndererek bu dünyadaki yaşayışlarıyla ahirette sonsuz mutluluğa ulaşmaları için kullarına yardım etmiştir. Bu destek sayesinde insanlardan bazıları, Rablerinden dünya ve ahiret iyiliği isteyerek buradaki hayatı
özü iyilik olan işler yaparak yaşarlar. Yüce Allah, yaptıkları sebebiyle bir felaket yaşamamaları için kullarından Kur'an'ı rehber edinmelerini ister. Allah Teala'nın dünyada kulları için yarattığı güzellikleri, temiz ve iyi rızıkları hiç kimsenin haram kılma hakkı yoktur. Aksine bunlar, dünya hayatında müminlere yaraşır, kıyamet gününde ise yalnız onlara mahsus olacaktır. Kur'an'da, Allah'ın sana verdiğinden ahiret yurdunu kazanmaya bak ve dünyadan nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de insanlara iyilikte bulun buyurulur. Bu da dünyadaki nimetlerden yararlanmanın meşru olduğunu gösterir. Ne var ki insan bitmez tükenmez arzularından ve şeytandan sakındırılmasına rağmen dünyadaki güzelliklerin peşine takılır. Ahireti ve hesabı unutur. Şeytan da yakıcı ateşin mahkumlarından olsunlar diye kendisine uyup yalnız dünya güzelliklerinin peşine düşenlere çağrılar yapar. Şeytanın yaldızlı kandırmacalarına uyup bu dünya hayatının aldattığı kimseler hep var olmuştur. Nitekim Mekke'deki müşrikler dünya hayatına aldanmış, hesap vereceklerini hepten unutmuşlardı. Dünya hayatında sınanmak için yaratılmış olan insan hem iyiliğe hem de kötülüğe eğilimlidir. Bu yüzden insan bu dünyada ya Rabbine boyun eğerek takva bilinciyle ya da sorumluluklarını unutarak cahilce yaşar. Sonuçta kişinin hayatındaki tutumu ve tercihleri onun ahiret hayatını belirler. Kim dünya hayatında Allah'ın buyruklarını unutur, şirke ve günahlara dalarsa ebedi olarak kalmak üzere cehennem azabıyla cezalandırılacaktır. Her kim de dünya hayatını Yüce Allah'a samimi bir imanla, iyi ve yararlı işlerle donatırsa, onlar da ebediyen kalmak üzere cennetle ödüllendirileceklerdir. Allah Teala, insana gören göz ve işiten kulaklar vermiştir. Doğruyla yanlışın ne olduğu da ona bildirilmiştir. Böylece insan gördüklerinden ve işittiklerinden ibret alıp almamakla, yine şükreden biri olup olmamakla sınanmaktadır. İnsan, dünyanın aldatıcı güzellikleriyle de imtihan edilmektedir. Ayrıca insanlar, malları ve canları konusunda denenmekte, zorluklara göğüs gerip sabır göstermekle ve Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yerine getirmekle sınanmışlardır. Dolayısıyla insan, sadece iman ettim demekle bırakılacağını ve sınavdan geçirilmeyeceğini sanmamalıdır. Mümine yaraşan, sabırla hareket etmek ve her koşulda Allah'ı anmak ve ona yakın olmaktır. Kimi zaman korku ve açlıkla, kimi zaman da mal, can ve ürünlerde yaşanan kayıpla sınandığında başarılı olması için böyle davranması şarttır. Nitekim Peygamberimizin ashabı bu tür ağır imtihanlarla hicretten önce de sonra da karşı karşıya kaldılar. Yüce Allah müminleri denemiş ve içlerinden cihad edenleri, zorluklara göğüs gerenleri ortaya çıkarmıştır. Böylece onların samimiyeti ve sadakati Allah yolunda cihatla sınanıp ortaya çıkarılmıştır. Yine onlar malları ve çocuklarıyla da sınanmışlardı. Bütün bunlara karşılık onlar başlarına bir musibet geldiğinde "Doğrusu biz Allah'a aitiz ve kuşkusuz ona döneceğiz." dediler. Her daim onun lütfuna ve rahmetine sığındılar. Allah Teala da hem dünya hayatında hem de meleklerin ve peygamberlerin şahitlik edeceği hesap gününde onlara mutlaka yardım edeceğine söz verdi. Dünyadaki bu zorlu imtihanda kazananlar olduğu gibi, ne yazık ki kaybedenler de vardır. Kur'an'da bunlardan birisi, konuştuğunda dünya hayatı konusundaki sözleri dinleyenlerin hoşuna giden, fakat aslında azılı bir düşman olan Ahnes bin Şerik örneğiyle anlatılmıştır. Bu adam, Medine'de Allah'ın elçisine gelmiş ve Allah'a iman ettiğini bildirmişti. Üstelik çekinmeden doğru söylediğine Allah'ı tanık göstermişti. Oysa inen ayet onun azılı bir düşman olduğunu haber verdi. Tek amaçları dünya hayatında çıkar elde etmek olan bu gibi iki yüzlüler, dünyada hakimiyeti ele alacak olsalar, ülkede bozgunculuk çıkarıp ürünleri ve nesilleri yok etmeye çalışırlar.
Allah'tan korkmaları için uyarıldıklarında,

gururları onları günaha sürükler. Bunlar bu dünyada kaybedenler olarak öbür dünyada ateşin başına getirilir. Onlara size ait iyi ve güzel şeyleri dünya hayatınızda tükettiniz ve onlardan yararlandınız. Şimdi ise yeryüzünde haksızca büyüklük taslamanıza ve yoldan çıkmanıza karşılık olarak aşağılayıcı cezayı çekeceksiniz denilir. İşte inkarcılar dünya hayatında az bir geçimlik ve menfaat elde etmişlerdir. Hakkın ve hakikatin yoluna uymaktan kaçınmaları, isyan etmeleri ve kötülük işlemelerine karşılıksa onları ahirette sıkıntılı bir hayat beklemektedir. Yüce Allah'ı unutarak hayatı sadece bu dünyadan ibaret sanan insanlara Kur'an'da Mekkeli müşrikler örnek gösterilmiştir. Onlar gerçek olanın sadece buradaki hayat olduğunu ve ölümden sonra yeniden diriltilmeyeceklerini söylüyorlardı. Diğer taraftan öyle insanlar da vardır ki Hazreti Peygamber ve ona tabi olan müminlerle örneklenmişlerdir. Onlar kendilerini bu dünyada Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya adamışlardır. Her canın mutlaka ölümü tadacağına, iyi ve kötü durumlarla imtihan edildiklerine ve sonunda Allah'a varacaklarına iman etmektedirler. Bunlar, Rabbimiz Allah'tır deyip, dünya hayatını ilahi buyruklar doğrultusunda yaşayanlardır. Üzerlerine meleklerin, korkmayın, kederlenmeyin, size vaad olunan cennetle sevinin müjdesiyle ineceklerini bilirler. Çünkü Allah'ın ahiret hayatında olduğu gibi, dünya hayatında da inananların koruyucusu ve dostu olduğuna inanırlar. Onlar, Allah'ın varlığına ve birliğine inanan, iyi ve yararlı işler yapan, onun emirlerine teslimiyetini ortaya koyan ve bu davete çağıran insanlardır. Tabidir ki bu sıfatlara öncelikle Hazreti Peygamber sahiptir. Onun yolundan giden ve aynı sıfatlara sahip olan her bir Müslüman da bu kapsama dahildir. Cenab-ı Hak, dünya ve ahiret hayatı arasında doğru dengeyi kurarak yaşayan kişilerin tutumundan hoşnut olmakta ve onları överek örnek göstermektedir. Bunlar kendilerini Allah Teala'nın hoşnutluğunu kazanmaya adayan kimselerdir. Yüce Allah'ın bahşettiği nimetlerden yerler, içerler ancak israf edenleri Allah'ın sevmediğini bildiklerinden savurganlığa ve israfa kaçmazlar. Allah Teala nimet olarak yarattığı dünyanın elbise gibi ziynetlerini, helal rızık gibi temiz ve faydalı şeylerini yasak kılmamıştır. Aksine açık ve gizli kötülükleri, günahları, ilahi sınırları aşmayı, Allah'a ortak koşmayı ve onun hakkında bilmediği şeyleri söylemeyi haram kılmıştır. Müminler öyle insanlardır ki, Rablerinden bu dünyada da, öteki dünyada da, iyilik ve cehennem azabından korunmayı dilerler. Çünkü onlar mal mülk ve çoluk çocuk gibi dünya nimetlerinin geçici olduğunu bilirler. Kalıcı olan iyi ve yararlı işlerin Rablerinin katında karşılık bulacağı bilinciyle yaşarlar. Diğer taraftan da dünya ile ilişkilerinde varlığın gerçek sahibinin Allah Celle Celaluhu olduğuna samimiyetle inanırlar. Onun mülkü dilediğine verdiğini, dilediğinden aldığını, dilediğini yücelttiğini, dilediğini de alçalttığını unutmazlar. Çünkü her türlü hayır ve iyilik onun elindedir ve onun kudreti her şeyi kapsar. Allah Teala, dünya hayatındaki imtihanın bazen çok çetin olduğunu müminlere çeşitli şekillerde göstermiştir. Bu çetin sınavlardan biri Uhud Savaşı'nda yaşanmıştı. Bu sınav, sahabeye içlerinden cihad edenler ve sabredenler ayırt edilmeden cennete giremeyeceklerini hatırlatmıştı. Zaten onlara öncekilerin çektikleriyle karşılaşmadan cennete gireceklerini sanmamaları gerektiği de söylenmişti. Nitekim Uhud Savaşı'nda müminler sınavın gereklerine uyulmadığında sınavı nasıl kaybedip dünyada bir bozgunla, ahirette de ceza ile karşılaşacaklarını gördüler. Bu imtihan dünyasında temel ilke şudur. Erkek olsun, kadın olsun, konumu ve makamı ne olursa olsun, kim mümin olarak iyi ve yararlı işler yaparak hayatını yaşarsa, Allah da ona güzel bir hayat yaşatacak ve sevabını amellerinin karşılığından daha güzeliyle

0: verecektir. Şüphesiz ki öte dünyada iyilik bulacak olanlar, bu dünya hayatında iman edip iyi ve güzel ameller yapanlardır.
1: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Mustafa Giden. Vakıa Suresi 1-38. Ayet-i Kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Büyük olay gerçekleştiği zaman artık onun vukuunu yalan sayacak kimse kalmayacaktır. O alçaltır, yükseltir. Yer şiddetle sarsıldığı zaman, dağlar parçalanıp toz duman haline geldiği, sizler de üç gruba ayrıldığınız zaman, biri amel defteri sağından verilenlerdir. Ne mutlu o sağından verilenlere. Diğeri amel defteri solundan verilenlerdir. Ne bedbaht o solundan verilenler. Önde olanlar, erdem, amel ve ödülde önde olanlar. İşte onlar, nimetlerle dolu cennetlerde Allah'a en yakın olanlardır. Çoğu önce gelip geçmişlerden, birazı da sonrakilerdendir. Karşılıklı olarak mücevherlerle işlenmiş tahtlar üzerine oturup kurulmuşlardır. Çevrelerinde kaynaktan doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle sonsuza dek hizmet sunacak gençler dolaşır. Bundan dolayı ne baş ağrısına tutulurlar ne de sarhoş olurlar. Beğendikleri meyvelerle ve canlarının çektiği kuş etleriyle, güzel gözlü huriler, saklı inciler misali, yaptıklarının karşılığı olarak, orada ne boş bir söz işitirler, ne de günaha sokacak bir şey. Sadece şu söz, size esenlikler, size mutluluklar. Amel defteri sağından verilenler, ne mutlu o sağından verilenlere. Onlar dalbastı kiraz ve meyve yüklü muz ağaçları arasında, kesintisiz gölgeler altında, çağlayanların kenarında, bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan bol meyveler arasında, kabartılmış döşekler üzerinde olacaklar. Şüphesiz biz onları, eşlerini yepyeni bir yaratılışla yaratmışızdır. Onları bakire, eşlerine sevgiyle bağlı ve yaşıt kılmışızdır. Bütün bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlar içindir. Azim olan Allah doğru söyledi.

sahabelerden biri bir gün Efendimiz'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, abdest nasıl alınır?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz bir kap su ister ve abdest almaya başlar. Ellerini 3 kere, yüzünü 3 kere, kollarını 3 kere yıkar. Başına mesheder, şehadet parmaklarını kulaklarına götürüp uçlarıyla içini, baş parmaklarıyla da dışını mesheder ve ayaklarını da 3'er defa yıkar. Sonra, "İşte abdest böyle alınır. Kim buna bir şey ekler veya eksiltirse kötülük etmiş ve zulmetmiş olur." buyurur. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

Birden bize. Surelerin adının nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te

Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette iyilik. Allah Teala Hud suresinin 114. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor:

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gündüzün iki tarafında, gecenin de gündüze yakın saatlerinde namaz kılın. Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri yok eder. İşte bu, öğüt almak isteyenler için bir hatırlatmadır. Azim olan Allah doğru söyledi. İslam dininde namaz, imandan sonra temel esas sayılmış, dinin direği ve cennetin anahtarı olarak nitelendirilmiştir. Mümin için namaz, birisi dünyada, diğeri de ahirette olmak üzere iki özelliğe sahiptir. Dünyada kötülük ve çirkinlikten alıkoyar, ahirette de kurtuluşa vesile olur. Rabbimiz ayet-i kerimede geçen gündüzün iki tarafından ifadesiyle öğle ve ikindi namazlarını, gecenin gündüze yakın saatleri ifadesiyle de akşam, yatsı ve sabah namazlarını kastetmiştir. Yani gün içerisinde beş vakit namaza işaret edilmektedir. Yüce Allah iyilik kelimesine bir anlam zenginliği daha yüklemiştir. Ayet-i kerimenin, şüphesiz ki iyilikler kötülükleri giderir kısmında bahsedilen iyiliklerden maksat beş vakit namazdır. Yani her namaz iyiliktir. Buna göre beş vakit namaza devam edildikçe kötülükler de kaybolur. Bu konuya hadislerde de dikkat çekilmiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına, birinizin kapısı önünde günde beş defa yıkandığı bir nehir olsa, o kimsede kir namına bir şeyin kalabileceğini düşünebilir misiniz diye sorar. Sahabe, hiç kir kalmaz şeklinde cevap verir. Bunun üzerine Peygamberimiz, işte beş vakit namaz da böyledir. Allah bu namazlarla günahları yok eder buyurur. Hiç şüphesiz iyiliklerin kötülükleri silip götürmesi sadece namazla ilgili bir durum değildir. İnsanın imanla birlikte yaptığı her türlü iyilik onu kötülüklerden uzaklaştırır. Yaptığı kötülüklerin affedilmesine, hatta onların iyiliğe dönüşmesine vesile olur. Allah'ın sözlerine kulağını ve kalbini verenler, sabırla iyilik yapmaya devam edenler bu müjdelerden yararlanacaklardır. Çünkü Yüce Allah, iyilik yapanların emeklerini boşa çıkarmayacak, mükafatlarını asla zayi etmeyecektir. Öyleyse müminler kulluk bilinciyle iyiliklerde bulunsun, ta ki böylece dünyada yapılan zulümler, haksızlıklar ve kötülükler yok olsun. Müminin iyiliği dünyamızda kötülüğe imkan vermesin.
2: Kırk ayette iyilik.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Mehmet Duman. Şura Suresi 20 ila 24. ayeti kerimeler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim ahiret kazancını isterse, onun bu kazancını arttırırız. Kim dünya kazancını tercih ederse, ona da bundan veririz. Ama onun ahirette hiçbir nasibi olmaz. Yoksa onların ortak koştukları ilahları var da, Allah'ın izin vermediği kuralları bunlar için din mi yapıyorlar? Nihai hükümle ilgili söz, hesabın ahirete bırakılması olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilir, iş bitirilirdi. Ama o zalimler için can yakıcı bir azap var. Zalimlerin yaptıklarından ötürü korkuya kapıldıklarını göreceksin. Ama bu mutlaka başlarına gelecek. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar ise cennet bahçelerinde olacaklar. Onlar için Rableri katında istedikleri her şey vardır. İşte büyük lütuf budur. Allah'ın iman edip dünya ve ahirete faydalı işler yapan kullarına verdiği müjde işte bu. De ki, sizden yakınlığa sevgi duymanızdan başka bir karşılık istemiyorum. Kim çaba harcayıp bir iyiliği gerçekleştirirse, bu konuda ona daha büyük güzellikler bahşederiz. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır ve iyiliği asla karşılıksız bırakmaz. Yoksa onlar Allah hakkında bir yalan uydurdu mu diyorlar. Halbuki Allah dilese senin kalbini de mühürler. Allah batılı siler ve gerçeği sözleriyle ortaya çıkarır. Şüphesiz O, kalplerde olanı çok iyi bilmektedir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 18. cüzden 3 konuyu yine sizlerle buluşturacağız. İdeal sıfatlar taşıyan her mümin bu dünyayı değiştirme potansiyeline sahiptir. Müminlerin en yüksek sıfatı ahlak ve haya sahibi olmalarıdır. Kur'an bu şekilde ideal bir insan profiliyle toplumda farklılık ve farkındalık oluşturmaktadır. Kurtuluşa eren müminlerin sıfatları. 18. cüzde Mü'minun suresinin başında cennetlerin en güzeli Firdevs cennetine girecek müminlerin vasıfları kısaca zikredilir. Bu vasıflara göre ideal müminler namazlarını huşu içinde kılarlar, boş faydasız şeyleri terk ederler, çünkü zaman onlar için önemlidir, zekat verirler, namuslarını korurlar, emanete riayet ederler. Sonra Allah'ın verdiği nimetler ve bu nimetleri inkar edenlerin sonları anlatılır. Müslümanlardan da aynı hataya düşmemeleri istenir. Az evvel 18. cüzün ilk konusunu, kurtuluşa eren müminlerin sıfatlarını sizlerle paylaştık. Şimdi ikinci konudayız. İkinci konumuzsa ahlak ve haya müminlerin en temel sıfatıdır.

problemleri anlatılır. Bu surede ideal müminin sıfatları ahlaki açıdan şöyle açıklanır. Zinadan kaçarlar, başkasına iftirada bulunmazlar, günah işlediklerinde hemen tövbe ederler ve bir daha o günahı işlemezler. Hazreti Peygamber'e ve eşlerine karşı saygılıdırlar. Tesettüre dikkat ederler. Karşı cinsi gördüklerinde gözlerini indirirler ve harama bakmazlar. Evliliğe teşvik ederler. Sabah akşam Allah'ı zikrederler ve farzları yerine getirirler. Çocuklarını doğru eğitirler. Ticaretleri onları ibadetten alıkoymaz. Evlere girince selam verirler ve eşlerine iyi davranırlar. Evet, 18. cüzde 3. konuya geçiyoruz. Kur'an, insanlarda bir farkındalık oluşturmaya çalışır. 18. cüzün sonunda ise Furkan suresinin giriş kısmı bulunmaktadır. İlk ayette Kur'an'ın misyonunun alemler için bir uyarıcı olduğu hatırlatılır. Sonra farklı şeylere dikkat çekilir. Bununla bir farklılık ve farkındalık oluşturulmaya çalışılır. Her şeyi yaratan Allah ile hiçbir şey yaratamayan aciz putlar bir değildir. İyiler için cennet, kötüler, zalimler için cehennem söz konusudur. Ayrıca Kur'an'ı kabul edenler ve reddedenler, peygamberler ve ümmetleri, gündüz ve gece, yağmur ve kıtlık, kuraklık, tatlı su ve tuzlu su, baki ve fani, gökler ve yerler anlatılır. Kur'an'ın bu şekilde Furkan olma özelliğiyle sizde bir farklılık ve farkındalık oluşturur. Görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru. Sekizinci cüz.
1: Dinleyeceğiniz bu cüzde Mü'minun ve Nur sureleriyle Furkan suresi 1 ila 20. ayetler yer almaktadır.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kad

وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ

0: الأخلاق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminler kesinlikle kurtuluşa ermiştir. Ki onlar namazlarında derin bir saygı hali yaşarlar. Anlamsız, yararsız şeylerden uzak dururlar. Zekatı verirler, iffetlerini korurlar. Sadece eşleriyle veya ellerinin altında olanlarla, cariyelerle yetinirler. Bundan dolayı da kınanacak değillerdir. Ama her kim bunun ötesine geçmek isterse, işte haddi aşanlar onlardır. Yine o müminler emanetlerine ve ahitlerine sadakat gösterirler. Namazlarını titizlikle eda ederler. İşte varis olacaklar bunlardır. Firdevs cennetlerine varis olacaklar ve orada onlar ebedi kalacaklardır. Gerçek şu ki, biz insanı çamurdan alınmış bir özden yaratıyoruz. Sonra onu sağlam bir korunakta nutfe haline getiriyoruz. Ardından nutfeyi, döllenmiş yumurtayı alakaya, rahimde asılıp beslenen embriyoya çeviriyor, alakayı şekilsiz et görünümünde yapıyor, bu etten kemikler yaratıyor, daha sonra da kemiklere adale giydiriyoruz. Nihayet onu bambaşka bir yaratık halinde inşa ediyoruz. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah çok yücedir. Sonra siz bunun ardından mutlaka öleceksiniz. Sonra da kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz. Andolsun biz üstünüzde 7 yol yarattık. Biz yaratılanlardan habersiz değiliz. Gökten uygun ölçülerde su indirir, onu arzda tutarız. Kuşkusuz bizim onu gidermeye de gücümüz yeter. O su sayesinde sizin için çok sayıda meyvelerin bulunduğu, yiyip beslendiğiniz hurma bahçeleri, üzüm bağları, keza Sina Dağı'nda yetişen, hem yağ hem de yiyenlerin ekmeğine katık veren bir ağaç, zeytin ağacı meydana getiririz. Sizin için hayvanlarda da alınacak ders vardır. Size onların karınlarında oluşan nesneden içiriyoruz. Onlardan sağladığınız başka birçok fayda da var. Etleriyle besleniyorsunuz. Onların üzerinde ve gemilerle taşınıyorsunuz. Andolsun ki Nuh'u da kavmine gönderdik de, "Ey kavmim," dedi, "Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. İsyan etmekten sakınmıyor musunuz?" Kavminin inkara sapmış ileri gelenleri dediler ki, "Bu adam içinizde üstün olmak isteyen sadece sizin gibi sıradan bir insandır. Eğer Allah elçi göndermek isteseydi herhalde bir melek gönderirdi. Biz geçmiş atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bu adam olsa olsa cin çarpmış biridir. Bir süre onu gözetim altında tutun." Nuh, "Rabbim, bunların beni yalancılıkla suçlamalarına karşı bana yardım et," dedi. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik: "Bizim gözetimimiz altında ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Buyruğumuz geldiğinde sular coşup yükselmeye başlayınca her cinsten birer çift hayvanla kendileri aleyhinde hüküm kesinleşmiş olanların dışındaki aileni gemiye al. Ama o haksızlığa sapmış olanlar konusunda sakın bana bir şey söyleme. Onlar kesinlikle boğulacaklar. Yanındakilerle birlikte sen de gemiye yerleştiğinde bizi bu zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun de. Yine de ki, Rabbim, beni bereketli bir yere indir. En uygun şekilde indirip yerleştiren sensin. Kuşkusuz bu anlatılanlarda ibretler vardır. Muhakkak ki biz bunlarla insanları sınarız. Sonra onların ardından başka bir nesil meydana getirdik. Bunların arasından da kendilerine Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. İsyan etmekten sakınmıyor musunuz diyen bir elçi gönderdik. Bu elçinin kavminden olup da inkara sapan, ahirete ulaşmayı yalan sayan, dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz hatırlı kişiler halka şöyle dediler: "Bu da olsa olsa sizin gibi sıradan bir insan, sizin yediğinizden yemekte, içtiğinizden içmektedir. Sizin gibi sıradan bir insana uyacak olursanız, o zaman herhalde kaybedenlerden olursunuz. O size ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken, tekrar hayat alanına çıkarılacağınızı mı söylüyor? Bu size söylenenler gerçek olmaktan çok çok uzak. Gerçek olan sadece şu yaşadığımız dünya hayatıdır. Ölür ve yaşarız. Bir daha da diriltilecek değiliz. O Allah hakkında sadece yalanlar düzüp koşan bir adamdır. Biz ona inanmıyoruz." O peygamber şöyle dedi: "Rabbim, bunların beni yalancılıkla suçlamalarına karşı bana yardım et." Allah buyurdu ki: "Pek yakında onlar mutlaka pişman olacaklar. Nitekim kaçınılmaz bir akıbet olarak onları o korkunç ses yakalayıverdi. Böylece sel süprüntüsüne çevirdik onları. Zalimlerin canı cehenneme. Sonra onların ardından başka nesiller getirdik. Hiçbir ümmet kendi ecelinin ne önüne geçebilir ne de ondan sonraya kalabilir. Sonra birbiri ardından elçilerimizi gönderdik. Her bir ümmete kendi peygamberi geldikçe hep onu yalancılıkla suçladılar. Biz de onları birbiri peşinden tarihe gömdük. Onları ibret hikayelerine dönüştürdük. İnanmayanların cehenneme kadar yolu var. Sonra Musa ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun önde gelen adamlarına gönderdik. Fakat onlar büyüklük tasladılar. Zaten onlar herkese tepeden bakan bir topluluktu. Nitekim şöyle dediler: "Soydaşları bize kölelik ederlerken bizden farklı olmayan bu iki adama mı inanacağız?" Böylece onları yalancılıkla itham ettiler. Sonuçta helak edilenler arasına onlar da katıldı. Gerçek şu ki, belki İsrailoğulları yollarını düzeltirler diye Musa'ya kitabı vermiştik. Meryem oğluyla annesini de bir mucize yaptık. İkisini de kalmaya elverişli, kaynak suyu bulunan yüksekçe bir yere yerleştirdik. Ey peygamberler! Tertemiz nimetlerden yiyip için, güzel işler yapın. Kuşkusuz ben yaptıklarınızı eksiksiz bilmekteyim. Biliniz ki sizin şu ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Onun için yolumdan çıkmaktan sakının. Ama insanlar aralarındaki inanç bağlarını keserek gruplara ayrıldılar. Her kesim kendi inancını beğenmektedir. Şimdi sen onları bir süre için gaflet ve dalaletleri içinde kendi hallerine bırak. Sanıyorlar mı ki onlara mal ve evlatlar verirken yalnızca iyilikleri için çırpınıyoruz? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar. Rablerine olan derin saygılarından dolayı sorumlu davrananlar, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine ortak tanımayanlar, verdiklerini Rablerine dönecekleri inancından dolayı kalpleri ürpererek verenler, İşte bunlar iyiliklere koşup bu uğurda yarışırlar. Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden fazlasıyla yükümlü kılmayız. Katımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır. Onlara haksızlık edilmez. Hayır, o inkârcıların kalpleri bu hususta tam bir bilgisizlik karanlığı içindedir. Onların bunlar dışında da hep yapıp durdukları nice kötü işleri vardır. İçlerinden refah ve bolluk içinde olanları sonunda cezalandırmaya başladığımızda bakarsın ki onlar feryadı basarlar. Bugün boşuna sızlanmayın. Çünkü siz bizden yardım göremeyeceksiniz. Zira ayetlerimiz size okunurdu da ona arkanızı dönerdiniz. Gece sohbetleri yaparken büyüklük taslayarak onun hakkında hezyanlar savururdunuz. Onlar bu söz Kur'an üzerinde hiç düşünmezler mi? Yoksa kendilerine daha önce atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Yahut kendi peygamberlerini daha tanımadılar da o yüzden mi onu inkar ediyorlar? Veya onda bir çeşit cinnet bulunduğunu mu söylüyorlar? Bilakis o kendilerine gerçeği getirmiştir. Ama onların çoğu gerçeği sevmiyorlar. Eğer hak onların keyfi arzularına uysaydı, muhakkak ki gökler, yer ve bunlarda bulunanların düzeni bozulurdu. Hayır, biz onlara şan ve şereflerini getirdik. Fakat onlar kendi şereflerine sırt çevirmektedirler. Sen onlardan bir karşılık mı istiyorsun ki? İstemezsin. Çünkü Rabbinin vereceği karşılık daha hayırlıdır. O rızık verenlerin en üstünüdür. Gerçek şu ki sen onları dosdoğru bir yola çağırıyorsun. Ahirete inanmayanlarsa ısrarla yoldan sapmaktalar. Eğer onlara merhamet edip de içine düştükleri sıkıntıyı gidersek, yine de taşkınlıklarına dalıp bocalamaya devam ederler. Andolsun biz onları ağır sıkıntılara soktuk da yine Rablerine boyun eğmediler. Hala da ona yakarmıyorlar. En sonunda üzerlerine çok şiddetli bir azap kapısı açtığımızda bir de görürsün ki onlar bu durumda tam bir şaşkınlık ve ümitsizlik içine düşmüşlerdir. Sizi gözler, kulaklar ve akıllarla donatan O'dur. Ne de az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp yayan da O'dur. Nihayet O'nun huzurunda toplanacaksınız. Yaşatan da, öldüren de O'dur. Geceyle gündüzün yer değiştirmesi de O'nun eseridir. Artık aklınızı kullanmayacak mısınız? Buna rağmen onlar hala eskilerin dediklerine benzer şeyler söylüyorlar. Diyorlar ki, sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken mi yeniden diriltilecekmişiz? Doğrusu daha önce de hem bize hem atalarımıza böyle bir vaatte bulunulmuştu. Ama bu geçmiştekilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, biliyorsanız söyleyin, bu dünya ve onda bulunanlar kime aittir? Allah'a diyecekler. O halde düşünmez misiniz de. Peki yedi göğün Rabbi, yüce arşın Rabbi kimdir diye sor. Bunlar Allah'ın diyecekler. O halde Allah'a saygınız yok mu de. Biliyorsanız söyleyin, bütünüyle varlığın yönetimi elinde olan, kendisi her şeyi koruyup kollayan, fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir de. Yönetim Allah'ın diyecekler. O zaman nasıl olup da böyle büyülenmiş gibi davranıyorsunuz de. Doğrusu biz onlara hakkı bildirdik. Onlarsa kesinlikle yalancıdırlar. Allah asla çocuk edinmemiştir. Onunla beraber başka bir ilah da yoktur. Aksi takdirde her ilah kendi yarattıklarını alıp bir tarafa çekilir ve mutlaka o ilahlardan biri diğerine baskın gelmeye çalışırdı. Doğrusu Allah o müşriklerin yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir. Allah görünmez alemi de, duyularla algılanan alemi de bilmektedir. O, putperestlerin kendisine ortak saydığı şeylerden çok uzaktır. De ki, Rabbim, eğer onların tehdit edildiği hali bana göstereceksen, bu durumda beni zalimler topluluğunun içinde bulundurma Rabbim. Resulüm, onları tehdit ettiğimiz durumu sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sav. Onların yakıştırdıkları şeyleri biz çok iyi biliyoruz. Ve de ki, Rabbim, şeytanların gizli kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım Rabbim. Nihayet onlardan birine ölüm gelip çatınca, Rabbim, beni geri gönder de, geride bıraktığım dünyada iyi işler yapayım der. Hayır, onun söylediği bu söz boş laftan ibarettir. Önlerinde yeniden diriltilecekleri güne kadar bir berzah vardır. Sura üflendiğinde artık ne aralarındaki akrabalık bağları işe yarayacak, ne de birbirlerine soru sorabilecekler. O zaman kimlerin tartıları ağır gelirse, İşte bunlar kurtuluşa ermiş olacaklar. Tartıları hafif gelenlerse kendilerini ziyan etmiş olanlardır. Onlar cehennemde ebedi kalacaklar. Ateş yüzlerine vuracak. Orada dudakları çekilmiş, dişleri görünür bir halde bulunacaklar. Size ayetlerim okunurdu da onları yalanlardınız değil mi? Derler ki, Rabbimiz, kötü yanımıza yenildik. Biz bir sapkınlar topluluğu olduk. Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer çıkar da bir daha eskiye dönersek, artık belli ki biz zalim insanlarız. Allah buyurur ki, yıkılın karşımdan ve artık bana bir şey söylemeyin. Kullarım arasında, Rabbimiz, biz iman ettik. Bizi affet, bize acı. Sen merhametlilerin en üstünüsün diyen bir kesim de şüphesiz vardı. Ama siz ey müşrikler, işte onları alaya aldınız. Sonunda bu tutumunuz size beni hatırlamayı unutturdu. Hep gülerdiniz onlara. Bugün de ben onlara sabretmelerinin karşılığını veriyorum. Onlar hakikaten muratlarına ermişlerdir. Allah, yeryüzünde kaç yıl kaldınız diye sorar. Bir gün veya günün bir bölümü kadar kaldık. İşte saymakla görevli olanlara sor derler. Allah buyurur, pek kısa bir süre kaldınız. Keşke bunu dünyadayken bilmiş olsaydınız. Sizi sırf boş yere yarattığımızı ve sizin artık huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Gerçek egemenliğin sahibi olan Allah, yüceler yücesidir. Ondan başka ilah yoktur. O, şerefli arşın sahibidir. Her kim Allah'la birlikte başka bir ilaha taparsa, ki bu hususta hiçbir kanıtı olamaz, muhakkak surette o kişinin hesabı Rabbinin katında görülecektir. Şu bir gerçektir ki, inkarcılar iflah olmayacak. Resulüm, de ki, bağışla ve acı Rabbim, sen merhametlilerin üstünüsün. Nur Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu indirdiğimiz, hükümlerini belli ve kesin kıldığımız bir suredir. Düşünesiniz diye onun içinde apaçık ayetler gönderdik. Zina eden kadınla zina eden erkeğin her birine 100 sopa vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dinini uygulama hususunda o ikisine karşı merhamet duygusuna kapılmayın. Müminlerden bir topluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun. Zina eden erkek ancak zinakar veya müşrik bir kadınla evlenir. Zina eden kadınla da ancak zinakar veya müşrik bir erkek evlenir. Bu müminlere haram kılınmıştır. İffetli kadınlara iftira atan, sonra da 4 şahit getiremeyen kimselere 80 sopa vurun ve artık onların şahitliklerini asla kabul etmeyin. İşte onlar yoldan çıkanların ta kendileridir. Bundan sonra tevbe edip hallerini düzeltenler müstesna. Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgiyicidir. Eşlerine zina suçlamasında bulunup da kendilerinden başka tanıkları olmayanların her birinin tanıklığı 4 kere doğru söylediğine Allah'ı tanık göstermesi, 5. olarak da eğer yalan söyleyenlerdense Allah'ın lanetine uğramasını söylemesidir. İftiraya uğrayan kadının 4 kere kocasının yalan söyleyenlerden olduğuna Allah'ı tanık göstermesi kendisini ceza görmekten kurtarır. Kadının 5. tanıklık ifadesi, eğer kocası doğru söyleyenlerdense kendisinin Allah'ın gazabına uğramayı dilemesi olacaktır. Allah'ın size lütfu ve rahmeti ulaşmasaydı ve Allah tevbeleri devamlı kabul eden hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı haliniz nice olurdu? O iftirayı atanlar içinizden bir gruptur. Bunu kendiniz için kötü sanmayın. Aksine bu hakkınızda hayırlıdır. Onların her biri işlediği günahı yüklenecektir. İçlerinden günahın büyüğünü üstlenen içinse büyük bir azap vardır. Bunu işittiğiniz zaman mümin erkekler ve kadınların birbiri hakkında hüsn-i zan beslemeleri ve bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Bu iddialarına 4 şahit getirseler ya, şahit getiremiyorlarsa onlar Allah nezdinde yalancıların ta kendileridir. Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve rahmeti hep sizinle olmasaydı, içine daldığınız günah yüzünden size büyük bir azap gelecekti. Çünkü siz iftirayı dilden dile yayıyor, hakkında bilgi sahibi olmadığınız bir şeyi ağızlarınızla söylüyorsunuz. Bunu da önemsiz sanıyorsunuz. Halbuki Allah katında o büyük bir şeydir. O kulağınıza geldiğinde, bunu konuşmak bize yakışmaz. Fesübhanallah, bu apaçık bir iftiradır deseydiniz ya. Eğer gerçek müminlerseniz, Allah size bir daha asla böyle bir şey yapmamanızı öğütlüyor. Allah size ayetlerini açıklıyor. Allah ilim ve hikmet sahibidir. Müminler arasında ahlaksızlığın yaygınlaşmasını isteyenlere, dünyada ve ahirette can yakıcı bir ceza vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Ya Allah'ın size lütfu ve rahmeti ulaşmasaydı, ya Allah çok şefkatli, çok merhametli olmasaydı. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytana ayak uydurursa bilsin ki, o edepsizliği ve kötülüğü emreder. Allah'ın lütfu ve rahmeti sizinle olmasaydı, içinizden hiçbir kimse günahtan asla arınamazdı. Fakat Allah dilediğini arındırır. Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. İçinizden yardımsever ve zengin olanlar, akrabaya, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere artık bir şey vermeyeceğiz diye yemin etmesinler. Bağışlasınlar, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgiyicidir. İmanlı, saf ve namuslu kadınlara iftira atanlar, dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlara büyük bir ceza vardır. O ceza gününde dilleri, elleri ve ayakları yapıp ettikleri hususlarda aleyhlerine tanıklık edecektir. O gün Allah onlara hak ettikleri cezayı tas tamam verecektir. Ve onlar Allah'ın apaçık gerçek olduğunu anlayacaklardır. Pis şeyler pis olanlar içindir. Pis olanlar da pis şeylere layıktır. Temiz şeyler temiz olanlar içindir. Temiz olanlara da temiz şeyler yakışır. Onlar iftiracıların kendileri hakkında söylediklerinden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlama, değerli bir nasip vardır. Ey iman edenler! Kendinizi tanıtıp izin almadan ve içinde oturanlara selam vermeden kendi evinizden başka evlere girmeyin. Sizin için daha iyi olanı budur. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Eğer o evlerde bir kimse bulamazsanız, size izin verilmedikçe oralara girmeyin. Size kabul edemiyoruz, dönün denirse hemen dönün. Bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. İçinde kimsenin oturmadığı ve kendinize ait eşya bulunan evlere girmenizde sizin için bir sakınca yoktur. Allah açıkladığınızı da bilir, gizlediğinizi de. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Bu onlar için daha arındırıcıdır. Allah onların bütün yaptıklarından haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Açıkta kalanlardan başka süslerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerinden bağlasınlar. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, Müslüman kadınları, hizmetlerinde bulunan köleleri ve cariyeleri, cinsel arzusu bulunmayan erkek hizmetçiler, kadınların cinselliklerinin farkında olmayan çocuklar dışında kimseye süslerini göstermesinler. Yürürken gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah'a tevbe edin. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. İçinizden evli olmayanları, köle ve cariyeleriniz arasından da elverişli olanlarla evlendirin. Yoksulluk içindeyseler, Allah lütfuyla onları ihtiyaçtan kurtarır. Allah'ın hazinesi geniştir. Her şeyi bilmektedir. Evlenme imkanı bulamayanlar, Allah'ın lütfundan ihtiyaçlarını giderinceye kadar iffetlerini korusunlar. Bedelini ödeyerek hür olmak isteyen köle ve cariyelerinizin kendilerinde hayır görürseniz tekliflerini kabul edin. Allah'ın size verdiği maldan da onlara verin. Namuslu yaşamak isterlerse, dünya hayatının geçici menfaatini elde etmek için cariyelerinizi fuhuş yapmaya zorlamayın. Kim onları zorlarsa bilsin ki, Allah onların zorlanmaları sebebiyle bağışlayıcıdır, esirgeyicidir. Size gerektiği gibi açıklanan ayetler, sizden önce gelip geçenlerden misaller ve kötülükten sakınanlar için öğütler indirdik. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali, içinde kandil bulunan bir kandilliktir. Kandil bir cam içindedir. Cam, inciyi andıran bir yıldızdır. Bu kandil, doğuya da batıya da ait olmayan, yağ neredeyse ateş dokunmasa bile ışık veren mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Nur üstüne nur. Allah nuruna dilediğini kavuşturur. Allah insanlar için misaller veriyor. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Allah'ın yapılmasına ve içinde isminin anılmasına izin verdiği evlerde akşam sabah Allah'ı tenzih ederek anarlar. Ticaretin de satımın da kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı hakkıyla kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoyamadığı gözlerin ve gönüllerin dehşetle sarsılacağı bir günden korkan kişiler, anarlar ki Allah kendilerini yaptıklarından daha güzeliyle ödüllendirsin. Daha fazlasını da lütfundan versin. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. İnkar edenlerin yapıp ettikleri, susamış kimsenin geniş düzlüklerde görüp su zannettiği serap gibidir. Sonunda gelip ona ulaşınca orada bir şey bulamaz. Ama Allah'ı yanında bulur. O da eksiksiz olarak hesabını görüverir. Allah'ın hesabı pek çabuktur. Yahut dalga,

üstünde yine dalga. Onun üstünde de bulutla, kara bulut gibi bir dalgayla kaplı büyük bir denizdeki karanlıklar gibidir. Birbiri üzerinde karanlıklar. Neredeyse elini çıkarsa onu göremeyecek. Allah bir kimseye ışık vermezse, onun aydınlıktan asla nasibi yoktur. Görmez misin ki göklerde ve yerde olanlar, havada kanatlarını açarak süzülen kuşlar Allah'ı tesbih ederler. Hepsi duasını ve tesbihini bilmekte, Allah da onların bütün yaptıklarını bilmektedir. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. Dönüş de Allah'adır. Görmez misin ki Allah bulutları yürütür, sonra onları birleştirir, sonra onları üst üste binip yoğunlaşmış bulut kümesi haline getirir. Bu sırada bulut aralıklarından çakan şimşeği görürsün. Gökten, oradaki bulut dağlarından dolu yağdırır da bunu dilediğine isabet ettirir. Dilediğinden de onu uzaklaştırır. Bu arada şimşeğin parıldısı neredeyse gözleri kör edecek. Allah geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir. Gören ve düşünenler için bunlardan alınacak ibretler vardır. Allah hareket eden her canlıyı bir sudan yarattı. Bunlardan kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimi de dört ayak üzerinde yol alır. Allah dilediğini yaratıyor. Allah her şeye kadirdir. Kuşkusuz açıkladıklarını tam anlamıyla açıklayan ayetler indirdik. Allah dilediğini doğru yola iletir. Allah'a da Resul'e de inandık ve boyun eğdik diyorlar. Bunu söyledikten sonra da içlerinden bir grup yan çiziyor. Bunlar asla inanmış kimseler değildir. Aralarındaki anlaşmazlıklar hakkında karar versin diye Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında bir de bakıyorsun, içlerinden bir grup buna karşı çıkmış. Haklı çıkacaklarını bilirlerse koşarak ona geliyorlar. Bunların kalplerinde çürüklük mü var? Yoksa şüpheye mi düştüler? Ya da Allah'ın ve Resulünün kendilerine haksızlık etmesinden mi korkuyorlar? Hayır, asıl haksızlık edenler kendileridir. Aralarındaki anlaşmazlıkları çözüme bağlasın diye Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında müminlerin sözü dinledik ve boyun eğdik demekten ibarettir. İşte kurtuluşa erenler de bunlardır. Allah'a ve Resulüne itaat eden, Allah'a itaatsizlikten korkan, ona saygısızlıktan korunanlar var ya, işte asıl kazananlar bunlardır. Emir verirsen çıkacaklarına dair büyük yeminler ettiler. De ki, boşuna yemin etmeyin. İtaat belli bir şeydir. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Yine de ey müşrikler, söz dinlemezseniz, onun, peygamberin sorumluluğu ona, sizin sorumluluğunuz da size aittir. Ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Resul'e düşen yalnızca apaçık bildirip anlatmaktır. Allah içinizden iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimselere vaat etti ki, kendilerinden öncekilere verdiği gibi onlara da yeryüzünde iktidar verecek, onlar için hoşnutluğuna vesile kıldığı dinlerinin yerleşip yayılmasını sağlayacak, şu andaki korkularını güvenliğe çevirecektir. Çünkü onlar bana hiçbir şeyi ortak koşmaksızın kulluk etmektedirler. Bütün bunlardan sonra kim inkara saparsa, yoldan çıkmış kimseler işte bunlardır. Namazı hakkıyla kılın, zekatı verin ve Resul'e itaat edin ki esirgenesiniz. İnkarcıların yeryüzünde Allah'ı aciz bırakabileceklerini zannetme. Onların gideceği yer ateştir. Bu gerçekten kötü bir son. Ey iman edenler! Elinizin altındaki hizmetçilerle, içinizden henüz ergenlik çağına gelmemiş olanlar, yanınıza gelmek için sizden üç vakitte izin alsınlar. Sabah namazından önce, öğle sıcağından dolayı istirahate çekilirken elbisenizi çıkardığınızda ve yatsı namazından sonra. Bunlar, örtülmesi gereken yerlerinizin açık bulunabileceği üç vakittir. Bunlar dışında ne size
ne de onlara bir sakınca vardır. Bunlar sıkça yanınıza gelip çıkan, birbirinizle iç içe olduğunuz kimselerdir. Allah size ayetleri işte böyle açıklar. Allah her şeyi bilir, yerli yerinde yapar. Çocuklarınız ergenlik çağına gelince, onlardan önceki ergenler nasıl izin alıyorlarsa, onlar da öyle izin alsınlar. Allah ayetlerini işte size böyle açıklıyor. O her şeyi bilir, yerli yerinde yapar. Evlenmekten umudunu kesmiş yaşlı kadınların, cinsel cazibelerini sergilemeksizin giysilerini çıkarmalarında onlar için bir sakınca yoktur. Bununla beraber iffetlerini korumaya özen göstermeleri kendileri için daha hayırlıdır. Gözleri görmeyen için bir sakınca yoktur. Topal için bir sakınca yoktur. Hasta için de bir sakınca yoktur. Sizin için de kendi evlerinizden, babalarınızın evlerinden, annelerinizin evlerinden, erkek kardeşlerinizin evlerinden, kız kardeşlerinizin evlerinden, amcalarınızın evlerinden, halalarınızın evlerinden, dayılarınızın evlerinden, teyzelerinizin evlerinden, anahtarı elinizde bulunan evlerden ve arkadaşlarınızdan yiyip içmenizde bir sakınca yoktur. Birlikte veya ayrı ayrı yemenizde sizin için bir günah yoktur. Evlere girdiğinizde Allah katından mübarek ve güzel bir selamlamayla kendinize selam verin. Düşünesiniz diye Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman edenlerdir. Ve onunla ortak bir iş için toplanmışken kendisinden izin almadan çekip gitmeyenlerdir. Senden izin isteyenler, evet, işte onlar Allah'a ve Resulüne hakkıyla iman edenlerdir. Bazı özel işlerinden dolayı senden izin istediklerinde onlardan dilediğine izin ver ve Allah'tan onların bağışlanmasını dile. Kuşkusuz Allah çok bağışlar, çok esirger. Resulün çağrısını aranızda birbirinizin diğerini çağırması gibi görmeyin. Aranızdan gizlice sıvışıp gidenleri Allah elbette bilir. Onun emrine aykırı davrananlar, başlarına ya bir belanın gelmesinden, yahut can yakan bir cezaya çarptırılmaktan korksunlar. Evet, göklerde ve yerde olan her şey şüphesiz Allah'a aittir. O şu andaki durumunuzu da, ona götürüldükleri zamanki durumu da iyi bilir. O zaman kendilerine de yapıp ettiklerini bir bir haber verecektir. Allah her şeyi bilmektedir. Furkan Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alemlere uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah aşkındır, cömerttir. O göklerin ve yerin egemenliği kendisine ait olan, çocuk edinmeyen, egemenliğinde ortağı bulunmayan, her şeyi yaratan, yarattığına belli bir ölçüye göre düzen veren Allah'tır. Oysa onlar Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratamayan, aksine kendileri yaratılmış bulunan, bizzat kendilerine bile bir zarar ya da faydaları dokunmayan, ölüm, hayat ve ölümden sonra yeniden diriliş de ellerinde olmayan sahte ilahlar edindiler. İnkar edenler, bu Kur'an onun uydurduğu, birilerinin de bu konuda kendisine yardım ettiği bir düzmeceden ibarettir dediler. Böylece onlar açık bir haksızlık ve iftirada bulunmuş oldular. Yine dediler ki, bunlar onun başkalarına yazdırdığı, sabah akşam kendisine okunan eskilerin masallarıdır. De ki, onu göklerin ve yerin sırlarını bilen Allah indirdi. Doğrusu o çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Dediler ki, bu nasıl peygamber? Yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor. Ona bir melek indirilmeli ve kendisiyle birlikte o melek de uyarıcılık görevi yapmalı değil miydi? Veya ona bir hazine verilmeliydi ya da zahmetsizce yiyip içtiği bir bahçesi olmalıydı. Bu zalimler inananlara siz sadece kendisine büyü yapılmış bir adamın peşinden gidiyorsunuz dediler. Gör işte senin hakkında ne tür yakıştırmalarda bulundular. Bu şekilde yoldan çıkmış bulunuyorlar.
Artık bir daha da doğru yolu bulamayacaklar. Allah öyle aşkın ve cömerttir ki, eğer isterse sana bundan daha hayırlısını, içinden ırmakların aktığı şirin bahçeler verir. Senin için saraylar yapar. Fakat onlar kıyameti yalanladılar. Biz de kıyameti yalanlayanlar için alevli bir ateş hazırladık. O ateş uzak bir yerden kendilerine görününce homurdanmasını ve uğultusunu işitirler. Zincirlerle sımsıkı bağlı olarak onun dar bir yerine atılınca oracıkta yok olmayı isterler. Bugün boşuna bir defa daha yok olmayı istemeyin. Defalarca yok olmak için yalvarın. De ki, bu mu daha iyidir, yoksa Allah'a saygılı olanlara vaat edilen ebedi cennet mi? İşte bunlar için cennet bir ödül ve nihai durak olacaktır. Orada kendileri için sonsuza kadar istedikleri her şey vardır. Bu, Rabbinin gerçekleşmesi istenen bir vaadidir. O gün Allah, onları ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri bir araya toplayacak, sonra, bu kullarımı siz mi saptırdınız, yoksa kendileri mi yoldan çıktılar diye soracak. Onlar, seni tenzih ederiz, senden başka dostlar edinmek bize yaraşmaz. Sen bunları ve atalarını nimetler içinde yüzdürdün. Nihayet onlar da seni anmayı unuttular ve böylece uçurumu boylayan bir topluluk oldular diyecekler. İşte ey müşrikler, bu taptığınız şeyler sizin söylediklerinizin yalan olduğunu ortaya koydu. Artık ne cezanızı savabilirsiniz, ne de kendinize bir yardım sağlayabilirsiniz. İçinizden kim haksızlık yoluna sapmışsa, ona büyük bir azap tattırırız. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler, çarşıda pazarda dolaşırlardı. Biz kiminizi kiminiz için imtihan vesilesi yaptık ki, bakalım sabredecek misiniz? Rabbin her şeyi görüp gözetlemektedir. Azim olan Allah doğru söyledi. Mü'minun ve Nur sureleriyle Furkan suresi 1-20. Ayetlerin yer aldığı 18. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru. Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Yaşar Cuhadar. Taha Suresi 105 ila 115. ayeti kerimeler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana dağları soruyorlar. De ki, Rabbim onları un ufak edip savuracak. Yerlerini dümdüz bomboş bırakacak. Orada artık ne bir kıvrım ne de bir tümsek görürsün. O gün herkes çağırıcıya uyar. Ondan kaçıp kurtulma imkanı yoktur. Rahman'ın heybetinden sesler kısılmıştır. Artık çok hafif sesler dışında bir şey işitemezsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseler müstesna, şefaatin bir yararı olmaz. Onların önlerinde ve arkalarında olanı o bilir. Onların bilgisi ise onu kuşatamaz. Diri ve her şeyin varlığı kendine bağlı olan Allah'ın huzurunda yüzler, başlar hicapla eğilmiştir. Zulmü yüklenmiş olan ise hüsrana uğramıştır. Mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimseye gelince, o ne büsbütün hatta ne de kısmen haksızlığa uğramaktan korkar. İşte sakınsınlar yahut hatırlamalarını sağlasın diye onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda uyarılarımıza tekrar tekrar yer verdik. Gerçekliğinde şüphe bulunmayan, her şeye hükümran olan Allah yüceler yücesidir. Sana vahyi tamamlanmadan Kur'an'ı okumada aceleci davranma ve Rabbim ilmimi arttır de. Biz daha önce Adem'den söz almıştık. Fakat o unuttu. Biz onda yeterli bir kararlılık görmedik. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.

0: Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, şu anda bizim sesimizi işiten kıymetli takipçiler, Kur'an hocasına kulak veren, gönlünü veren, gönlünü açan aziz Kur'an sevdalıları. Öncelikle Kur'an hocası programımızdan, Diyanet Radyoları stüdyolarından, Ankara'dan. Hepinizi en kalbi duygularımla, Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kıymetli dostlar, bugünkü dersimizde inşallah Fecr suresini okuyacağım. Fecr suresini bütünüyle okuduktan sonra da yine Allah-u Teala Fecr suresinde ne buyurmuş? Birlikte kulak vereceğiz. Ardından da sırasıyla yine ayetleri vakte sığacağı nispette tek tek okumak suretiyle yine okunma kaideleri, okunma usulleri hakkında da paylaşımlarımızı gerçekleştireceğiz. Evet, 592. sayfada başlayıp 593. sayfada tamamlanan Fecr suresini şimdi bir bütün olarak okuyorum.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ

أكرما.

ذكرا. يقول يا ليتني قدمت لحياتي.

0: صدق الله العظيم.
1: Efendim Allah kabul eylesin. Fecr suresini baştan sona okuduk bugünkü Kur'an hocası dersimizde. Evet. Bu surede Yüce Rabbimiz ne buyuruyor? Şimdi de surenin mealini sizlerle paylaşalım inşallah. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun tan yerinin ağarmasına. 10 geceye. Çift olana ve tek olana. Geçip gitmekte olan geceye. Düşünen kimse için bunlar yemine konu olacak kadar önemli değil midir? Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad kavmine? Ülkeler içinde benzeri yaratılmamış olan sütunlarla dolu İrem'e. Vadide kayaları oyarak şehir yapan Semud'a. Kazıklı Firavun'a. İşte bunların hepsi ülkelerinde azgınlık etmişlerdi. Oralarda durmadan fesat çıkardılar. Bu yüzden Rabbin onların üzerine kırbaç gibi ceza yağdırdı. Çünkü Rabbin her şeyi yakından izlemektedir. İnsana gelince, Rabbi ona imtihan için ikramda bulunduğunda ve onu nimetlere boğduğunda, Rabbim bana ikram etti der, mutlu olur. Onu imtihan edip rızkını daralttığında ise, Rabbim beni önemsemedi der, mutsuz olur. Hayır, hayır. Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz. Mirası hak hukuk demeden yiyorsunuz. Malı aşırı derecede seviyorsunuz. Hayır, bu böyle olmamalı. Yer dağılıp parça parça olduğunda, Rabbin gelip melekler de saf saf dizildiğinde, o gün cehennem de getirildiğinde, insan işte o gün yaptıklarını birer birer hatırlayacaktır. Fakat bu hatırlamanın ona ne faydası var? İnsan, keşke ahiret hayatım için daha önce bir şeyler yapmış olsaydım der. Artık o gün Allah'ın vereceği cezayı kimse veremez. Onun bağladığı gibi kimse bağlayamaz. Ey imanın huzuruna kavuşmuş insan! Sen ondan razı, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Böylece has kullarımın arasına sen de katıl, cennetime gir. Azim olan Allah doğru söyledi. Kıymetli dostlar, gördüğümüz gibi surede azgınlık yapan kavimlerin kavuşacakları, kavuşmuş oldukları sondan ve müminlerin kavuşacağı cennetten bahseden ayetler ve daha nicelerini bu sure içerisinde gördük. Tavsiyem şu her zaman olduğu gibi, lütfen en azından meali bir kez, birkaç kez sizler okuyun.

0: ama tefsirlerden de bakabilirseniz detaylı olarak bilgi ve malumatımız artmış olacaktır diye tavsiye ediyorum. Efendim, bugünlük Kur'an Hocası programımızı tamamlamış olduk. Bir sonraki Kur'an Hocası dersimizde yeniden buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz.
1: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Mesut Topçuoğlu. Âl-i İmran Suresi 16 ila 20. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu nimetler, ey Rabbimiz, biz gerçekten iman ettik. Günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru diyenler, sabredenler, doğruluktan şaşmayanlar, huzurda boyun bükenler, hayır yolunda harcama yapanlar ve seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dileyenler içindir. Allah, hak ve adaleti ayakta tutarak kendinden başka ilah olmadığını bildirdi. Melekler ve ilim sahipleri de bunu ikrar ettiler. Evet, ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç ve hikmet sahibidir. Allah katında din kesinlikle İslam'dır. Kitap verilenler ancak kendilerine ilim geldikten sonradır ki, aralarındaki hak tanımazlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bilmelidirler ki, Allah'ın hesabı çok çabuktur. Eğer seninle tartışmaya girerlerse, de ki, bana uyanlarla birlikte ben kendimi Allah'a teslim ettim. Ehli kitaba ve ümmilere, siz de Allah'a teslim oldunuz mu de. Eğer teslim oldularsa, doğru yolu buldular demektir. Yok eğer yüz çevirdilerse, sana düşen yalnızca bildirimde bulunmaktır. Allah kullarını çok iyi görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Günahlardan arınmak. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ona de ki, ister misin küfür ve isyanından temizlenesin? Seni Rabbine ileteyim de ona karşı derinden saygı duyup korkasın. Naziat Suresi 18. ve 19. ayetler. Zikrettiğimiz bu ayetlerde Yüce Allah, Hazreti Musa'nın Firavun'a yaptığı tebliğden haberdar etmek suretiyle inanmayan müşriklere ihtarda bulunmuştur. Firavun'un azgınlığından haber verilmiş ve Hazreti Musa'nın böylesine azmış, haddi aşmış birine bile giderek tebliğde bulunması istenmiştir. Rabbimiz en azgın insana bile davette bulunurken bir üslup öğretiyor. Ona de ki, arınmaya niyetin var mı? Rabbine giden yolu göstereyim ki ona saygı duyup korkasın. Yani ona de ki, şirk ve ayıplardan temizlenmek istiyor musun? İsyan kirlerinden temizlenmeye niyetin var mı? Ben seni Allah'ı bilip tanımaya, tevhid inancına ve ibadete yöneltmek istiyorum. Rabbini tanıyınca kalbinde ona karşı saygı ve korku meydana gelir. Bunu kabullenirsen, Allah'ın emrettiğini yapıp yasakladığından sakınırsan cezasından kurtulursun. İnsan Rabbinden uzaklaştığı anda ona karşı yolunu şaşırır, kalbi katılaşır, inat ve azgınlık baş gösterir. Azgınlık öyle kötü bir fesat edici haldir ki Rabbimiz peygamberlerinden bu fesada engel olmasını istemektedir. Bunu yaparken de dünya ve ahirette azap gelmeden önce belki vazgeçer, kendisini Allah'ın gazabından ve azabından korur ümidiyle en güzel bir üslupla hitapta bulunmasını istemektedir. Firavun'un iyiye sevk edilmesi için her türlü yol denenmiştir. Ancak o azgınlığından vazgeçmemiştir. O nice mucizeler gösterildiği halde itaat etmemiş, yalanlayıp isyan etmiştir. Hazreti Musa'yı ve getirdiğini yalanlamıştır. Daha sonra da en büyük kötülüğü yapıp ilah olma iddiasında bulunmuştur. Benim üstümde bir Rab olmaz demiş, ayette belirtildiği gibi bunun üzerine ordusu ile beraber boğulmuştur. Bunun üzerine Allah onu hem ahiret hem dünya azabıyla yakaladı. Elbette bunda korkan kimseler için büyük bir ibret vardır. Allah bu tür davrananlara bir ibret vesikası olarak onu dünyada boğulmayla, ahirette de ateş azabıyla cezalandırmıştır. Allah'tan korkan, hadiselerden ibret alarak kendine çeki düzen veren kullara, Firavun'un bu kıssasında büyük bir ibret vardır. Aklını kullanan insan, geçmişten dersler çıkarıp yaşadığı anı ve geleceği iyi değerlendirir. İnsan, potansiyel olarak iyilik ve kötülük yapabilecek özelliklere sahiptir. Allah Teala, insanın fıtratına doğru ve yanlışı, iyilik ve kötülüğü, günah ve sevabı bilme, tanıma, ayırt etme ve onlardan istediğini seçme gücünü ve özgürlüğünü vermiştir. İnsan, kendisine verilen aklı yerinde kullanır, Allah'ın gönderdiği elçilere gelen mesaja kulak verir, nefsini kötülüklerden arındırıp, gönderilen elçileri örnek alırsa, dünya ve ahirette mutlu olur. Aksine kişi, Firavun'un yaptığı gibi, tercihini kötülükten yana kullanırsa, hüsrana uğrar. Zira nefis, kişiyi kötülemek, samimiyetini zedelemek için benliğinde var olan her türlü kötü fikir ve düşünceyi destekleyecek şekilde hareket eder. Ancak Allah, insana kötülükten sakınmanın ve nefsini arındırıp temizlenmenin yolunu da ilham etmiştir. Nitekim, nefse ve ona bir takım kabiliyetler verene, sonra da ona iyilik ve kötülükleri ilham edene yemin ederim ki, nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir. Ayetlerinde de belirtildiği gibi, nefsindeki kötülüklerin ardı sıra giden kişi yıkıma uğrayacak, tüm bu kötülüklerden arınıp temizlenense kurtuluşa erecektir. O halde Allah'ın salih kullarından olabilmeyi hedefleyen bir kimsenin seçimi de mutlaka bu yönde olmalıdır. Bunu sağlayabilmek için kişi nefsine karşı tedbirli olmalıdır. Kötülüğü teşvik ettiğinde ona nasihat etmeli ve vicdanının sesini dinlemelidir. Netice olarak nefsin kötülüklerinden kurtulup Rabbin rızası doğrultusunda çalışabilen kimseler gerçek kurtuluşa nail olurlar. Rabbinin makamından korkan ve nefsini kötü arzulardan uzaklaştırmış kimse için şüphesiz cennet onun yegane barınağıdır. Naziat Suresi 40 ve 41. Ayetler.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Furkan Çınar. Saf Suresi 1-9. Ayetler.

سبح لله ما في السماوات وما في الأرض.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da Allah'ı tesbih etmektedir. O azizdir, hakimdir. Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında çok çirkin bir davranıştır. Bilin ki Allah kendi yolunda sağlam örülmüş bir duvar gibi kenetlenmiş saflar halinde çarpışanları sever. Hani Musa kavmine şöyle demişti: "Ey kavmim, size Allah tarafından gönderilmiş elçi olduğumu gayet iyi bildiğiniz halde ne diye beni üzüyorsunuz?" Onlar eğrilik yapınca Allah da kalplerini eğriltti. Allah günaha saplananları doğruya eriştirmez. Meryem oğlu İsa da şöyle demişti: "Ey İsrail oğulları, bilin ki benden önceki Tevrat'ı doğrulamak ve benden sonra gelecek Ahmet isimli elçiyi müjdelemek üzere size Allah tarafından gönderilmiş elçiyim. Ama o Ahmet kendilerine apaçık kanıtlarla gelince bu kanıtlar besbelli bir büyü" dediler. Yalnız Allah'a teslim olmaya çağrılıp dururken Allah hakkında asılsız şeyler yakıştırmaya çalışandan daha büyük haksızlığı kim yapabilir? Allah zalimlere hidayet nasip etmez. İsterler ki Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürüversinler. Ama inkarcılar hoşlanmasalar da Allah nurunu muhakkak tamamlayacak. Müşrikler istemese de bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü, doğru yol rehberi ve hak din ile gönderen O'dur.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım.
1: Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiş. Fussilet Suresi 34. Ayet.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Erhan Metin. İnsan Suresi 23 ila 31. ayeti kerimeler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı sana biz, evet biz vahyederek indirdik. Öyleyse Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra yahut nanköre boyun eğme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et ve uzun gece boyunca onu tesbih et. Şu insanlar ileride kendilerini bekleyen zor günü bir yana bırakarak geçici dünyayı seviyorlar. Onları biz yarattık. Yaratılışlarını sapasağlam yaptık. Dilediğimizde yerlerine benzerlerini getirebiliriz. Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Sizler ancak Rabbinizin bunu dilemesi sayesinde dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Allah dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Özün sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Sadakallahu'l-Azim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde, doğrusu biz Allah'a aitiz ve kuşkusuz ona döneceğiz derler. İşte Rablerinin lütufları ve rahmeti bunlar içindir. Ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Salih Aküz. Enbiya Suresi 74 ila 81. ayeti kerimeler.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Lut'a da hikmet ve ilim verdik. Onu çirkin şeyler yapan kasaba halkından kurtardık. Gerçekten onlar yoldan çıkmış kötü bir topluluktu. Lut'u rahmetimize kabul ettik. Çünkü o iyilerdendi. Nuh'u da hatırla. Daha önce o dua etmişti. Biz de duasını kabul edip kendisini ve yakınlarını büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Onu ayetlerimizi inkar eden kavimden korumuştuk. Gerçekten onlar kötü insanlardı. Bu yüzden hepsini suda boğduk. Davud'u ve Süleyman'ı da an. Bir zamanlar zarar görmüş bir ekin konusunda hüküm veriyorlardı. Bir topluluğun koyun sürüsü, geceliğin başıboş bir vaziyette bu ekinin içine dağılıp ziyan vermişti. Biz de onların hükmüne tanık idik. Süleyman'ın dava konusunu iyi anlamasını sağladık. Her birine de hükmetme yeteneği ve ilim verdik. Kuşları ve tesbih eden dağları da Davud'un buyruğu altına soktuk. Bunları yapan bizdik. Ona sizin için zırh yapmayı öğrettik ki, savaş darbelerinden sizi korusun. Artık şükredecek misiniz? Süleyman'ın emrine de onun isteğine göre içinde bereketler yarattığımız yere doğru esmek üzere güçlü rüzgarı verdik. Biz her şeyi biliriz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: olan Diyanet İşleri Başkanlığı meal ve tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

0: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
1: Cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Enbiya ve Hac surelerinin meali yer almaktadır.
2: Enbiya suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanların hesaba çekilecekleri gün iyice yaklaştı. Halbuki onlar gaflet içinde haktan yüz çevirmektedirler. Ne zaman Rablerinden kendilerine yeni bir ihtar gelse, onlar bunu akılları başka yerde, kendileri oyun ve eğlence içindeyken dinlemişlerdir. O zalimler, bu da sizin gibi sadece bir insan değil midir? Şimdi siz göz göre göre büyüye mi kapılıyorsunuz diye gizlice fısıldaşmaktalar. Peygamber dedi ki, benim Rabbim yerde ve gökte konuşulan her sözü bilir. O hakkıyla işitendir, bilendir. Hayır dediler. Bunlar karma karışık düşlerdir. Hayır, onu kendisi uydurmuştur. O olsa olsa şairdir. Böyle değilse bize, öncekilere gönderilenin benzeri bir mucize getirsin. Bunlardan önce helak ettiğimiz hiçbir yerin halkı iman etmemişti. Şimdi aynı yolu tutan bunlar mı iman edecekler? Senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz kimseleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız kitaplar hakkında bilgi sahibi olanlara sorun. Onları yiyip içmez bir beden kılmadık. Ölümsüz de değillerdir. Sonra onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Böylece hem onları hem de dilediğimiz kimseleri kurtuluşa erdirdik. Haddi aşanları ise helak ettik. Andolsun size içinde sizin için öğüt bulunan bir kitap indirdik. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Biz halkı zulme sapmış nice ülkeyi yerle bir ettik. Arkasından da başka topluluklar vücuda getirdik. Azabımızı hissettiklerinde bakarsın ki yerlerinden kaçıyorlar. Kaçmayın, içinde bulunduğunuz refaha ve yurtlarınıza dönün. Herhalde sorgulanacaksınız. Dendiğinde, vay başımıza gelenlere, gerçekten biz zalim insanlarmışız derler. Biz kendilerini biçilmiş ekine, sönmüş ateşe çevirinceye kadar bu yakınmaları sürüp gider. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. Eğer bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi katımızdan edinirdik. Bunu asla yapmayız. Bilakis biz, hakkı batılın başına çarparız da onun işini bitirir, bir de bakarsınız ki batıl yok olup gitmiştir. Allah'a yakıştırdığınız sıfatlardan dolayı yazıklar olsun size. Göklerde ve yerde olanlar hep O'na aittir. O'nun huzurunda bulunanlar, O'na ibadet etme hususunda ne büyüklenirler ne de yorulurlar. Onlar, bıkıp usanmaksızın, gece gündüz Allah'ı tenzih ederler. Yoksa onlar yeryüzünden bir takım tanrılar edindiler de ölüleri bunlar mı diriltecek? Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı kesinlikle yerin göğün düzeni bozulurdu. Demek ki arşın Rabbi olan Allah onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir. Allah yaptığından

olmuş olmayalım. Böyleyken bazıları Rahman evlad edindi dediler. Haşa, o bundan münezzehtir. Bilakis o evlat dedikleri lütuf ve ihsana mazhar olmuş kullardır. Onun sözünün önüne geçmezler. Sadece onun emriyle hareket ederler. Allah onların önlerindekini de, arkalarındakini de, bildiklerini de, bilmediklerini de bilir. Onlar Allah'ın razı olduklarından başkasına şefaat edemezler ve Allah korkusundan titrerler. Onlardan biri, ''İlah o değil benim'' diyecek olsa ki demez, ''Biz onu da cehennemle cezalandırırız. Zalimleri böyle cezalandırırız.'' İnkar edenler, gökler ve yer bitişikken onları ayırdığımızı ve her canlıyı sudan yarattığımızı görmezler mi? Hala inanmayacaklar mı? Yeryüzüne onları sarsmasın diye sağlam dağlar yerleştirdik. Kolayca yollarını bulabilsinler diye orada vadiler, yollar açtık. Gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık. Onlarsa gökyüzünün işaretlerine sırt çevirmektedirler. O, geceyi, gündüzü, güneşi, ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Senden önce de hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen, onlar ebedi mi kalacaklar? Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz. İnkar edenler seni gördükleri zaman, Rahman'ın kitabını inkar edenlerin ta kendileri olarak, ilahlarınızı diline dolayan bu mu diye mutlaka seninle alay ederler. İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. Size ayetlerimi göstereceğim. Benden acele istemeyin. Eğer doğru söylüyorsanız, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diye soruyorlar. İnkar edenler, yüzlerinden ve sırtlarından ateşi savamayacakları, kendilerine yardım da edilmeyeceği zamanı bilselerdi, böyle acele etmezlerdi. Bilakis onlara kıyamet ansızın gelecek ve onları şaşkına çevirecek. Artık ne onu geri çevirebilecekler, ne de kendilerine süre verilecektir. Kuşkusuz senden önceki peygamberlerle de alay edilmişti. Ama sonunda o alay konusu ettikleri şey, onlarla alay edenlerin tepelerine biniverdi. De ki, azap etmek istediğinde gece gündüz Rahman'a karşı sizi kim koruyabilir? Yine de onlar Rablerini hatırlamaya yanaşmıyorlar. Yoksa kendilerini bize karşı savunacak bir takım ilahları mı var? Onlar ne kendilerini koruyabilirler, ne de tarafımızdan destek görürler. Oysa biz onları da, atalarını da nimetlerimizden faydalandırdık. Hatta bu ömürleri boyunca sürüp gitti. Şimdi bizim yeryüzünü etrafından nasıl eksiltip durduğumuzu görmüyorlar mı? Şu halde üstün gelen onlar mı? De ki, ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum. Fakat vicdanı sağır olanlar, uyarılsalar da bu çağrıyı duymazlar. Andolsun, onları Rabbinizin azabından bir esinti yoklasa, muhakkak ki, vah bize, hakikaten biz kendimize kötülük etmişiz derler. Biz, kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan bir hardal tanesi kadar dahi olsa, onu getirir ortaya koyarız. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Andolsun ki Musa ve Harun'a günahtan sakınan, görmedikleri halde Rablerinden korkan ve kıyametin kaygısını taşıyanlar için bir ayırma ölçütü, bir ışık, bir hatırlatıcı kaynak, kitap verdik. İşte bu Kur'an'da bizim indirdiğimiz bereketli bir hatırlatıcı bilgi kaynağıdır. Şimdi siz onu inkar mı ediyorsunuz? Biz daha önce İbrahim'e doğru düşünme yeteneği vermiştik. Biz onu biliyorduk. O babasına ve kavmine
şu

Kendilerine tapmakta olduğunuz heykeller de ne oluyor diye sormuştu. Onlar da atalarımızı bunlara tapar bulduk diye cevap vermişlerdi. İbrahim, doğrusu siz de atalarınız da açık bir sapkınlık içindesiniz dedi. Onlar da bize gerçeği mi getirdin yoksa bizimle oyun mu oynuyorsun diye sordular. İbrahim şöyle cevap verdi. Hayır, sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları O yaratmıştır. Ben de bunu ikrar edenlerdenim. Sonra içinden şöyle geçirdi. Allah'a yemin ederim ki siz ayrılıp gittikten sonra putlarınıza bir oyun oynayacağım. Onlar gidince İbrahim putları paramparça etti. Belki ona başvururlar diye büyük putu bıraktı. Dönüp durumu gören putperestler, bunu tanrılarımıza kim yaptı? Muhakkak o zalimlerden biridir dediler. Bazıları, İbrahim denen bir gencin bunları diline doladığını işitmiştik deyince, o halde onu hemen insanların önüne getirin. Belki birileri şahitlik eder dediler. Bunu ilahlarımıza sen mi yaptın ey İbrahim diye sordular. İbrahim, hayır dedi. Bu işi şu büyükleri yapmıştır. Konuşabiliyorlarsa onlara sorun. Sonra kendi kendilerine dönüp, asıl haktan ayrılanlar sizlersiniz dediler. Sonra yine başlarını öne eğerek, bunların konuşamayacağını pekala biliyorsun dediler. İbrahim, öyleyse Allah'a bırakıp da size ne fayda ne de zarar veremeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Size de Allah'ı bırakıp taptığınız bu şeylere de yuf olsun. Siz aklınızı kullanmaz mısınız? Dedi. Putperestler, eğer bir şey yapacaksanız yakın onu ve böylece ilahlarınıza yardım edin, dediler. Biz de, ey ateş dedik, İbrahim'e serin ve zararsız ol. Ona bir tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları daha çok zarar eden taraf yaptık. Onu da, Lut'u da kurtarıp herkes için bereketli kıldığımız yere ulaştırdık. İbrahim'e, İshak'ı ve üstüne bir de armağan olarak Yakub'u lütfettik. Her birinin salih insan olmasını sağladık. Onları emrimiz uyarınca doğru yolu gösteren önderler yaptık ve kendilerine hayırlı işler yapmayı, namaz kılıp zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize hep kulluk ettiler. Lut'a da hikmet ve ilim verdik. Onu çirkin şeyler yapan kasaba halkından kurtardık. Gerçekten onlar yoldan çıkmış kötü bir topluluktu. Lut'u rahmetimize kabul ettik çünkü o iyilerdendi. Nuh'u da hatırla. Daha önce o dua etmişti. Biz de duasını kabul edip kendisini ve yakınlarını büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Onu ayetlerimizi inkar eden kavimden korumuştuk. Gerçekten onlar kötü insanlardı. Bu yüzden hepsini suda boğduk. Davud'u ve Süleyman'ı da an. Bir zamanlar zarar görmüş bir ekin konusunda hüküm veriyorlardı. Bir topluluğun koyun sürüsü geceliğin başıboş bir vaziyette bu ekinin içine dağılıp ziyan vermişti. Biz de onların hükmüne tanıktık. Süleyman'ın dava konusunu iyi anlamasını sağladık. Her birine de hükmetme yeteneği ve ilim verdik. Kuşları ve tesbih eden dağları da Davud'un buyruğu altına soktuk. Bunları yapan bizdik. Ona sizin için zırh yapmayı öğrettik ki savaş darbelerinden sizi korusun. Artık şükredecek misiniz? Süleyman'ın emrine de onun isteğine göre içinde bereketler yarattığımız yere doğru esmek üzere güçlü rüzgarı verdik. Biz her şeyi biliriz. Şeytanlar cinler arasından da onun için dalgıçlık ve daha başka işler yapanlar vardı.

Biz onları gözetim altında tutuyorduk. Eyyub'u da an. Hani Rabbine, başıma bu dert geldi ama sen merhametlilerin en üstünüsün diye niyaz etmişti. Bunun üzerine biz, tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için anılacak bir örnek olmak üzere onun duasını kabul ettik. Kendisinde dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdik. Ona aile efradını, ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha verdik. İsmail'i, İdris'i ve Zülkifl'i de yad et. Hepsi de sabreden kimselerdendi. Onları rahmetimize kabul ettik. Onlar hakikaten iyi kimselerdi. Zünnun'u da Yunus zikret. Hani öfkeli bir halde geçip gitmiş, bizim kudretimizin kendisine yetmeyeceğini zannetmişti. Sonunda karanlıklar içinde, senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben kötü işler yapmışım diyerek yalvardı. Bunun üzerine duasını kabul ettik ve onu sıkıntıdan kurtardık. İşte biz iman etmiş olanları böyle kurtarırız. Zekeriya'yı da an. Hani o Rabbine şöyle niyaz etmişti. Rabbim, geride kalanların en hayırlısı sensin. Yine de sen beni yalnız, çocuksuz bırakma. Biz onun da duasını kabul ettik ve ona Yahya'yı verdik. Eşini de bunun için elverişli kıldık. Onlar hayır işlerinde koşuşurlar, umarak ve korkarak bize yalvarırlardı. Onlar bize karşı derin saygı içindeydiler. İffetini korumuş olan kadını da an. Ona ruhumuzdan üfledik. Onu ve oğlunu cümle alem için bir işaret kıldık. Gerçekten bu, tek bir din topluluğu olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. Şu halde bana kulluk edin, dedik. Ama insanlar kendi aralarında birliği paramparça ettiler. Oysa hepsi bize dönecektir. Bu durumda her kim mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı işler yaparsa, çabası asla inkar edilmez. Biz onu yazmaktayız. Helak ettiğimiz bir belde için artık dönüş imkansızdır. Onlar geri dönemeyeceklerdir. Nihayet Yecüc ve Mecüc sedleri açıldığı ve onlar her tepeden akın ettiği zaman, şaşmaz sözün gerçekleşmesi yaklaşmıştır. Bir de bakarsın ki, inkarcıların gözleri yerinden fırlamış. Gerçekten biz bu konuda gaflet içindeymişiz. Daha da ötesi, büsbütün zulme batmışız diye yakınmaktadırlar. Şüphe yok ki, siz ve Allah'tan başka taptığınız ilahlar, cehennem yakıtısınız. Hepiniz oraya gideceksiniz. Onlar ilah olsalardı cehenneme gitmezlerdi. Oysa hepsi orada ebedi kalacaklardır. Orada onlara sızlanıp inlemek düşer. Onlar orada başka bir şey işitmezler. Daha önce bizden en güzel sonucun vaadini almış olanlara gelince, işte onlar cehennemden uzak tutulurlar. Onlar cehennemin uğultusunu işitmezler. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük dehşet bile onları tasalandırmaz. Melekler onları, işte bu size vaat edilmiş olan mutlu gününüzdür diyerek karşılar. O dehşet günü gökleri yazılı kağıt tomarlarını dürer gibi düreriz. Yaratmaya başlamadan önceki hale döndürürüz. Sözümüz sözdür. Biz bunu mutlaka yaparız. Andolsun zikirden sonra Zebur'da da
yeryüzü iyi kullarıma kalacaktır diye yazmıştık. İşte bunda Allah'a kulluk eden topluluk için yeterli açıklama vardır. Ve seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ilahınız bir tek ilahtır diye vahyediliyor. Siz hala teslim olmayacak mısınız? Eğer yüz çevirirlerse de ki, ben gerçeği hepinize aynı şekilde açıkladım. Artık size vaad olunan şey yakın mı uzak mı bilmiyorum. Şüphesiz Allah sözün açıkça söylenenini de bilir, gizli tuttuklarınızı da bilir. Bilmiyorum, belki de azabın ertelenmesi sizi denemek ve bir zamana kadar sizi dünyadan nasiplendirmek içindir. Peygamber şöyle dedi: Rabbim, adaletinle hükmünü ver. Rabbimiz Rahman'dır. Asılsız iddialarınıza karşı yardımına sığınılacak da yalnız O'dur. Hac Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kıyamet sarsıntısı gerçekten büyük bir olaydır. Onu göreceğiniz gün her emzikli kadın emzirdiği çocuğu unutacak, her gebe kadın karnındaki çocuğu düşürecektir. Ve insanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş gibi göreceksin. Çünkü Allah'ın azabı, kıyametin dehşeti çok çetindir. Hal böyleyken insanlardan öyleleri vardır ki, bilgisi olmaksızın Allah hakkında tartışır ve her asi şeytanın peşine takılır. Şeytan hakkında şöyle yazılmıştır: her kim şeytanı dost edinirse, o da onu yoldan çıkaracak ve alevli ateşin azabına sürükleyecektir. Ey insanlar! Öldükten sonra dirileceğinizden kuşku duyuyorsanız, şunu unutmayın ki, biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra alakadan, sonra belli belirsiz et parçasından yarattık ki size kudretimizi açıkça gösterelim ve biz dilediğimizin rahimlerde belli bir vakte kadar kalmasını sağlarız. Sonra sizi bebek olarak çıkarırız ki daha sonra yetişkinlik çağınıza erişesiniz. İçinizden kimi erken vefat ettirilirken, kimi de önceden bildiklerini bilmez hale gelinceye kadar ömrün en düşkün çağına eriştirilir. Öte yandan yeryüzünü kupkuru ve cansız görürsün. Üzerine yağmur indirdiğimizde ise bir de bakarsın canlanıp kabarır ve her cinsten güzel bitkiler çıkarır. Bu böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. O ölüleri diriltir ve onun her şeye gücü yeter. Kıyamet vakti şüphe yok ki gelip çatacaktır. Ve Allah kabirde yatanları diriltecektir. İnsanlar içinde öyleleri vardır ki bilgisi, kılavuzu ve aydınlatıcı bir kitabı olmadığı halde büyüklük taslayarak başkalarını Allah yolundan saptırmak için Allah hakkında tartışıp durur. Onun dünyadaki payı rezil rüsva olmaktır. Kıyamet gününde ise ona yakıcı ateşin azabını tattıracağız. Ona şöyle denilecek: bu senin kendi ellerinle önceden yapıp ettiklerinden dolayıdır. Yoksa Allah kullarına asla zulmetmez. Yine insanlar içinde kimileri vardır ki Allah'a şartlı olarak kulluk eder. Öyle ki kendisine bir iyilik denk gelirse bundan pek memnun olur. Ama başına bir imtihan sıkıntısı gelse hemen yüz çevirir. Böyleleri dünyasını da ahiretini de yitirmiştir. Ve apaçık hüsran işte budur. Allah'ı bırakıp kendisine ne zarar ne de yarar sağlayabilen şeylere yalvarıp yakarır. Sapkınlığın en uç noktası da işte budur. Bir de o zararı yararından daha yakın olan varlıklara yalvarıp yakarır. O ne kötü bir dost ve ne kötü bir arkadaştır. Allah
iman edip dünya ve ahiret için yarattığına

Karlı işler yapanları altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. Her kim Allah'ın ona, peygamberine, dünyada da ahirette de asla yardım etmeyeceğini düşünüyorsa, bir çaresini bulup göğe uzansın da ona yapılan yardımı kessin. Sonra baksın, bulduğu çare öfkelendiği şeyi ortadan kaldırabilecek mi? İşte böylece biz onu apaçık ayetler olarak indirdik. Kuşkusuz Allah dilediğini doğru yola iletir. Gerçek şu ki, iman edenler, Yahudiliği benimseyenler, Sabiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve şirke sapanların her biri hakkındaki hükmünü Allah kıyamet günü verecektir. Şüphesiz Allah her şeye tanıktır. Görmez misin göklerde ve yeryüzünde bulunanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu hep ona secde etmektedir. Niceleri de azabı hak etmiştir. Allah'ın hakir kıldığı kimseyi onurlandırabilecek birisi yoktur. Kuşkusuz Allah dilediğini yapar. Şu ikisi Rableri hakkında çekişip duran iki taraftır. Bunlardan inkarcı olanlar için ateşten giysiler biçilmiştir. Başlarının üstünden de kaynar su dökülecektir. Bununla karınlarının içindekiler ve derileri eritilir. Onlar için bir de demirden sopalar vardır. Istıraptan ötürü oradan çıkmaya her teşebbüs ettiklerinde oraya geri döndürülecekler ve onlara "Tadın bakalım bu yakıcı azabı" denilecek. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlarıysa Allah altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Onlar orada altın bilezik ve incilerle süsleneceklerdir. Orada onların giysileri de ipektir. Onlar sözün güzeline yöneltilmişler ve övgüye en layık olan Allah'ın yoluna iletilmişlerdir. İnkar edenlere, insanları Allah yolundan ve yerli olsun dışarıdan gelmiş olsun bütün insanlar için ibadet yeri yaptığımız Mescid-i Haram'dan alıkoyanlara ve her kim orada zulmederek haktan saparsa ona elem veren bir azap tattırırız. İbrahim'i Beytullah'ın bulunduğu yere yerleştirdiğimizde de şöyle demiştik: "Bana hiçbir şeyi ortak koşma. Tavaf edenler, kıyamda duranlar, rükûa ve secdeye varanlar için evimi tertemiz tut. İnsanlara hac ibadetini duyur. Gerek yaya olarak, gerekse yorgun argın develer üzerinde uzak yollardan gelerek sana ulaşsınlar. Böylece kendileri için faydalı olan şeyleri açık seçik görsünler ve Allah'ın onlara rızık olarak verdiği, belirlenen günlerde kesecekleri kurbanlık hayvanlar üzerine onun adını ansınlar. Artık onlardan hem kendiniz yiyin hem sıkıntı içindeki yoksulları doyurun. Sonra kalan hac fiillerini tamamlayıp temizlesinler, adaklarını yerine getirsinler ve o kadim evi Kâbe tavaf etsinler. Yapılması gereken işte budur. Kim Allah'ın koyduğu yasaklara saygı gösterirse, bu Rabbi katında kendisi için çok hayırlı olur. Size vahiy ile haramlığı bildirilenlerin dışındaki hayvanları yemeniz helal kılınmıştır. Öyleyse pislikten, yani putlardan uzak durun ve asılsız sözden de kaçının. Bunları Allah'ın birliğine, şirke sapmadan iman etmiş olarak yapın. Allah'a ortak koşan kişi, gökten düşüp parçalanan ve kuşların kapıştığı yahut rüzgarın ücra bir yere sürüklediği nesnelerden farksızdır. Evet, bu böyledir. Kim Allah'a ait nişanelere saygılı davranırsa, bu kalplerin takvalı olmasındandır.
Onlarda sizin için belirli süre

kadar yararlar da vardır. Nihayet varacakları yer o kadim evdir. Biz her ümmete kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar. Sonuç itibariyle hepinizin mabudu tek bir ilahtır. Şu halde yalnız ona teslimiyet gösterin. Sen de Allah'ın buyruklarına içtenlikle teslimiyet gösteren kimseleri müjdele. Onlar öyle kimselerdir ki Allah anıldığında kalpleri titrer, başlarına gelen musibetlere sabrederler, namazlarını özenle kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcarlar. Biz o büyükbaş hayvanları da Allah'ın size nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda nice yararlar vardır. Onlar kesim için sıraya dizildiklerinde üzerlerine Allah'ın adını anın. Cansız halde yere serildiklerinde ise onlardan hem kendiniz yiyin hem de ihtiyacını gizleyen ve gizlemeyen yoksulları doyurun. İşte onları şükredesiniz diye sizin istifadenize verdik. Onların ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları. Ona ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır. İşte Allah onları sizin istifadenize verdi ki size doğru yolu göstermesinden ötürü onu tazimle anasınız. İyilik yolunu tutanları müjdele. Biliniz ki Allah iman edenleri korur. Şu da muhakkak ki Allah hiçbir haini, hiçbir nankörü sevmez. Saldırıya uğrayanlara zulme maruz kaldıkları için savaş izni verildi. Allah onları muzaffer kılmaya elbette kadirdir. Onlar sırf Rabbimiz Allah'tır dediklerinden dolayı haksız yere yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla diğer kısmını engellemesi olmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler, ki oralarda Allah'ın adı çokça anılır, yıkılır giderdi. Allah kendi dinine yardım edenlere muhakkak yardım edecektir. Kuşkusuz Allah güçlüdür, mutlak galiptir. Onlar öyle kimselerdir ki kendilerine bir yerde egemenlik versek namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederler ve kötülükten alıkoymaya çalışırlar. İşlerin sonu Allah'a varır. Şayet seni yalancılıkla itham ediyorlarsa bilesin ki senden önce Nuh, Ad ve Semud kavimleri, İbrahim'in kavmi, Lut'un kavmi ve Medyen halkı da peygamberlerinin bildirdiklerini yalan saymışlardı. Aynı şekilde Musa da yalancılıkla itham edilmişti. Ben ise o inkarcılara biraz süre tanıdım ve sonra onları kıskıvrak yakaladım. Hadlerini bildirişim nasıldı bir bilsen. Nitekim zulme dalmışken helak ettiğimiz nice beldeler var ki evlerinin duvarları çatıları üzerine yıkılmış, ıpıssız kalmıştır. Şimdi oralarda kullanılamaz hale gelmiş nice kuyular, harap olmuş nice görkemli köşk var. Yeryüzünde hiç dolaşmıyorlar mı ki ibret almış kalplere yahut işitmiş kulaklara sahip olsunlar? Şu bir gerçek ki gözler körleşmez, fakat göğüslerdeki kalpler körleşir. Onlar senden azabın çabuk gelmesini istiyorlar. Allah vaadinden asla dönmez. Bilinmeli ki Rabbinin katındaki bir gün sizin saymakta olduklarınızın bin yılı gibidir. Nice belde var ki ahalisi zulme dalmış olduğu halde onlara biraz süre verdim. Sonra da onları kıskıvrak yakaladım. Dönüş yalnız banadır. De ki, ey insanlar, ben sizin için sadece apaçık bir uyarıcıyım. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar için bağışlanma

ve çok değerli nimetler vardır. Ayetlerimize karşı birbirleriyle yarışırcasına çaba harcayanlarsa cehennemliktir. Senden önce hiçbir Resul ve Nebi göndermedik ki o bir temennide bulunduğunda şeytan ille de onun arzularına bir şey katmaya kalkışmasın. Fakat Allah şeytanın katmaya çalıştığını iptal eder. Sonra Allah kendi ayetlerini onun kalbine sağlam olarak yerleştirir. Allah hakkıyla bilmekte, hikmetle yönetmektedir. Bunu Allah, şeytanın kattığını kalplerinde hastalık bulunanlar ve yürekleri katılaşmış olanlar için sınama vesilesi kılmak için yapar. Şüphesiz zalimler derin bir ayrılığa düşmüşlerdir. Bunu bir de kendilerine ilim verilenlerin, onun Rabbin tarafından gelmiş kesin gerçek olduğunu anlamaları, ona iman etmeleri ve böylece bütün kalpleriyle ona bağlanmaları için yapar. Muhakkak ki Allah iman edenleri dosdoğru bir yola iletir. İnkar edenlerse kıyamet kendilerine ansızın gelinceye veya sonu olmayan günün azabı kendilerini yakalayıncaya kadar Kur'an hakkında hep şüphe içinde kalacaklardır. O gün hükümranlık yalnız Allah'ındır. Onlar arasında hükmünü verir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapmış olanlar, nimetlerle dolu cennetlerde olacaklardır. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlara ise alçaltıcı bir azap vardır. Allah yolunda hicret ettikten sonra öldürülen yahut ölenlere gelince Allah onları pek güzel bir nimetle ödüllendirecektir. Allah rızık verenlerin elbette en hayırlısıdır. Allah mutlaka onları hoşnut olacakları bir yere koyacaktır. Kuşkusuz Allah hakkıyla bilendir, halimdir. Böyledir. Her kim kendisine yapılana misliyle karşılık verir, sonra yine haksız bir saldırıya uğrarsa, Allah ona mutlaka yardım eder. Allah çok bağışlayıcı, çok yarlayıcıdır. İşte böyle. Allah geceyi gündüze, gündüzü de geceye katar. Allah her şeyi işitir ve görür. Böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Onun dışında yalvarıp taptıklarıysa batılın ta kendisidir. Ve şüphe yok ki yüce olan, ulu olan yalnız Allah'tır. Görmüyor musun ki Allah gökten su indiriyor da yeryüzü yemyeşil oluveriyor? Kuşkusuz Allah latiftir, her şeyden haberdardır. Göklerde ve yerde ne varsa hep O'nundur. Şüphe yok ki kimseye muhtaç olmayan, her türlü övgüye layık olan yalnız Allah'tır. Görmüyor musun ki Allah yeryüzündekileri ve O'nun emriyle denizde akıp giden gemileri sizin hizmetinize verdi. Kendi izni olmadıkça yer kürenin üzerine düşmemesi için göğü tutan da O'dur. Şüphesiz Allah insanlara çok şefkatli, çok merhametlidir. Size hayat veren, sonra sizi öldürecek ve sonra sizi diriltecek olan da O'dur. İnsan gerçekten pek nankördür. Biz her ümmet için uyacakları dini kurallar koymuşuzdur. Boşuna bu konuda seninle tartışmasınlar ve sen Rabbinin yoluna çağrıda bulunmaya devam et. Sen hakka götüren doğru bir yol üzerindesin. Şayet seninle yine tartışmaya çalışırlarsa şöyle de: yapıp ettiklerinizi en iyi bilen Allah'tır. Hakkında ihtilaf edip durduğunuz hususlarda kıyamet günü Allah aranızda hükmünü verecektir. Bilmez misin ki Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Bunların hepsi bir kitapta kayıtlıdır. Kuşkusuz bu Allah için çok kolaydır. Onlar Allah'ı bırakıp onun

0: kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği ve hiçbir bilgi sahibi olmadıkları varlıklara tapıyorlar. O zalimlerin asla yardımcıları olmayacaktır. Kendilerine ayetlerimiz açık açık okunduğunda, inkarcıların yüzlerindeki hoşnutsuzluğu hemen fark edersin. Kendilerine ayetlerimizi okuyanlara neredeyse saldıracaklar. Onlara de ki, şimdi size bundan daha vahim olanı haber vereyim mi? Cehennem, Allah onu inkar edenler için belirledi. Ne kötü bir sondur o. Ey insanlar, size bir misal verilmekte. Dinleyin onu. Allah'tan başka kendilerine yalvarıp yakardıklarınız var ya, hepsi bunun için bir araya gelseler bile bir sinek yaratamazlar. Hatta sinek onlardan bir şey kapsa, onu dahi ondan kurtaramazlar. İsteyen de aciz, kendinden istenen de. Onlar Allah'ı gereği gibi tanımadılar. Şüphesiz Allah çok güçlüdür, mutlak galiptir. Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah her şeyi işitmektedir, görmektedir. Onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Rükû edin, secdeye kapanın, Rabbinize ibadet edin. Dünya ve ahiret için faydalı işler yapın ki kurtuluşa eresiniz. Allah yolunda gerektiği gibi cihad edin. Sizi O seçti ve size din konusunda hiçbir güçlük yüklemedi. Ceddiniz İbrahim'in dininde olduğu gibi. O size hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslümanlar adını verdi ki peygamber size şahitlik etsin, siz de insanlara şahitlik edesiniz. Haydi namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sımsıkı bağlanın. Sizin Mevla'nız O'dur. O ne güzel Mevla'dır ve ne iyi yardımcıdır.
1: Enbiya ve Hac surelerinin yer aldığı 17. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Bora Sivri.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
4: Aşr-ı Şerif. Ali Derman. Yunus Suresi 11 ila 14. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer insanlar iyi olanı çarçabuk istedikleri gibi kötü olanı da Allah onlar için hemen gerçekleştirseydi, derhal sonları gelirdi. Bize kavuşacaklarına inanmayanları, azgınlıkları içinde bocalayıp durmak üzere kendi hallerine bırakırız. İnsanın başına zararlı bir şey geldiğinde, yan üstü yatarken veya otururken ya da ayaktayken hemen bize dua etmeye koyulur. Onu zararlı durumundan kurtardığımızda ise, sanki başına gelen zararı gidermeye bizi çağırıp yalvarmamış gibi, inkarcılığa dönüp yoluna devam eder. Haddi aşanlara işte bu şekilde yaptıkları güzel görünmektedir. Sizden önceki nice nesilleri haksızlık ve kötülük yoluna saptıklarında yok ettik. Halbuki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Ama onların iman edecekleri yoktu. Günah yolunu seçen toplulukları işte böyle cezalandırırız. Nasıl davranacağınızı görelim diye yeryüzünde sizi onlardan sonra yerlerine getirdik.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette iman.
1: Allah Teala Bakara suresinin 98. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşmansa, bilsin ki Allah da inkarcıların düşmanıdır. Azim olan Allah doğru söyledi. Allah'ın emirlerine boyun eğen nice melek vardır. Ve her bir melek Rabbinin kendisine verdiği görevleri harfiyen yerine getirmektedir. İslam dinine göre 4 büyük melek vardır. Bunlar Cebrail, Azrail, İsrafil ve Mikail'dir. Azrail, Allah'ın izniyle yaratılmış mahlukatın canını almakla, İsrafil ise kıyamet gününde Sur adlı boruyu üflemekle görevlidir. Cebrail, ilahi emirleri peygamberlere ulaştıran, yani Allah'la peygamberleri arasında elçilik yapan vahiy meleğidir. Allah'ın kendisine verdiği büyük bir güce ve ilme sahiptir. O, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem vahiy getirmiş, son ilahi mesaj olan Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın izniyle ona okumuş ve öğretmiş, birçok konuda hükümler bildirmiştir. Mikail, Allah katında önemli bir yere sahip büyük meleklerden biridir. İslam dinine göre tabiat olaylarını düzenlemekle ve yaratılanların rızkını yönetmekle görevlidir. Tarih boyunca bazı insanlar melekler arasında ayrıma gitmişlerdir. Cebrail aleyhisselamı savaş, kıtlık ve kuraklıkla birlikte anmışlar, bu sebeple kendisine düşmanlık besleyip onu inkar etmişler, Mikail aleyhisselamınsa rahmet, bolluk ve bereket getirdiğine inanarak ona muhabbet besleyip iman etmişlerdir. Oysa ki Allah'ın yarattığı tüm meleklerde olduğu gibi Cebrail ve Mikail adlı meleklerin de kendilerine verilen görevlerin dışına çıkmaları, görevlerinde yanlış yapmaları asla mümkün değildir. Çünkü onların yanlış yaptığına inanmak, onları görevlendirenin yani Allah'ın yanlış yaptığına inanmak demektir. Dolayısıyla adı ne olursa olsun, herhangi bir meleğin Allah tarafından kendisine verilen emirlerin dışında hareket ettiğini veya onlardan herhangi birinin görevini suistimal ettiğini kabul etmek, Allah'ın asla kabul etmediği ve etmeyeceği bir inanç şeklidir.
1: 40 ayette iman.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Emrullah Akbaş. Duhan Suresi 51 ila 59. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a itaatsizlikten sakınanlar ise güvenli bir yerdedirler. Dostlarla karşı karşıya ipekli ve sırmalı elbiseler giymiş olarak cennetlerde ve su kaynaklarının başındadırlar. Ayrıca onları beyaz tenli, ceylan gözlü eşlerle birleştireceğiz. Orada güven içinde her meyveden isteyebilecekler. İlk ölümlerinden başka bir ölüm tatmayacaklar. Rabbin onları bir lütuf olarak cehennem azabından da koruyacak. İşte büyük kazanç budur. Anlayıp düşünsünler diye Kur'an'ı senin dilinde kolaylaştırdık. Kuşkusuz onlar bekliyorlar. Sen de bekle. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Ali İmran suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Ali İmran suresi 73. ayetin tefsiri. Müfessirler, kendi dininize uyanlardan başka hiç kimseye inanmayın sözünün daha önce değinilen şaşırtma planının sahiplerine ait olduğu hususunda fikir birliği içindedirler. De ki hitabından sonra gelen ilk cümlenin Yüce Allah'ın peygamberlerinden söylemesini istediği söz olduysa açıktır. Buna mukabil veriliyor diye şeklinde tercüme edilen en yuta ifadesinin izahında müfessirler oldukça zorlanmıştır. Bu sebeple Razi bu ayetin Kur'an'daki en müşkil ayetlerden olduğunu kaydeder. Bunun Allah Teala'nın peygamberinden söylemesini istediği sözün devamı olarak düşünülmesi halinde mealinde olduğu gibi birine size verilenin benzeri veriliyor diye mi veya Rabbinizin huzurunda aleyhinize delil getirecekler diye mi böyle davranıyorsunuz şeklinde çevrilmesi uygun olur. Ehli kitaptan komplo hazırlayanların sözünün devamı sayılması halinde ise bu kısmın anlamı şöyle olur. Size verilenin benzerinin başka herhangi bir kimseye verildiğine yahut Rabbinizin huzurunda onların size karşı deliller getireceklerine de inanmayın. Razi bu ifadeyi ehli kitaba ait sözün devamı sayan yorumu değişik açılardan eleştirir ve zayıf bulur. Bu ayetin mealinde lütuf şeklinde karşılık verilen fadl kelimesi, bol bol iyilik yapma ve yararlı şeylerle donatma anlamına geldiği gibi, burada peygamberlik vermenin kastedildiği görüşü de vardır. Bu görüşün sahipleri daha sonra gelen onu dilediğine verir cümlesinin ışığında bu ayeti kerimede peygamberlik mertebesine kişisel çaba ve hak edişle değil ancak ilahi bağışla erişilebileceğine delalet bulunduğunu belirtirler. Yine bu ayette geçen vasi Allah'ın güzel isimlerinden olup geniş anlamındadır. Genel olarak onun sıfatlarının kuşatıcılığını, sınırsızlığını, özellikle ilim, rahmet ve lütfunun genişliğini ifade ettiği şeklinde anlaşılmıştır. Bu sebeple "Vallahu vasiun" cümlesine mealinde "Allah zat ve sıfatlarında sınırsızdır" şeklinde mana verilmiştir. Ali İmran suresi 75 ila 77. ayetlerin meali. Ehli kitaptan öylesi vardır ki, ona yüklerle mal emanet etsen, onu sana noksansız öder. İçlerinden öylesi de vardır ki, ona bir dinar emanet etsen, tepesine dikilip durmadıkça onu sana ödemez. Çünkü onlar, ümmilere yaptıklarımızdan dolayı bize bir vebal yoktur derler. Onlar bile bile Allah adına yalan söylemektedirler. Hayır, öyle değil. Her kim ahdine vefa gösterir ve sakınırsa bilsin ki Allah o sakınanları sever. Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir bedelle satanlara gelince, işte onların ahirette hiç nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için elem veren bir azap vardır. ...75. ayetin tefsiri. Önceki ayetlerde ehli kitabın Müslümanların inan

davranışları öne çıkarılmaktadır. Burada genel olarak ehli kitaptan söz edilmekle beraber, bu ayetle devamındaki ayetler, tarihi bilgilerin ve hadis-i şeriflerin ışığında incelendiğinde, özellikle kutsal kitaplarındaki ifade ve hükümleri çarpıtarak takdim eden Yahudilerin kastedildiği anlaşılmaktadır. Bazı Yahudi din adamları, Yahudilerin kendi dinlerinden olmayanlara karşı yapacakları haksızlıklardan ötürü sorumlu olmayacakları yorumunu yaymışlardı. İşte 75. ayette bu anlayışın bir uzantısı olarak ehli kitaptan bir kesimin kutsal bir kitapları bulunmayan Araplara ümmiler diyerek onları hafife alıp mallarını haklı bir gerekçe olmaksızın yiyebilecekleri ve bu yüzden de hiçbir veballerinin olmayacağı iddiasında bulunduklarına işaret edilmektedir. Her iki davranış biçiminin hayret anlamını içeren cümle yapısı içinde ifade edilmiş olduğunu belirten İbn Aşur, bunlardan birincisini kendi çevrelerinde emanete hıyaneti meşru sayan bir anlayış hakim olmasına rağmen dürüstlükten ayrılmayan insanlar da var şeklinde, ikincisini Allah'ın kitabına tabi olduklarını iddia ettikleri halde emanete hıyaneti ahlaka uygun sayabilen kişiler de var şeklinde açıklar. Bir yoruma göre Yahudiler bu sözü mutlak biçimde değil, Müslüman olan Arapları kastederek söylüyorlardı. Bazı Yahudiler cahiliye döneminde kendileriyle ticaret yaptıkları Araplardan bir kısmı İslamiyet'i kabul edince, bu ifadenin arkasına sığınarak onlara olan borçlarını ödemek istemediler. Razi bu yorumu aktardıktan sonra onların anılan tutumu hakkında şöyle bir gerekçe zikreder. Muhtemelen Yahudilikte batıl bir dinden başka, bir batıl dine geçen mürtet sayılıyordu. Onların nazarında İslam da batıl olduğundan Müslüman Araplara mürtet gözüyle bakıyorlardı. Tefsirlerde bu ayetin nüzul sebebiyle ilgili olarak her iki davranış biçimine örnek teşkil eden olaylar da zikredilir. Bu çerçevedeki rivayetler ve yorumlar ne olursa olsun, ayetin şu hususlara dikkat çekip uyarı ve öğütte bulunduğu açıktır. Yüce Allah, hiç kimseye veya zümreye başkalarının haklarını gasp etme müsaadesi vermemiştir. Bu konuda kendilerinin imtiyaz sahibi olduğunu iddia edenler Allah'a iftira etmiş olurlar. Nitekim bu ayet indiğinde Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah'ın düşmanları yalan söylemişler. Cahiliye döneminin her şeyi ayaklarımın altındadır. Emanete gelince sahibi iyi olsun kötü olsun o yerine verilir. Şu halde ehli kitaptan bir kısım din istismarcılarının başvurduğu bu yöntemin ilahi dinlerde sağlam bir dayanağının bulunamayacağı asla gözden uzak tutulmamalı, böyle bir anlayışın sosyal barışı için ne büyük tehlikelere yol açabileceği üzerinde herkes dikkatle düşünmelidir. Hele Müslümanlar asla onlara özenerek veya misilleme yaparak bir takım menfaatler uğruna hak gaspına tevessül etmemeli, ahlaki değerlerin korunmasında titiz davranarak cihana örnek olmalıdırlar. Öte yandan gerek ayetteki tasvirden, gerekse anılan hadisten, İslam'ın insanların eylemleri hakkında topyekün bir yargı ortaya koyma değil, doğruyla yanlışı ayırt etme esasına dayalı bir değerlendirme yapma anlayışını onayladığı sonucu çıkmaktadır. Mealinde yüklerle mal şeklinde karşılanan kıntar kelimesi, emanet edilen miktarın çokluğunu bir dinarda azlığını belirtmektedir. Ayette geçen emanet etme ve tediye etme anlamına gelen fiiller, burada genel olarak güven esasına dayalı borç ilişkisinin kastedildiğini göstermektedir. Ayette bunun mutlaka aynı yani muayyen bir şeyi verme ile ilgili olduğunu gösteren bir kayıt yoktur. Satım, ödünç, ariyet ve vedia gibi akitler çerçevesinde kişinin borçlandığı her türlü edimi kapsar. Bu sebeple mealinde öder fiili kullanılmıştır. Kurtubi bu ayette bazılarının iddia ettiğinin aksine ehli kitabın bir kısmının da olsa şahitlik ehliyetini gösteren bir delil bulunmadığını belirtir. Bunu desteklemek üzere Müslümanların fasıklarından da emanete riayet edenler bulunduğunu fakat şahitliklerinin kabul edilmediğini hatırlatır. ...76. ayetin tefsiri. Bu ayetin, her kim ahdine vefa gösterirse şeklinde çevrilen kısma, sonraki ayetle bağ kurularak, her kim Allah'a verdiği sözü yerine getirirse şeklinde mana vermek de mümkündür. Nisaburi, ayetin sonunda,
Allah o

0: sakınanları sever denmekle yetinilmesini şöyle açıklar. Vefa ve takva bütün erdemlerin temelidir. Her müttaki ahde vefalıdır. Fakat aksi daima geçerli değildir. Bu sebeple takva sahiplerinin Allah'ın sevgisine mazhar olacaklarına değinilmekle yetinilmiştir. Ali İmran Suresi 77. Ayet'in tefsiri. Razi, ayetin Yahudiler hakkında olduğunda tereddüt bulunmadığı kanaatindedir. Zira ona göre Yahudiler hakkında olduğunda şüphe bulunmayan 78. ayet bu ayete atfedilmiştir. Tefsir ve hadis kaynaklarında bu ayetin nüzul sebebi açıklanırken, ehli kitaptan bazılarının yeminin kutsallığını hiçe sayarak menfaat elde etmeye çalıştıklarını ortaya koyan olaylara yer verilir. Bu olaylar ayetin anlaşılmasında canlı birer örnek teşkil etmekle beraber, esasen burada ahiret inancına sahip olan herkese Allah'ı kendi sözüne kalkan yaparak hak gasp etmeye çalışmanın ağır sonuçları üzerinde düşünme çağrısı yapılmaktadır. Bu ayette Allah'a verilen sözü ve onun yüce adı ortaya konarak yapılan beyanları, dünyevi çıkarlar uğruna satma eylemi hakkında yer alan ifadeler dikkatle incelenirse, bunun haram kılınan diğer birçok fiile göre çok daha vahim sonuçları olduğu anlaşılır. Gerçekten insanoğlu nefsinin tutkularına esir düşerek günah ve cezayı mucib olduğunu bildiği halde bazı yasak eylemlerden uzak duramasa bile bu ayetteki ikaza rağmen ahiret hayatının varlığına inanan hiçbir akıl ve izan sahibi geçici bazı dünyevi çıkar ve hazlar uğruna ebedi ahiret nimetinden yoksun kalmayı, üstelik Allah'ın kendilerini muhatap kabul etmeyip yüzüne bile bakmayacağı kimselerden olmayı, dolayısıyla onun engin af ve mağfiretinin kapılarını kendi eliyle kendi suratına kapatmayı, sonunda da elem verici bir azaba çarptırılmayı göze alma anlamına gelen bu çirkin yola tevessül etmez. Allah'ın bu kimselerle konuşmaması ve onlara bakmamasından maksat, onların Allah Teala nezdinde hiçbir değerinin ve itibarının olmaması, onun gazabına müstahak olmaları, Allah'ın onları temize çıkarmaması, tezkiye etmemesi, onları bağışlamaması ve günahlardan arındırmaması ya da salih kullarına layık gördüğü övgüden onları yoksun bırakmasıdır ki, bunlar kulluk bilincine sahip kişi için gerçekten çok vahim sonuçlardır. Kurtubi bu ayetten, bazı hadislerde de açıkça belirtildiği üzere, lehine hüküm verilen kişinin gerçeği bilmesi halinde, hakimin objektif delillere binaen verdiği kararın, haksız kazancı helal hale getiremeyeceği hükmünün çıktığını belirtir. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden, Ali İmran suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki programda buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Hadi Duran. Kehf Suresi 102 ila 110. Ayet-i Kerimeler.

0: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O inkarcılar, beni bırakıp kullarımı yardımcı edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi inkarcılar için bir konak olarak hazırladık. De ki, size iş ve davranışları bakımından en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi? Onlar iyi yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden, bu yüzden

bizden amelleri boşa gitmiş olanlardır. Bu sebeple biz kıyamet gününde onların dünyadaki amellerine değer vermeyiz. İnkar etmeleri, ayetlerimi ve rasullerimi alaya almaları sebebiyle işte onların cezası cehennemdir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için de konak olarak Firdevs cennetleri vardır. Orada ebedi kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözleri için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar mürekkep ilave etseydik dahi, Rabbimin sözleri bitmeden önce mutlaka deniz tükenirdi. De ki, ben yalnızca sizin gibi bir insanım. Şu var ki bana ilahınızın sadece bir ilah olduğu vahyolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı bekliyorsa, dünya ve ahirete yararlı iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Abdülkerim Kasım Ağacakaya. Tur Suresi 29 ila 49. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen öğüt vermeye devam et. Rabbinin lütfu sayesinde sen asla ne bir kâhinsin ne de bir mecnun. Demek onlar, o bir şairdir. Zamanın sillesini yiyeceği günü bekliyoruz diyorlar, öyle mi? De ki, bekleyin bakalım. Ben de sizinle birlikte beklemekteyim. Bunu onlara akılları mı emrediyor, yoksa onlar azmış bir topluluk mu? Onu kendisi uydurmuştur diyorlar, öyle mi? Hayır, hayır. İnanmak istemiyorlar. Eğer doğru sözlü iseler, onun benzeri bir söz getirsinler. Acaba onlar bir yaratıcı bulunmadan mı yaratıldılar, yoksa yaratıcı kendileri midir? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yaratmışlar? Hayır, hayır. Onlar bir türlü idrak edip inanmıyorlar. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa her şeye egemen olan onlar mı? Yoksa onların üstüne çıkıp gizli şeyleri dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? Eğer öyleyse, içlerinden dinleyen biri açık bir kanıt getirsin. Kız çocuklar ona, erkek çocuklar da size, öyle mi? Resulüm, yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da, onlar bunun ağırlığı altında mı eziliyorlar? Yahut gayb bilgisi kendilerinin yanında da onlar buradan alıp mı yazıyorlar? Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Ama asıl tuzağa düşecek olanlar inkarcıların kendileridir. Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamiyle münezzehtir. Gökten bir kütlenin düşmekte olduğunu görseler, yine de bunlar üst üste yığılmış bulutlar derler. Artık dehşete kapılacakları gün ile yüz yüze gelinceye kadar, onları kendi halleriyle baş başa bırak. Kurdukları planlar o gün kendilerine hiçbir yarar sağlamayacak ve kendilerine yardım eden de olmayacak. Şüphesiz o zulmedenlere bundan başka, dünyada başlarına gelecek bir azap daha var. Fakat çoğu bunu bilmez. Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle. Kuşkusuz sen bizim gözetim ve korumamız altındasın. Her kalktığında Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızlar çekildiğinde de onu tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Allah günahkarlara mühlet verir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, biz onları bilemeyecekleri bir yerden yavaş yavaş felakete götüreceğiz. Ben onlara mühlet veririm. Şüphesiz benim tuzağım çetindir. Araf Suresi 182 ve 183. ayetler. Ayetleri yalanlayanlardan maksat, başta Ebu Cehil ve arkadaşları olmak üzere Mekkeli müşrikler ve evrensel anlamda kıyamete kadar gelecek tüm inkarcılardır. Burada yalanlamayı, imani anlamda inkar etmenin yanında, ayetlerin getirdiği değerlere aldırış etmeyip, onları etkisiz kılmaya çalışması ve insanın kendi istek ve arzuları doğrultusunda hareket etmesi şeklinde de düşünebiliriz. Ben onlara mühlet veririm. Şüphesiz benim tuzağım çetindir buyruğunun manası ise, ben küfürlerinde devam etmelerine rağmen onları dünyada bırakırım. Günahlarını sürdürüp gitsinler diye ömürlerini uzatırım. Tövbe edip Hakk'a dönsünler ve günahtan sıyrılsınlar diye isyanlarının cezasını hemen vermem. Çünkü onlar benim elimden kurtulamaz ve beni aciz de bırakamazlar şeklindedir. Buna göre Allah, ayetlerini yalanlayan inkarcıları bu kötü niyetleri ve davranışları sebebiyle hemen cezalandırmayıp, belki bu davranışlarından pişmanlık duyarak tövbe etmelerine imkan tanımak için mühlet vermektedir. Bu kişilere verilen mühletin ve tanınan imkanların, eğer akıllarını başlarına almazlarsa, azgınlıkta daha da ileri giderek şımarmalarına, günahlarını daha da artırmalarına devam ederlerse, zamanla bu tutumun helaklerine sebep olacağı ifade edilmektedir. Ayrıca İslam dini ve Müslümanlar için akla hayale gelmedik hile ve desiselere başvurarak bir takım tuzaklar kurmaya ve onları çökertmeye çalışan inkarcıların bu planlarını boşa çıkaran Allah'ın kusursuz, adaletli ve hikmetli planının olduğu da bildirilmektedir. Yüce Allah burada bir toplumun çöküşünün hem sebebini hem de biçimini gündeme getirmektedir. Allah'ın ayetlerini yalanlamak ve onları yok saymak helakin sebebi sayılırken, bilmedikleri noktalardan peyderpey helake sürüklenmeleri de çöküşün biçimini açıklamaktadır. Ayrıca bu ayette helakin manevi bir sebebi olan inançsızlık ve ahlaksızlığın sosyal çöküşün temeli olduğu vurgulanmaktadır. Ayrıca bazı insanlar kendi zevk ve sefalarına dalmalarından ötürü bu gerçeğin farkında değillerdir. İnsan bazen kendisine şu soruyu sorar: İnançsız, ahlaksız ve zalim kişiler ihtişam ve keyif içerisinde bir hayat sürerlerken, buna karşılık inançlı, ahlaklı, dürüst ve erdemli kişiler niçin sıkıntı içinde yaşamaktadırlar? Bu soruyu şu şekilde cevaplandırmamız mümkündür. İnsan mutlak surette çalışmasının karşılığını almaktadır. Ayrıca Yüce Allah, sevdiği kullarının hata ve kusurlarının cezalarını bu dünyada vererek onları günahsız olarak katına kabul etmek isteyebilir. İnkarcıların cezalarını ise ahirete erteleyebilir. Diğer taraftan inkarcıların cezalarını erteleyip kendilerine süre tanınması, onların ceza görmeyeceği anlamına gelmez. Çünkü bir müddet sonra Allah şaşmaz planı gereği onları cezalandıracaktır. Konuyla ilgili olarak başka bir ayette şöyle buyurulmaktadır. Biz bir memleketi helak etmek istediğimizde, onun refah içinde yaşayan şımarık elebaşlarına itaati emrederiz de, onlar orada kötülük işlerler. Böylece o memleket hakkındaki hükmümüz gerçekleşir de, oranın altını üstüne getiririz. O halde ilgili ayette, Allah kainata koyduğu kurallara karşı gelen kullarına, bu kuru inatlarından dönmeleri için nasıl mühlet veriyorsa, bizler de sorumluluğumuz altındaki kişilerin hata ve kusurlarını telafi edecek kadar kendilerine fırsat tanımalı, hemen onları cezalandırma yolunu seçmemeliyiz. Yanlış yolda olanlara pişman olup bu hatadan dönmelerini temin edecek kadar mühlet vermeliyiz.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. İrfan Tatlı. Rahman Suresi 26 ila 45. ayetler.

يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Yeryüzünde bulunanların hepsi fanidir. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatı ise baki kalır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunanların hepsi ondan ister. Ona muhtaçtır. O her an yaratma halindedir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sizin için de hesap sorma vaktimiz olacak. Ey sorumluluk yüklenmiş iki varlık! Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin sınırlarını aşıp öteye geçebilirseniz, haydi geçin. Ama tarafımızdan verilmiş bir güç olmadıkça geçemezsiniz. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?''

0: Üzerinize yalın bir ateş alevi ve erimiş bakır gönderilir de kurtulmak için birbirinizle yardımlaşamazsınız. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Gök yarılıp gül kırmızısı bir yağ gibi olduğu zaman artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İşte o gün insana da cine de günahı hakkında soru sorulmaz. Çünkü her şey apaçık ortadadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarlar simalarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarların yalan saydıkları cehennem işte bu. Onun ateşiyle kaynar su arasında gidip gelirler. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Bünyamin Topçuoğlu. Nur Suresi 35 ila 38. ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali içinde kandil bulunan bir kandilliktir. Kandil bir cam içindedir. Cam inciyi andıran bir yıldızdır. Bu kandil doğuya da batıya da ait olmayan, yağı neredeyse ateş dokunmasa bile ışık veren mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Nur üstüne nur. Allah nuruna dilediğini kavuşturur. Allah insanlar için misaller veriyor. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Allah'ın yapılmasına ve içinde isminin anılmasına izin verdiği evlerde akşam sabah Allah'ı tenzih ederek anarlar. Ticaretin de satımın da kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı hakkıyla kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoyamadığı, gözlerin ve gönüllerin dehşetle sarsılacağı bir günden korkan kişiler anarlar ki Allah kendilerini yaptıklarından daha güzeliyle ödüllendirsin, daha fazlasını da lütfundan versin. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. Azim olan Allah doğru söyledi.